Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa, siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor.
Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa, aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insanın olarak yaratmış, kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhare lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar
bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynadır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede
sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah-u Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza, bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercümerş vardır. Hiçbir zaman sulh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın, Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz.
Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili.

O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ve bi ahdillahi evfu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun, diyor Allah-u Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür, diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi tek bir hedef, mutluluk. Arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında,
Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde, Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve Illuminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf, acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi, sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe, hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an'ı öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı.
Sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren sevgiyi temel alan bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı
bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz, aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? 1. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? 2. Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülukunu tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada 3. safhadadır. Bütün sahabe 3. safhaya da ulaştılar. 1. safhayı da, 2. safhayı da, 3. safhayı da yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası fizik vücudu veçhi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da 4. safhasıdır. 4. kat cennete
kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah-u Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş. Halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyeti öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını
net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvıftı. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Mü'minin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun, bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar.
dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır.
Allah-u Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, bu hakkul yakin takvası olsun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz, silim kökünden geldiğine göre
Neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu sinin kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yugafune suhel hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşevne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çe rabbehum. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emretmesi, emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Ve sadece Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin
18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor, وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ الْعِبَادِ. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin, tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah-u Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah-u Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana biat etmek, Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu beçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçhlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini
kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadarla kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası, affedersiniz 5. safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve

Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Allah Teala vecinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Bütün sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealihum yarşidun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra

Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslüman oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikunel ebelin var ya hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. De diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkul yakin takvasındadır.
Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli, hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet de yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü, İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatının, dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve
zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden?
İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitedelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleleri halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar hazin bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde, bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından, tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinu. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları.
ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs, o nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir, bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı? 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek, vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş iblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim,
Tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş. Tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem
bu dünyada huzursuzlar hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı yetmez. Dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş, İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum.
Madem ki hatırlamadım, hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

Sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25 Allah-u yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebihuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnnallâhe ye'murukum an tuaddül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğul, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öte geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra
iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o hep nefsi emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga, onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse, nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İç dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer, iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasından hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için, Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde
ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde, bir zikir sohbetinde yine birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Onunla mutluyuz. Onunla huzur içindeyiz. O kalbimize ferahlık veriyor, huzur veriyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessese her şeyden evvel bizim etrafımızdaki insanlara ulaştırabileceğimiz mutlulukla alakalıdır. Kimi ne kadar mutlu edebiliyoruz?

Onları da mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu hedefi ortaya koymuş. Mutlu edin diyor, mutlu olun diyor. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey mutlu ederek mutlu olmaktır. Allah Teala biliyor ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Bu yaşantıda tek başına hiçbirimiz değiliz. Hepimiz sizlerle birlikteyiz. Hepimiz başka insanlarla birlikteyiz. Öyleyse her açıdan bizim tekliğimizi tamamlayan etrafımızdaki insanlardır. İnsan olarak yaratılmışız. Her zaman başka insanlara ihtiyacımız vardır. Neyi düşünürseniz düşünün, her olay, vücuda gelen her şey insanların devreye girmesiyle oluşur, olgunlaşır. Sevgili kardeşlerim, eğer seversek seviliriz. Eğer nefret edersek bizden de nefret ederler. Öyleyse sevelim, sevilelim hedefi üzerine yürüyeceksek önce kendi görevimizi yapmalıyız. Biz etrafımızdaki insanları sevmeliyiz. Bu kapalı bir sevgi olmamalı. Sevgimiz sevdiğimiz kişiler tarafından hissedilmeli. Bunu hissettirmeliyiz. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Söylediğimiz sözler, gözlerimiz, davranış biçimimiz, etrafımızdaki insanları sevdiğimizi haykırıyorsa, bu Allah Teala'nın temel emri değil mi? Seviniz. Allah'ın emri. Sevdiriniz de emri. O zaman etrafımızdaki insanların da birbirlerini sevmeleri konusunda bir gayretimiz olmalı. Bu gayret bu kadarla Allah Teala'ya yeterli görünüyor mu? Hayır. Madalyonun bir de öbür tarafı var. Nefret müessesesi. Nefret etmeyiniz diyor. Ve arkasından da diyor ki nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Seveceğiz, nefret etmeyeceğiz. Sevdireceğiz, nefret ettirmeyeceğiz. İşte bütün insanlar için açılan cadde bu. Bu caddeden geçeceğiz. Sevmek konunun temelini teşkil edecek. Nefret şeytanın dostlarına aittir. Sevgi Allah'ın dostlarına aittir. Hepimiz için sevgi asıldır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlara ulaştırmak istediğimiz mesaj o olmalıdır ki biz onları seviyoruz. Bu neyi sağlar? Onların da bizi sevmesini sağlar. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bizden nefret eden insanları da sevsek ne kaybederiz? Onların Allah Teala tarafından veya başka insanlar tarafından cezalandırılmasını istemek yerine

Allah Teala'dan o bizi rencide edenleri affetmesini dilesek. Allah Teala'nın daha üstün bir emrini yerine getirmiş olmaz mıyız? Affetmenin ötesi sevmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, belli süre bir hayatı yaşayacaklardır. Allah Teala kimin ne kadar yaşayacağını önceden bilir. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Allah Teala ister ki herkes huzur içinde yaşasın. Allah Teala ister ki herkes birbirini sevsin, çok sevsin. Allah Teala ister ki hiç kimse birbirinden nefret etmesin. İşte bu sevgiye susamış dünyada eğer hepiniz Allah Teala'nın size emrettiği bu görevi gerçekleştirirseniz, yani sizi sevenleri sevmeniz tabii bir olay ama sevmeyenleri de sevmenizi Allah Teala istiyor. Ne sağlayabilir bu? Bu belki sizi sevmeyen insanların sizin onları sevdiğiniz açık bir vaka olduğu cihetle sizi sevmesi mümkün olabilir. Belki yavaş bir olgu olacaktır. Ama mümkün olabilir. Nefrete karşı nefretle cevap verdiğimiz zaman, bir başka ifadeyle intikam aldığımız zaman, buna Allah Teala'nın müsaadesi yok mu? Var. Adına kısas diyor. Ama sevgili kardeşlerim, insanların neslerin afetlerini yok etme seviyeleri birbirinden çok farklıdır. Nefsin afetlerini yok eden bir tek silah vardır. Onun adı zikirdir. Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarı. Bu tekrar ettiği sürece nefsinizdeki afetlerde azalma olur. Neden? Çünkü siz Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından sizin kalbinize nur gelir. Bu nur otomatik bir standartta mutlaka gelir ve kalbinize girer. Kalbinizdeki afetleri de kapı dışarı eder. Allah'tan gelen nurların böyle bir özelliği var. Güçlü olan onlardır. Çünkü Allah Teala onların yerleşmesini istiyor. Kalbinize daha evvel girmiş olan yaptığınız yanlışlar sebebiyle kalbinize daha evvel girmiş olan afetler, hasletlerin kalbinize ulaşmasıyla kapı dışarı çıkmak mecburiyetindedirler. Alternatifleri yok. Allah'ın zikri nefsinizin kalbine nurları ulaştırır. Bu nurlar nefsinizin kalbine yerleşmek üzere gelirler. Fazıl nurları. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz için bütün insanların muhtevasına baktığınız zaman bir tek çözüm olduğunu göreceksiniz. Nefsiniz için çözüm afetlerden kurtulmaktır.
Afetler hangi ölçüde güçlüyse sizi o kadar çok hata işlemeye sevk eder. Ama zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen fazıllar, nurlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki afetleri ne kadar ölçüde fazıl girmişse nefsinizin kalbine, afetler o kadar kapı dışarı edilir. Bu sebebe dayalı olarak daimi zikrin sahiplerinin kalpleri tamamen Allah'ın nurlarıyla doludur. Çünkü her an zikirdedirler, her an Allah'ın katından nur geliyor ve her an kalplerine ulaşıyor. Kalpleri devamlı yeni nurları muhtevasına alıyor. Ama karanlıkların oluşması için saha yok. Kimin için yok? Daimi zikrin sahipleri için yok. Bu sebeple Allah Teala zikre en büyük ibadettir diyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Başkalarından daha büyük olduğuna göre en büyük oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmak imkanlarını Allah Teala hep sunuyor. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Oysa ki birçok insan için tam tersine sonuçlar elde edilir. Etrafındaki insanların her biriyle negatif istikamette bir münasebet içinde olduğu için o kişi devamlı derecat kaybeder. Devamlı başkalarını üzmesi sebebiyle huzursuz da olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkesi sevelim. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu etmeye çalışalım. Neden istiyor? Herkesi mutlu etmeye çalışalım ki her bir insana, etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk verirsek aynı miktardaki mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda her zaman birçok kişi var olduğu cihetle her birine vereceğimiz mutluluğu toplam olarak düşündüğümüzde bizim mutluluğumuzun seviyesinin onların her birinin toplamı kadar olduğunu düşündüğümüzde ne kadar çok mutlu olmak imkanının sahibi olduğumuzu görürüz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Sevsek, insanları sevsek ve sevdiğimiz bu insanları mutlu etmeye çalışsak, biz bu çalışmanın içindeyiz ya sevgili kardeşlerim, bunu başarabilsek de derecat kazanırız, başaramasak da gene derecat kazanırız. Çünkü biz o niyetin sahibiyiz ve çalışıyoruz o istikamette, bir gayretin sahibiyiz. O zaman etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir imkan değil mi sevgili kardeşlerim? Her birini ne kadar çok seversek, onlar tarafından o kadar çok seviliriz. Bu ise bize neyi sağlar? Mutluluğu sağlar, huzuru sağlar, her şeyin en güzelini sağlar. Niçin Allah Teala insanlara seviniz diyor? Dinleri niçin koymuş? Allah'la ilişkileri niçin istiyor? Nefsimizin kalbindeki afetleri
Allah'ın emrettiği standartlarda zikir yaparak temizleyelim de nefsimizin kalbi, afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi hasletlerle dolsun, fazlalarla dolsun. Allah Teala'nın zikrimizi arttırdıkça bizi ne kadar mutlu ettiğini yaşayınca anlıyoruz ki zikir Allah Teala'nın en büyük nimetidir. Bizlere sunduğu en büyük nimet. Çünkü sadece o, sadece zikir nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayabilir. Tam bir neka küfte, oka ekmek dizaynı bu istikamette geçerlidir. Nefsinizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl birikimi söz konusuysa, başlangıçtaki yüzde ikrametten sonra hep fazıl gelir. Ne kadar çok fazıl birikimi, rahmetle birlikte fazıl birikimi söz konusuysa, bunun yüzdesi toplam içinde ne kadarsa, bütün insanlar ancak o kadar mutlu olabilirler. Böyle bir dizaynda en çok mutlu olanların daimi zikrin sahibi oldukları şüphesizdir. Onlar nefslerinin kalbi tamamen nurlarla dolu olanlardır. Onlar başka insanlara düşman olamazlar. Onlara düşman olanlar olabilir mi? Olabilir. Ama onlar eğer ellerine fırsat geçerse o kendilerine kötülük edenlere de mutlaka iyilik edeceklerdir. İntikam almayı Allah Teala onlara neden yok etmiştir? Çünkü nefslerindeki afetler yok olmuştur. Allah Teala onların nefslerinin kalbinde afet olmadığı cihetle onların başkalarına kötü davranmalarının imkansız hale gelmesini sağlamıştır. Bu Allah Teala'nın en büyük mükafatı değil mi sevgili kardeşlerim? Nefretin, kinin, düşmanlığın yerini dostluğun, sevginin olması. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için açık bir kapı bırakmamış mı Allah Teala? Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İşte bütün gayretlerimiz bu istikamette olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmek ve sevdirmek. Birbirine küs olanları gördüğünüz zaman hemen girin aralarına. Onları barıştırmaya çalışın. Onların barışmasıdır ki aralarındaki kini, kıskançlığı, haseti giderebilir. Bütün insanlar için Allah Teala'nın açık bir şekilde ortaya koyduğu tek hedef başkalarını mutlu etmektir. İnsanlarla insanlar arasındaki ilişki. İnsanlarla Allah arasındaki ilişkide Allah'ı zikretme süresi en önemli boyutu teşkil eder. Ne kadar zikrediyoruz? İşte burada en çok mutlu olacaklar daimi zikrin sahipleridir.
Allah Teala gayret eden herkese bunu vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar kendilerine düşen sabrı ve sadakati göstersinler ve vazgeçmesinler. Zikirlerini artırmak konusundaki savaştan vazgeçmesinler. Nefsleriyle yapacakları bir savaş bu. Nefsin negatif ve kapkaranlık bir muhtevadan pırıl pırıl nurlarla dolu bir hale gelmesi bu tek faktöre dayalıdır. Onun adı zikirdir. Zikrullah'tır. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli halde söylemektir veya diye sessiz halde söylemektir veya dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan diye Allah ismini tekrar etmektir. Her halükarda bir yaratık olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer mahlukuz, yaratıkız. Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz, yaratılmışız. Annemiz, babamız birer vasıta. Sevgili kardeşlerim, madem ki insan olarak Allah-u Teala bizi yaratmış ve öğrenmişiz ki bizi yaratan Allah, o zaman ona karşı olan vazifelerimizi çok dikkatli bir boyutta gerçekleştirmeliyiz. Mutluluk arayan bir kişi için ikinci bir yol söz konusu değil. Allah zikrini 24 saatlik bir zaman parçasında yüzde ne kadar yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğunuz yüzde o kadardır. Bunu 12 saat devam ettirebilen bir kişi %50 mutluluğun sahibi olur. Kimlerdir en mutlu olanlar? Uyumak üzereyken zikirlerini devam ettirip de uyandıkları an zikirlerinin hala devam etmekte olduğunu büyük bir mutlulukla hissedenler. Sevgili kardeşlerim, her birinize sesleniyoruz. Neden siz de onlardan biri değilsiniz, olmayasınız ki? Olmamanız için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Onlar nasıl olmuşlar? Hepsi aynı gayretin sahibi başlangıçta. Onlar da bocalamışlar. Onlar da zikirsiz bir devre geçirmişler. Sonra zikri öğrenmişler, gayrete başlamışlar. Bu gayretleri uzun bir devrenin sonunda daimi zikre onları ulaştırmış. Bütün insanlar için kapılar açık. Ayrıca ne kadar çok gayret ederseniz Allah'tan gelen yardım o kadar büyük ölçüde olur, ölçü büyür. Gayretiniz Allah-u Teala'nın size hediye etmesi için, her şeyin hediyesi böyledir, en önemli anahtardır. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler, Allah'ı sevenler, sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel standartlarda yerli yerine oturtmalısınız. Bilmelisiniz ki zikir hayatınızın temelidir. Zikir mutluluğunuzun en büyük kapısıdır. Sevgi de büyük bir kapıdır. Zikir anahtarı sizde olan bir imkandır. Bir insan bir başkasını sevmiyorsa onu sevmek konusunda gayreti
büyük sonuçlara ulaşamaz sevgiye dönüşemedikçe. Ama zikir konusunda ısrarlı olan kişi adım adım zikrinin arttığını, giderek zikir seviyesinin büyüdüğünü görecektir. Ve gayretlerinin vardığı bütün sonuçlarda mutluluğu artacak, artacak, artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için en büyük hedef mutluluk değil mi? Herkes mutlu olmak için yaşamıyor mu? Bu söylediğimiz standartlar realite ise Allahsız bir mutluluk mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep zannederler ki çok paraları olsa, zengin olsalar çok mutlu olacaklar. Ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim? Hepsi şu zenginliği elde etseler de o zenginlikle mutlu olamadıklarını acı acı hissetseler de doğruyu aramaya başlasalar, o zaman belki yakalayabilirler. Hiç kimse için sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde yaşayan insanlardan hiç kimse için, cinlerden hiç kimse için Allahsız bir mutluluk asla ve kat'a mümkün değildir. Allah ile ilişkisi olmayan hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk deyince geçici zevkleri mutluluk zannedenlere sesleniyorum. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz olarak devam eder. Ama zevkler, zevkin varlığı kadar devam eder. O zevk bittiği anda, zevkten duyulan haz da sona ermiştir. Ama zikrin mutluluğu öyle değildir. O sonsuzdur. 24 saat boyunca zikreden bir insan, 24 saat boyunca hep mutlu olur. Hayatı her gün böyle geçiyorsa, yani daimi zikrin sahibi olmuşsa, o zaman zaten sistem kısa bir süre sonra otomatiğe oturur. Otomatik bir standartta o kişinin iç dünyası artık Allah'ı kesintisiz bir şekilde zikredecektir. Daimi zikir, daimi zikre ulaşan herkese bu imkanı sağlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bir insanın mutluluğunun temelinde sevmek mastarı gizlidir. Eğer nefret söz konusuysa o kişinin mutlu olması imkansızdır. Başka insanlardan nefret eden bir insan nefsinin nefret afetinin kurbanı olmuştur. O mutluluğu yaşayamaz. Ama böyle bir insan eğer kendisini zikir konusunda sağlam bir zemine oturtabilirse, zikrini arttırmak istikametinde gayreti artarak devam ederse, o kişi her geçen gün biraz daha mutlu olacaktır. Madde bir. Madde iki, o nefret ettiği insanlardan artık nefret etmediğini, onları da sevdiğini görecektir. Ve bunu onlara hissettirdiği zaman onların da kendisine daha yakın, daha yakın,
daha yakın olduğunu hissedecektir. O zaman ne kadar doğru bir yolda olduğunu, Allah'ın kendisiyle beraber olmasının ne kadar önemli olduğunu hissedecektir, yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız o zaman ne dersiniz? Her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor demez misiniz? Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Biz insanlar bir toplumuz. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyacımızı bir başka o ihtiyacı gideren kişiden onu satın almakla sağlayabiliriz, giderebiliriz. İhtiyaç duyduğumuz şeyi elde etmek, onun üretilmiş olmasına bağlıdır. Onun varlığına veya varlığına bağlıdır. Bir manevi şeylerden bir insanın mutlu olması var. Bu manevi sahaya bağlıdır. Kişi Allah'ı sever. Allah'ı daha çok sevdikçe mutluluğunun arttığını görür. Daha çok sever, daha çok sever. Daha çok sevdikçe Allah'a ibadet konusunda rahatlama hisseder ve içinden gelen talep ibadetlerden artabilen hüviyette olanları alabildiğini artırmak olur. Onun için bir kişinin bir gece zikirle uyuyarak uyandığında hala zikrettiğini görmesi dünyadaki en büyük mutluluklardan biridir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için bütün kapılar açık. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Zikrimizi arttırsak, nefsimizin kalbi aydınlansa, artan zikirle aydınlansa, pırıl pırıl bir şekilde daimi zikre ulaşsak, Allah-u Teala'nın en mutlu kullarından oluruz. Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle, başka insanlara kötülük etmek o kişi için mümkün değildir. Ama herkese yardım etmek konusunda iç dünyasında mutlaka bir talep vardır. Ve görür ki başkalarını mutlu ettikçe asıl kendi mutlu oluyor. Yani bir insanın 5 kişiye mutluluk vermesi 5 kişinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Bu rakam ona 15'e, 20'ye, 25'e ve daha öteye ulaştıkça o kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. O artık kendisini insanların mutluluğuna adamıştır. Görmüştür ki ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirse toplam olarak o kadar mutluluğu asıl kendisi yaşıyor. Etrafındaki insanlar çok. Herkesin etrafında çok insan var. Evet, gayet normal. O kişi bir yerde yaşıyor muhakkak. Yaşadığı yerde de birçok konusu, komşusu var. Çalıştığı yerde arkadaşları var. Başka sebeplerle arkadaş olduğu insanlar var. Ve sevgili kardeşlerim, her birisi onlara mutluluk verdikçe kendisini mutlu eden bir vasıta. O zaman bütün insanlar için hayat
güzel bir hüviyet göstermez mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar bununla güzellikleri yaşamazlar mı? Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İstiyor ki herkes, madem ki cemaat halinde yaşıyor, etrafında muhakkak insanlar var. O insanları mutlu etsin de her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için, o her mutluluk verdiği kişinin sayısı artarsa, o kadar çok mutlu olacağı için huzuru giderek yükselen bir hüviyet taşır. O zaman anlar ki onun mutluluğunun asli sebebi başkalarına mutluluk vermektir ve o mutluluğu ne kadar büyük ölçüde onlara ulaştırabilirse kendisi o kadar büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. Ve bu büyüdükçe onun mutluluk yüzdesi de büyüyecektir, büyüyecektir, büyüyecektir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için görüyoruz ki bir imkan var. Bu imkan sevmektir. Sevmenin başlattığı bir ikinci unsur mutluluğun temelini teşkil eder. Bu sevginin dairesi içinde başka insanları mutlu etmektir. Öyleyse hepimiz etrafımızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsak o kadar çok mutlu olmak hakkının ve imkanının sahibiyiz. İşte bu standartlar altında yaşayan bütün insanlar bu hakikatleri öğrenip tatbik sahasına koyabilseler kendilerinin ne kadar mutlu olduğunu görecekler, yaşayacaklar, huzur içinde bir dünya hayatını sürdüreceklerdir. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz bir hurafeye dayalı. Dinimize yerleşmiş olan hurafelerden bir tanesi de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen mutlaka cennete girer. Böyle deniyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseyi bu kelime-i şehadet getirmek Allah'ın cennetine götüremez. Çok güzel bir şey söylemiş olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anmış olurlar. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulüdür. Demek la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ama zaten la ilahe illallah demeyi tek başına bile cennete girmenin mutlak işareti sayan bir zihniyet hala yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'ı indirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'dan başka hiçbir yazılı beyan yoktu. O Allah'ın kendisine indirdiği, kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i herkese okuyordu. Kalbine yazdığı ve Allah-u Teala'nın kalbinden okuttuğu Kur'an-ı Kerim'i. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün kitapların anasıdır. Biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik diyor. Öyleyse her şeyi muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de bir insanın La ilahe illallah derse cennete gideceğine dair hiçbir işaret mevcut değil. Tam aksine eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun mutlaka cehenneme gideceği ifade buyurulmuş. Yani bir insan ömür boyunca her gün yüzlerce defa La ilahe illallah dese ama Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse bu insanın cehennemden kurtulması için La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimelerini ya sadece La ilahe illallah ya da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ı beraberce söylemesi zararlı bir şey mi? Elbette asla zararlı değil. Çok güzel bu sözün La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünün tekrar tekrar söylenmesinde fayda vardır. Kişiye derecat kazandırır. Ama bu kazandığı derecelerle hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kazandığı bütün dereceler boşa gider. İşte Kehf suresinin 103, 104, 105
106. ayet-i kerimeleri açıkça bir hususu ifade ediyor. 103-104, 105. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onun bütün amelleri boşa gider. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ama yüzlerce defa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bu kişinin bu sözü söylemesi çok güzel bir şeydir ama onu cennete ulaştırması ne yazık ki mümkün değildir. Peki söylenmesin mi? Çok söylensin. Ne kadar çok söylenirse o kadar güzel olur. O kişi derecat kazanır. Ama o kazandıkları derecelerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemediği için boşa gider. Heba olur. Allah Teala madem ki böyle söylüyor, Kehf 103-104-105'te bu muhteva yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kelime-i şehadet getirmesi onu hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne yazık ki cehennemden kurtulamaz ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'a ulaşmayı dilemelidir ki Allah'ın cennetine girsin. Zaten dilemesi Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığının en güzel göstergesidir. Bugün 21. asırda 3. milenyumda, 3. bin yılda bütün insanlığa Allah-u Teala'nın emri Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmaları emridir. Herkesin hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırması Allah-u Teala tarafından kesin şekilde emredilmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala herkesin mutlak olarak saadete ulaşmasını istiyor. Hadi gelin Kur'an'a başvuralım. Bakalım bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse cehennemden kurtulabilir mi? Nereye bakıyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah-u Teala. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar diyor, kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani Allah'a mülaki olmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmak için insanın bilmesi lazım gelen ilk ayet bu ayettir. Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlaka zaruretini ifade eden bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve kişinin cennete girilmesi için, girebilmesi için de yapması lazım gelen şey açık olarak ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece
Allah'a ulaşmayı dilemektir, dileyenlerdir. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dileme kavramı unutulmuş? Çünkü iblis bütün insanların cehenneme gitmesini kesin şekilde hedef tayin etmiş kendisine. Allah Teala diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki, bu insanların hepsini senin yolundan ayırmaya çalışacağım. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, onların sırat-ı müstakimine ulaşacağım ve onların hepsini sırat-ı müstakimden men edeceğim. Onların sana ulaşmalarını engelleyeceğim diyor İblis. Ne yazık ki insanların çoğu bu sözün kurbanı olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için Allah ile olan ilişkilerinde mutlaka cennete girmek hedef alınmalıdır. Onun için de yapılması lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezse gördük ki kişi cehenneme gidiyor. Cennete girmenin yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek istiyor Allah Teala sizden. Diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan kalbinizden bir dilek Allah'a doğru yükselecek. Ya da deyin ki ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermişlerden birisi olmak istiyorum. Beni de ermişlerinden birisi yap. Bu da ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki temel talebinizi oluşturur. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasını istiyorsunuz demektir. Bunun manası ermiş evliya demek, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış evliya demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi hayatı boyunca hep la ilahe illallah desin desin desin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemezse ne olur? Dilemezse takva sahibi olamaz. Dilemezse şirkte kalır. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin şirkte kalacağını ve takva sahibi olamayacağını söylüyor. Takva sahibi olamayan kişinin Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kelime-i şehadet tek başına Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için bir cennet müjdesi sağlayamaz. O kişiyi şirkten kurtaramaz. O kişiyi takva sahibi kılamaz.
Allah'ın tekliği Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder. Kur'an-ı Kerim ise Hazreti İbrahim'in Hanif dinine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahip olduğunu ifade ediyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim Hanif olarak kendini dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için sen kendini dine ikame et. Hanif olarak. Hanif dini Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve Allah Teala devam ediyor. Hanif olarak kendini dine ikame et, dine doğrult. Dini ayakta tutmak için gayret et. Ki Allah bütün insanları sadece hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sen de hanifsin, bütün insanlar da hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Allah'ın dininde değişiklik göremezsin diyor. Yani hem dini sadece hanif dini olarak yaratır, Allah-u Teala yaratmıştır. Hem de bütün insanları hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır Allah-u Teala. Hanif dininin yaşanabileceği özelliklerin sahibi kılınıyor kişi. Hanif dininin özelliği. Hem din sadece hanif dini olarak kalacak kıyamete kadar, hem de bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaklar. O tek dini yaşayabilecek olan özellikle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifse, o zaman Hazreti İbrahim'in hanif dinine bakıyoruz. Neyi ifade ediyor? Bir, tek Allah'a inanmak. Allah tektir. Tek Allah'a inanmayı ifade ediyor. Bu, Hazreti İbrahim'in hanif dininin vahdet akidesidir. Kur'an-ı Kerim'in de vahdet akidesidir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırkayı oluşturmak. Cehennemden kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse böyle bir müessese yoksa hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan insanların ilişkisinde hanif dininin üçüncü faktörü de geliyor. Teslim. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanif olduğuna göre, Hazreti İbrahim'in diniyle mücahit olduğuna göre Kur'an-ı Kerim hanif dininin temel kitabıdır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Hanif'in lügat manası Allah'a teslim olmak demek. Zaten dinin adı da, Kur'an-ı Kerim'deki dinin adı da İslam dinidir. Allah'a teslim olanların dini. Teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, müsellime kelimesi, müsellim kelimesi, müslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a teslim olmak. İşte Allah-u Teala'nın
hepinizden istediği şey, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kesinlikle bu dizayn içerisinde Allah-u Teala hepinizin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Elbette La İlahe İllallah, Muhammeden Resulullah'ı ne kadar çok söylerseniz o kadar size faydalı olur. Ama ibadet etmek, İslam'ın beşler şartını yerine getirmek, bunlardan bir tanesi odur. Kelime-i şehadet. Ama hiç kimseyi diğer dört şartı da yerine getirsiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Beş tane temel şartın beşincisi, diğerlerini de bir insan yerine getirse, beş vakit namazını kılsa her gün, her Ramazan orucunu tutsa,

yapmıştır. Ama serbest iradeyi de biz insanlara vermiştir. Serbest irade sebebiyle herkes dilediğini yapmakta serbesttir. İşte ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, o zaman gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. O zaman onların bütün günahları örtülür, mürşitlerine ulaştıkları zaman da sevaba çevrilir. Onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Neden? Müminin 102 ile 103 şöyle söylüyor. Kimin kıyamet günü sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Felaha erenlerin gideceği yer cennettir. 103. ayet-i kerimede de diyor ki kimin de aynı gün kıyamet günü sevapları günahlarından hafifse ya da başka bir ifadeyle günahları fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerini boşa çıkarıyor. Onların amelleri, kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Kişinin amelleri boşa gitmişse kazandığı bütün dereceler yok olmuş demektir. Bu kişinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerin ötesinde, gideceği yerde kesinlikle cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Biz hepinizin kurtuluşu için konuşuyoruz. Hepinizin gideceği yer Allah'ın cenneti olmalı. Bunun için de yapmanız lazım gelen kesin bir emir var. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilediğiniz takdirde şirkten de kurtulursunuz, cehennemden de kurtulursunuz. Hüsranda olmaktan da kurtulursunuz. Takva sahibi olursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Bütün güzellikler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde gerçekleşecektir. Hepinizin Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyerek başarıyla yürümenizi, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı, sonra da fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim ederek İslam'ın bütün boyutlarını yaşayarak irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler ve dinleyenler, El-Fatiha ve

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir yarenlik edelim dedik. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Kavga etmeyiniz, sülh ve sükun içinde yaşayın. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek, başlangıç noktasının arkasında oluşan güzellikler. Sevmek, nefret etmemek. Sevgili kardeşlerim, sevmek varsa bütün problemler çözülür. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. O emirleri yerine getirmek de sizin için bir zevk olur sadece. Sadece zevk ve huzuru yaşamak. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor diye. Şu dünyada verilen gezegen, sonsuzda bir dünya. Rakamı biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi olduğu hesap edilmiş durumda. Yaklaşık 100 milyar galaksi ve her galakside 100 milyar yıldız. Herkese göre yerlerdeki insanlar var. Göklerdeki insanlar var. İkisinin arasındaki insanlar var. Hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka durum bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala iki doğununda, iki batınında sahibidir. Bu nasıl şey diyorlar? İki doğu, iki batı. Yok ki bir tane doğu var, bir tane batı var. Hayır, iki tane doğu var, iki tane batı var. Sevgili kardeşlerim, yer kürenin bir noktasında biz olalım. Merkezden geçen bir doğrunun tam öbür tarafında da, diğer ucunda da bir başkası bulunsun. Şimdi bize göre doğu bu taraftır, batı da taraftır. Ama o noktada bulunan kişi için de tam tersi söz konusudur. Doğu ile batı yer değiştirmedi ama insanlar yer değiştirdi. Ve tam o anda iki tarafta da böyle birer tane insan bulunsa birine göre doğu, ötekine göre mutlaka batı olur. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Mutlu olmak için sebep arayın. Huzura kavuşmak için bir şeyler yapın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünyada yaşamanızı istiyor. Bunun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçer. Başkalarını mutlu etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Mutluluğu ulaştıran kişi, yani başkalarını mutlu eden kişi, asıl mutlu olan odur. Başkalarını mutlu etmek, mutluluğun mutlaka geçilmesi lazım gelen bir kapısıdır. Bütün yollar başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutluluğun bütün yolları. Yalnız değilsiniz. Etrafınızda insanlar var. Eğer sevilmek istiyorsanız, seveceksiniz. Başka yolu yok. Ama severseniz bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevmelisiniz. Ancak severseniz o zaman sevildiğinizi göreceksiniz. En güzeli de bu değil mi? Bir aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bütün insanlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı sevgi duyduğunuz zaman onların da size karşı sevgi duymaması söz konusu olmaz. Sevenler sevinirler. Sevmeyenler de sevilmezler. Öyleyse sevmek mutluluktur. Sevilmeyi sağladığı için mutluluktur. Sevmek mutluluktur. Allah'ı yanınıza aldığınız için mutluluktur. Allah sevenlerle beraberdir. Şeytan da nefret edenlerle beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden şeytan, neden nefret, neden huzursuzluk? Hayır, bunların hepsini devre dışı bırakabilirsiniz. Severseniz eğer, o zaman sevdiğiniz insanlara yardım etmek gelir içinizden. Bu sizin için bir zevk olur. Sevdiğiniz insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, karanfilin kokusu da çok hoş biliyor musunuz? Bir de bu ıhlamur, güzel bir ıhlamur türü. Bilmem nereden geliyormuş bu Amerika'ya. İşte böyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için çareler geliştirin. Sebepler oluşturun. İnsanları kalbinizden sevmeniz yetmez. O sevginin dışa vurması lazım. Gözlerinizde karşınızdaki kişi sevgiyi okumalı. Ha, değil mi? İşte bu. Bu beni seviyor. Bir seven karşısında nefretin geçerli olmadığını yaşayacaksınız. Ve herkese ispat edeceksiniz. Allah Teala en çok kimi sever? Kendisini en çok seveni sever. En çok seveni o sevgiyi kim verir? Allah verir. Allah Teala sevenlerin en büyüğüdür. Sevilenlerin en büyüğüdür. En çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir çizgi gelişir durur. En çok sevenler arasında olmaya çalışın. Unutmayın ki
ölçüsüz de hemen anlarsınız Allah-u Teala'yı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Çünkü Allah'ı seven başkalarını sever. Onların kusurlarını görmez. Onların negatif tarafları ona tesir etmez. O sevmeyi öğrenmiştir. Sevmek duyguların en güzeli. Allah'a duyduğunuz sevgi muhakkak ki sevgilerin en büyüğüdür. O Allah'tır. Kalbinizin bütününe hükmeder. Allah Teala'nın sizi sevmesi sizin onu sevmenize bağlı. Neden? Çünkü siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın sizin mutlu olmanız için size verdiği görevleri daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta gerçekleştirirsiniz. Yani onları sizin sevginizi arttıracak olan faktörleri daha üst boyutta gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ı daha çok seversiniz. Allah da sizi daha çok sever. Sevin ki sevilesiniz. Allah'a karşı duyduğunuz o sevgi başka insanları da sevmenizin temelinde yatar. Allah'ı sevmek insanları sevmenin anahtarıdır. Allah'ı en çok sevenler Allah'a en yakın olanlardır. Ruhunu Allah'a teslim etmiş birisiyle ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş bir kişinin Allah'a sevgisi aynı seviyede iki sevgi değildir. Sevginiz arttıkça zikriniz artar. Zikriniz arttıkça sevginiz artar. Sevgi ve zikir o Allah'a doğru olan tırmanışın, merdivenlerin çıkışında ikisi ayrı ayrı gayret verici faktörlerdir. Allah'ı sevdikçe başka insanları da seversiniz. Sevdikçe daha çok zikir yapmak gelir içinizden ve daimi zikre doğru adım adım yol alırsınız. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en çok sevenlerin arasında olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah-u Teala tarafından o kadar güzel dizayn edilmiş ki ona hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi çok sever. Allah sizi çok sever. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ve sizin ona olan sevginizdeki ufacık bir artış, onun binlerce kat fazlası Allah'ın sevgisini vücuda getirir, arttırır. Oran eşit değildir. Siz Allah-u Teala'yı bir ünite fazla sevdiğiniz zaman Allah-u Teala sizi kim bilir kaç bin ünite fazla sevmeye başlar. Ama unutmayın ki bu konunun mihverinde, merkez noktasında siz varsınız. Sizin gayretiniz Allah ile olan ilişkilerinizin anahtarıdır. Aynı zamanda işaretidir. Göstergesidir. Allah'ı seven insanları sever. İnsanların üzülmesine gönlü razı olmaz. İnsanlar hata yapabilirler. O onlarla Allah arasındaki bir ilişkidir. Siz hata yapanları da sevmelisiniz.
Ola ki sizin engin sevginiz hataların yapılmasını da engelleyecek olan bir noktaya ulaştırır. Etrafınızdaki insanları da o hedefe yöneltir. Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. Herkes için bir mutlu dünya sizin tarafınızdan kurulabilir. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluğu ve huzuru yaşatabilirsiniz. Onların hayatlarını ve kendi hayatınızı zindan haline de getirebilirsiniz. Nefret eden bir kişi, nefreti kendisine huy edinmiş olan bir insan, şeytanın mutlak olarak emrindedir. Şeytan, herkesten nefret etmenizi ister çünkü o sizden nefret ediyor. İnsan adı verilen mahluk, şeytanın en büyük düşmanıdır. Neden? Allah'ın huzurundan kovulmasının ve cehenneme gitmesinin sebebi, cehennemin en dibine gitmesinin arkasında yatan sebep, onun, şeytanın Allah'ın emrine, insan sebebiyle, Adem Aleyhisselam sebebiyle isyan etmesidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdiğini söylüyor ve ona secde edilmesini istiyor. İblis de diyor ki ben ona secde etmem. Ona verilen ruhu atlayıp beni diyor dumansız ateşten enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Çamur necistir diyor. Üstün olan benim diyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne kadar şeytanca düşünürse düşünsün. Şeytanca düşünmek çok zekice düşünmek anlamına da geliyor biliyorsunuz. Ama biz onu çok zeki kabul etmiyoruz. Hangi açıdan kabul etmiyoruz? Allah ile ilişkiler açısından. Allah'a karşı çıkmak, şeytana dost olmak bir akıllılık değil, bir enayiliktir. Terazinin bir tarafında mutlu olmak var. Allah'ı sevenler mutlu olabilir. Öbür tarafında da mutsuz olmak, huzursuz bir dünya hayatı yaşamak, her an huzursuzluğu devam ettirmek. Terazinin ikinci tarafı. İnsanlar var, hep bu ikinci taraftadır. Büyük kesim. Sebebi ne? Sebebi sadece dinlerini bilmemeleri. Bu insanların hepsi Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğun kendilerini bir yaprak sarma gibi sardığını görecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ne görüyoruz? Huzur görüyoruz. Mutluluk görüyoruz. Rahatlık görüyoruz. İnsanın etrafındaki herkesle en güzel ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır. Siz ne kadar onlara en güzel davranışlarda bulunsanız da onları mutlu edemezsiniz. İç dünyalarında bir şeyler kurarlar. Hep o düşünce onları huzursuz eder. Ve bunun arkasında da daima başkalarını sebep görürler. Falanca bana böyle davranmasaydı ben huzursuz olmazdım diye düşünürler. Ama mutsuzlukları hiç bitmez. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer böyleyseniz neden olduğunu sorun kendinize. Neden huzursuzsunuz, neden mutsuzsunuz? Arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz varsınız. Siz başkalarını sevmediğiniz için sevilmezsiniz. Siz
Gülmeyen bir yüzün sahibi olduğunuz için sevinmezsiniz. Siz huzursuzluğunuzu başkalarına yüklediğiniz için sevinmezsiniz. Başkaları sebebiyle huzursuzluk sizin sığınağınızdır. Başkaları bana kötü davranıyor, herkesin bana karşı yüzü asılıyor. Başkalarına gülen insanlar bana gelince yüzlerini asıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Hiç düşünmediniz mi? Neden başkalarına gülümsüyor o insanlar da size karşı gülümsemiyor? Çünkü başkaları da onlara karşı gülümsüyor ama siz gülümsemiyorsunuz. Eğer gülümsemezseniz size de gülümsemezler. Sevgili kardeşlerim, sev beni, seveyim seni formülü şeytanın bir uydurmasıdır. Doğrusu, ben seni seviyorum. İşte bütün davranışlarımla sevgimi ispat ediyorum. Şimdi, eğer dilersen sen de beni sevebilirsin. Ve bu seni çok daha fazla mutlu eder. Burada ne oldu? Birinci kişi, ikinci kişinin kendisini sevmesini beklemedi. Sevdi. Sevdiğini hissettirdi. Ama ona karşı bir sevgi unsuru oluşmadı. Oluşmasın. O gene sevmekte devam edecektir. Gene sevgisini göstermekte devam edecektir. Seven birisinden aldığı karşılığı alamayacaktır ama bu onu mutsuz etmeyecektir. Çünkü o kişi için de lazım gelenleri yapmıştır. Onu sevdiğini davranışlarıyla belli etmiştir. Ama cevap alamamıştır. Sevgili kardeşlerim, zorla güzellik olmaz. Ama kim bilir kaç yüz insandan kaç tane çıkar bu tarzdaki insan? Onlar hayatı kendilerine zehir edenlerdir. Ne zaman yüzlerinize baksanız, yüzlerine baksanız mutsuz olduklarını görürsünüz. Mutsuz, huzursuz, içine kapalık, asık suratlı. A benim sevgili canlarım, dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olan birilerini gördüğünüz zaman onlarla meşgul olun. Onların sevgi dünyalarının kapısını açmaya çalışın. Onları sevdiğinizi belirtin. Yaklaşın. Her fırsatta onları sevdiğinizi belli edecek bir dizayna ulaşmalısınız. Sevmek Allah Teala'nın bir muhteşem dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutluluk var. Nefret etmek şeytanın bir dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutsuzluk var. Eğer nefsinizin kalbini daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerden temizleyebilirseniz, sevgisizlik diye bir olayı ömür boyu yaşayamazsınız. Belki sevdiklerinizin yaptığı yanlışlıklar sizi bazen üzebilir. Onlar adına Allah-u Teala'dan hep af dilersiniz. Çünkü siz onlar için yaşıyorsunuz zaten. Sadece başkaları için yaşayan insanlar mutludurlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle bu sohbeti yapıyoruz ya. Bu sohbeti yapmak bize o kadar büyük bir mutluluk veriyor ki. Dilinden tarifi gayrimümkün. Süz. Anladın mı?
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevmek varken nefret etmek neden? Asık suratta dolaşmak neden? Başka insanları huzursuz etmek neden? Seven insan başka birisini huzursuz etmek için değil, onu nasıl mutlu edebilirim diye düşüncelerin içindedir hep. Onları, etrafındaki insanları nasıl mutlu edebileceğinin hesaplarını yapar. Bir şeyler yapmalıyım der, falancanın gönlünü almalıyım der. Onu sevdiğimi ona belli etmeliyim der. Etrafındaki herkesi sevmeliyim der. Terazinin dengesini negatif istikamette ayarlamayın. O beni sevsin, ben onu o zaman severim demeyin. Ben seveceğim deyin. O beni sevse de ben onu seveceğim, sevmese de ben onu seveceğim. Ve bu sevgimi de belli edeceğim. Çünkü ancak benim ona karşı duyduğum sevgiyi belli etmem onu mutlu kılabilir. Ve belki bir gün, ya ben bu kadar asık suratlı bir insanım, zaten kendi derdim kendime yetmiş, İnsanları hiç sevmiyorum, benim huzursuz olmama zaten insanlar sebebiyet vermiyor mu? Bu tarzdaki düşüncenin sahibi olan bir insan başkalarından da hep aynı cevabı alır. Onlar da onu sevmezler. Ama siz öyle olmamalısınız. Başkaları bu asık suratlı insanları sevmeyebilir. Ama siz sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Sadece sevmekle kalmamalısınız. Sevginizi su yüzüne çıkarmalısınız. Onu da sevdiğinizi, başkalarını nasıl seviyorsanız, onu da sevdiğinizi ona ispat etmelisiniz. O buna rağmen değişmeyebilir. Ne yazar? Siz vazgeçmeyeceksiniz. Ondan karşılık beklemek için değil. O da beni sevdiğini hisset, o da beni sevdiğini bana söylemek mecburiyetinde diye düşünmek büyük bir yanlış. Böyle bir şeyi istemeye hakkınız yok. Hak sahibi değilsiniz. Göreviniz sevmektir. Karşılıksız sevmek. Onun bedelini insanlar ödemeyecek. Onun bedelini size, sevginin bedelini, o muhteşem mutluluk bedelini size Allah ödeyecek. İçinize huzur, mutluluk ve Allah ile yakınlık müessesesini her gün biraz daha geliştirerek. Siz insanları sevin. İnsanları ne kadar çok severseniz Allah Teala'nın sizi o kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Mantıksız mı? Çok mantıklı. Çünkü Allah Teala sizin başka insanları, onlar sizi sevmese de sevmenizi ister. Eğer severseniz Allah Teala sizi mükafatlandırır. Sevgi pınarlarınızı daha geniş çaplı dönüşümlere ulaştırır. Sevgi hudutlarınızı genişletir. Daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Başka insanların gözünde sevgiye layık olmayanları da sevin. Hata yapanları da sevin. Hataları onlarla Allah arasındadır. Kimsenin hatasından
Siz sorumlu değilsiniz. Ama hata yapsalar da sevmeye devam edebilirseniz, belki onlar bir gün hatalı olduklarını idrak edeceklerdir. O zaman çok pişmanlık duyacaklardır. Belki hala duyuyorlar. Sevgili kardeşlerim, size düşen insanlara hadlerini bildirmek değildir. İnsanların yaptığı yanlışlıkları onların yüzlerine vurmak değildir. Böyle bir şey yapan insan sadece konunun bir ucu kendisiyle alakalıysa intikam almış bir kişi durumuna girer. Allah-u Teala'nın muhtevası, mutluluk reçetesi bunun dışındadır. Öyleyse Allah-u Teala sizin üst seviyede bir mutluluğun sahibi olmanızı istiyor. Bunun için nefsinizin afetlerini daimi zikre ulaşıp tamamen yok etmeniz lazım. Bu konunun son noktasıdır. Oraya vardığınız zaman ne olur? Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman nefret duygusuna kalbinizde yer yoktur zaten. Size kalan bütün alan sevgi üzerine kurulmuştur. Ve sadece seversiniz. O sevgi ailesi içinde olmasına rağmen hata yapanlara da sadece acırsınız. Allah Teala onları da mutlaka sevmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün terazinin bir tarafında sevgi var ve sizi mutlu ediyor. Öbür tarafında nefret var ve sizi mutsuz ediyor. Akıl hangisini tercih etmenizi ister? Sevmeyi tabii. Onun için Allah Teala sevgiyi hep öne almış. Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı paralelde gider. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça nefret azalır, sevgi çoğalır. Allah Teala ise nefsinizin afetlerindeki bütün faktörlerin yok olmasını hedef almış. Çünkü bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Yeskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de eğer Allah'ı zikrediyorsanız o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olan bir kimsenin kalbinde afet kalmaz. Nefret afeti, kin afeti, öfke afeti hepsi yok olur. O zaman geriye sadece sevgi kalır. Huzur kalır, mutluluk kalır. Ve orada, o noktada sevgi vardır. İnsanları seversiniz. Unutmayın, o insanların hiçbirisi size hesap vermek mecburiyetinde değildir. Hesaplarını oraya verecekler, Allah'a. Herkesin yaptığı ömrü boyunca bütün hareketleri kiramen katibin melekleri tarafından hem o
olaya sebebiyet veren düşünceleri açısından hem de olayın aksiyonu vücuda getirilmesi açısından iki grup kiramen katibin meleği tarafından filme alınır. Üç boyutlu. Bir grup düşüncelerinizin filmini alır, ikinci grup aksiyonlarınızın filmini alır. Davranışlarınızın. Hangi ölçüde sorumlusunuz? Bu iki film karşılaştırılarak kıyamet günü sonuçlara ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, eğer siz başkalarını severseniz, bunun arkası onlar için yaşamaya başlamaktır. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlayabilirseniz, işte mutluluk oradadır. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. Hepiniz için geçerli. Hepiniz için sevgili kardeşlerim. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, o zaman asıl mutluluğu siz geçersiniz. Çünkü hiçbir saniyeniz mutsuz geçemez. Başkaları için yaşamaya başlamış bir insanın mutsuz olması normal standartlarda mümkün değildir. Şeytan onunla bir ömür boyu uğraşacaktır. Ama akıntıya kürek çekecektir. Hiçbir zaman o kişiyi mutsuz etmeyi başaramayacaktır. Allah'ın dostu nefsindeki afetler yok olduktan sonra hep mutlu olacaktır. Huzur içinde olacaktır. Kimseye düşman olarak bakmayacaktır. Kimseyi düşman olarak görmeyecektir. O insan mı? Gerçekten düşman olabilir. Ama bu noktaya ulaşmış olan bir insan onu düşmanı olarak telakki edemez. O böyle olduğu sürece düşmanı olduğunu düşündüğümüz kişi ona bir zarar da veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki Allah Teala sevdiklerini korur. Allah'ın sevgilisi olmak Allah'ın bir mazhariyetidir. Bu sevgili olmak noktasına gelmenin yolu sevgiden geçer. Sevginiz ne kadar üst boyuta taşınabilirse o kadar çok mutlu bir insan hüviyetine hep sahip olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dilemek düşüyor bize. Başkalarını sevmenizi, çok sevmenizi, onlar için yaşamanızı dilemek Allah-u Teala'dan işte bunu diliyoruz. Hepiniz başka insanlar için yaşayın sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman bütün şikayetleriniz yok olacak. Hani insanlar vardır, her şeyden şikayet ederler. Siz onlardan olmayacaksınız. Her şeyin güzel tarafını görmenizi Allah size temin edecek. Seveceksiniz. Sevdikçe mutlu olacaksınız. İşte Allah Teala'nın hepinizi o çok sevenlerden, sevdikçe mutlu olanlardan kılmasını diliyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

An. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bir olmak, beraber olmak. Atalarımız diyor ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. Kuvvet birlikten doğar. İşte eski Türk hakanlarından birisi oğullarını huzurunda topluyor ve her birine birer tane ok veriyor. Diyor ki kırın bakalım bu okları. Hemen her biri kırıyor. Ondan sonra 12 tane ok veriyor. Ve en küçüğünden başlamak üzere en büyüğüne kadar hepsini denetiyor. Hiçbirisi okları kıramıyor. 12 tanesi birlikte olduğu için. Birliğin bu kadar önemli olduğunu kesin bir yargıyla onlara anlatmış oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, birlik kuvvetin temelidir. Allah Teala da bir olmamızı, beraber olmamızı emrediyor. Hepiniz biliyorsunuz ki Hanif dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de dinidir. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim Hanif olarak kendini dine ikame et. Dine doğrult. Din için bütün hayatını vakfet. Hanif olarak doğrult diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi olarak dine doğrult kendini diyor. Sonra da diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani seni de Hanif fıtratıyla yarattık ama sen Hanif dininin sahibi oldun. Hanif fıtratının gereğini yerine getirmek üzere vazifelendirildin bizim tarafımızdan diyor Allah Teala. Ve diyor bu din kayyum olan dindir. Yani ezeli ve ebedi olan din. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kayyum olan din, Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hanif. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dinidir. Üç esas ihtiva eder. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. Hazreti İbrahim der ki Allah tektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki Allah tektir. Kur'an der ki Allah tektir. Göklerde başka ilahlar olsaydı mutlaka onlar birbiriyle kavga ederdi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, demek ki Hanif dininin Hazreti İbrahim'in dinindeki adı Hanif yani teslim demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamandaki adıyla İslam dini yani teslim dini önce
birinci muhtevayı ifade ediyor. Bu birinci muhtevada ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Tanrı, tek bir ilah oluşu, o el ilah, yani Allah'tır. Allah kelimesi, el harfi tarifiyle ilah kelimesinin birleşmesinden oluşur. El ilah kelimesinin muhtevası budur ve bu Arapların E'yi bizdeki A gibi telaffuz etmeleri Allah demedir sebebiyle El ilah Allah kelimesine dönüşmüş. Öyleyse Allah adından bahsediyoruz. İşte o Allah ki bir tek din yaratmış, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki devrede Hazreti İbrahim'in dini olarak değerlendiriliyor. Hazreti İbrahim, Hazreti İsa'dan da evveldir, ondan evvelki Hazreti Musa'dan da evveldir. Aradan geçen bütün peygamberlerden de daha evveldir. Ama Hazreti Nuh'tan sonradır. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tek bir dinin, tek bir şeriatın varlığından bahsediyor. Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala biz Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Herkese şeriat kılmış. Sana da, sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın şeriat kıldığı bir tek şeriat var sevgili kardeşlerim. Tek bir şeriat. İki tane hiç olmamış. Tek bir şeriat. Şeriat dinin bütünüdür. Niçin verdik diyor bu dini sana da verdik? Dini ayakta tutun diye bir ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte fırkalara ayrılmak Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre açık ve kesin bir şekilde şirki ifade eder. Diyor ki orada Allah-u Teala Rum 30'da bunu söyleyen Allah-u Teala sen Hanif'sin. Hanif olarak kendini dine doğrult. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık ve kayyum olan din budur. Ne dinde ne de insanları yarattığımız Hanif fıtratında bir değişiklik göremezsin. İlk insandan son insana kadar bütün dinler bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Dinler zannedilen şey aslında yoktur. Sadece tek bir din vardır. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini adıyla Hazreti Musa tarafından yaşanmıştır. Tabiatıyla ve ona bağlı olanlar tarafından Hazreti İsa tarafından
ve ona bağlı olanlar tarafından Hazreti Nuh tarafından Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanan dindir. Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselama kadar herkes aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh'tan Peygamber Efendimiz aleyhisselama kadar gene bütün peygamberler gene aynı dini yaşamış. Tek bir din, tek bir toplum. Hazreti İbrahim'in dinini tek bir Allah'ı ifade ediyor. Bu vahdettir. Allah'ın vahdeti, Allah'ın tekliği. İkinci özelliği Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tevhid akidesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Sevgili kardeşlerim, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılanlardır. Her biri ayrı bir huzup, her bir grup ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve her biri kendi ellerindekiyle avunurlar, ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse vahdet müessesesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Ama fırkalara ayrılmış olanlar bu muhtevayı bozanlar olarak çıkıyor karşımıza. Kimdir bu fırkalara ayrılanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ayrı bir fırkada yer almıştır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini fırkalara ayrılmaktan kesinlikle önlüyor insanları. Fırkalara ayrılmak Hazreti İbrahim'in Hanif dininde farklı bir hüviyeti gösteriyor. Fırkalara ayrılmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Aleyhisselam da son peygamberdi. Onunla beraber nübüvvet müessesesi mühürlenmiştir. Nübüvvet sona ermiştir peygamberlik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir peygamber gelmeyecektir. Ve kıyamete kadar dünya son peygamberine Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'le temsil edilecektir. Onunla hükmedilecektir. Öyleyse böyle bir hüviyette Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini hepsi aynı dindir. Hazreti İbrahim hepsinden evveldir. Ve dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, bir başka ismiyle, Arapça adıyla İslam dininin, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif olduğuna göre İslam dini olduğu açıktır. Hanif dininin zaten lügat manası da o. Üçüncü cephesi teslimleri içerir. Bir insan Allah'a ruhunu ve cini, nefsini ve iradesini teslim etmekle mükelleftir. Öyleyse bu teslimin muhtevasına bakmamız lazım sevgili kardeşlerim. Teslim ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 28 basamaklık bir İslam skalası, bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamağın muhtevası 22. basamakta ruhun Allah'a teslimini içerir. 25. basamakta ikinci teslim fizik vücudun teslimini içerir. 26. basamakta üçüncü teslim nefsin teslimini içerir. 28. basamakta dördüncü teslim olan iradenin teslimini içerir. Bunların hepsi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Öyleyse Hanif dininin asıl muhtevası teslimlerdir. Bütün bir Kur'an-ı Kerim'i içeren, baştan aşağı kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye alan, bütün Kur'an-ı Kerim'i içeren, muhtevasına alan bir din söz konusu. İslam dini, Arapça adıyla, Hanif dini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla, Türkçemizde de teslim dini diyoruz. Ve Allah-u Teala teslimi, ruhun teslimini garanti ediyor bütün insanlara. Ey insanlar diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, göreviniz bu kadar. Geri kalan işi ben yapacağım diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren kumanda Allah'ta. O dileyen kişiyi Allah en güzele ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine düşen görevi yapmıştır. Allah-u Teala'nın ondan istediği o kadardır. Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Bu senin görevin. Ama bunu dilersen benim görevimi verdiğim sözün gereği olarak mutlaka yerine getirmemi sağlayacaksın.
Ben de diyor seni

kendime ulaştıracağım. İşte Hazreti İbrahim'in vahdet müessesesi, tevhid müessesesi ve teslim müessesesinden oluşan üç ayrı cephesiyle bir tek din oluşturması söz konusudur. Sadece tek bir şeriat, insanlık tarihi boyunca insanlığa, Allah'a inananlara hakim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bizleri dinleyenler, izleyenler, aramızdasınız ya da değilsiniz. Ama o zaman şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, eğer şu anda bizi dinliyorsanız, izliyorsanız ama Allah'a ulaşmayı dilememişseniz bizden değilsiniz. Mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Hiçbir şekilde mutlu olmanız mümkün değildir. Neden mutsuzum diye sormayın sakın kendinize. Arkasında sakın başkalarını aramayın. Ben falan sebebiyle mutsuzum. İşte bana şöyle davranıyorlar, böyle davranıyorlar da onun için mutsuzum demeyin. Bunların hepsi sizin bahaneleriniz, zanlarınız. Bir tek realite var, hakikat, tek bir hakikat. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Öyleyse mutsuzluğa kendinizi mahkum ettiniz. Aslında mutlu olabilirdiniz eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, böyle bir dizayn içerisinde insanların mutsuz olması bizi hüzünlendiriyor. Bu kadar kolaysa mutlu olmak, niçin mutlu değilsiniz sevgili kardeşlerim? Anlamıyor musunuz söylediklerimizi? Son derece açık ve basit bir lisanla konuşuyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştıracağına dair sözü var. Bir defa daha söyleyelim. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır sadece. Sadece onların ruhunu kendisine ulaştırır. Üç safa. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi 14. basamağa kadar götürecek. Mürşidinize ulaşacak, tabi olacaksınız 14. basamakta. Bu sizi 21. basamağa kadar götürecek. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya götürecek. Ve böylece Allah'ın emri gerçekleşmiş olacak. Siz de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız an 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmakla vazifeliyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer Allah Teala bir hiç karşılığı
Sadece bir dilek karşılığı bir insanı üçüncü kat cennetine kabul buyurursa, bunu garanti etmişse ve insanlar bunun farkında bile değilse, din adamları çoktan Allah'ın hakikatlerini unutmuşlarsa ve bu yüzden milyonlarca insan, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol almaktaysa, sevgili kardeşlerim, bu ilmin sahibi kılınan kişi hüzünlenmez mi? İşte bunları düşündükçe hüzünleniyoruz. İnsanları kulaklarından tutup da hidayet sahibi yapamazsınız ki. Hiç kimse böyle bir yetkinin sahibi kılınmamış. Hidayetin sahibi sadece Allah. Biz ömrümüzün 30 yılından fazlasını insanlara bunları anlatmaya tahsis ettik. Hep anlattık, hep söyledik sevgili kardeşlerim. Ve her gün hamdolsun ki sayımız artık süratle artıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşıyoruz. Allah'sa sizleri mutlaka mutlu kılmak ister. Saadet sahibi yapmak ister. E bu saadetin cennet saadeti ise, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve ulaştırdığım kişi üçüncü kat cennetimi hak eder. Onun özel bir gayret yapması, gayret sarf etmesi gerekmiyor diyor Allah-u Teala. Sadece ben bütün insan adı verilen bu kullarımdan, bu mahluklarımdan, insanlardan ruhlarını ölmeden evvel bana ulaştırmalarını istiyorum diyor. Bütün talebim bu kadar. Ama insanlar üçüncü kat cennete yetinmezler, o zaman daha ötesini de sağlarım diyor. Kim fizik vücudunu bana teslim ederse, dördüncü kat cenneti de veririm onlara. Kim nefsini bana teslim ederse, beşinci kat cennetimin sahibi olur. İhlasa ulaşırsa, beşinci kat cennetin, altıncı kat cennetin sahibi olur. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, ki bu son teslimdir, ruhunu, yirmi ikinci basamakta teslim etmiştir. Birinci teslim, fizik vücudunu 25. basamakta teslim etmiştir. İkinci teslim, nefsini 26. basamakta teslim etmiştir. Yirmi yedinci basamakta muhlis olmuştur. 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim etmiştir. Böylece ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden birisi vardır. Bir insan. Bu insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır ki nefsinin afetleri onu huzursuz edebilsin. Ruhu çoktan Allah'a ulaşmıştır. Teslimini, ruhunu teslim etmeyi gerçekleştirmiştir. Fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudu Allah'ın emrettiği her şeyi yapan, yasak ettiklerini asla işlemeyen bir hüviyete bürünmüştür.
Nefsi daimi zikir sebebiyle afetlerden %100 arınmış, yerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar, kişiyi fazilet sahibi kılacak unsurlar gelip yerleşmiştir. Bunların hepsi ayrı ayrı sebeplerdir sevgili kardeşlerim. Ve de Allah-u Teala hepinizin bu büyük mutluluğu mutlaka yaşamanızı istiyor. Kim olursanız olun, dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın ama bilin ki mutluluk sizin de hakkınız. Ve mutluluğunuzun anahtarı bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman ne duruyorsunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne duruyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, neden hemen dilemiyorsunuz? Neden hemen cennetinizi hazırlamıyorsunuz? Birçok insan Allah'ın kendisini asla cennetine almasının mümkün olmadığını zannetmektedir. Birçok insan da bunun tam tersi olarak, ben müminim, Allah'a ulaşmayı diliyorum. Madem ki Allah'a ulaşmayı diliyorum, Allah'a inanıyorum, Allah'a ulaşmayı diliyorum değil. Kişi diyor ki ben müminim çünkü Allah'a inanıyorum. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki müminlerin gideceği yer cennettir. Öyleyse ben mutlaka cennete gireceğim diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın iki tür mümin kavramı var Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'a inananlar, inananlar anlamına Allah-u Teala onlar için mümin kelimesini kullanıyor. Bir de hakka müminler var. Hak müminler. Onlar sadece Allah'a inanmakla kalmıyorlar. Allah'a ulaşmayı da diliyorlar. İşte bunlar hak müminler. Cennetin üçüncü katına ulaşacak olanlar onlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah-u Teala kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ayetleri söyledik. İki ayet. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İkisinde de Allah-u Teala kim diyor bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin ruhunu, o kişi hayattayken mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası, üçüncü kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştiren kişi mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olur ve ruhunu Allah'a hayattayken ulaştıran birisi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur ve nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i temizlenmiş olacağı için dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka kazanır. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin teslimlerine bir göz atın sevgili kardeşlerim. Hanif dini teslim dinidir. Ve de kişinin ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek asli görevidir. İşte böyle bir görevle hepiniz vazifelisiniz sevgili kardeşlerim.
başka bir şey için değil, sizin mutlu olabilmeniz için, sizin saadeti yaşayabilmeniz için. Allah Teala insanların zanlarına dayalı bir hüviyet taşımaz. Kur'an'daki esaslara dayalı bir hüviyet taşır. Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sonsuz yelpaze vardır. Sadece bizim dünyamızdaki insanları değil, bütün kainattaki insanları sever. Ve de onların hepsinin Allah'ın cennetine ulaşmalarını da diler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ne duruyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı hala dilememişseniz, neden dilemiyorsunuz? Cennetinizi Allah Teala garanti ediyor. Dilerseniz diyor, birinci kat cennete de değil diyor, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime kadar ulaştıracağım. Size bana ulaşmayı dilediğinizden itibaren 7-8 aylık bir ömür biçmişsem, böyle bir imkanın sahibiyseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Ama diyor ömrünüz kısa, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ertesi gün öğlen Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ertesi gün öldüğü zaman mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşır kişi 14. basamakta, ondan sonra öldü, ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ondan sonra öldü, üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonuç? Sonuç, Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse sorabilir miyim? Allah Teala sizi mutlaka saadete ulaştıracaksa, Allah'a ulaşmayı dilememek ve kendinizi cehenneme mahkum etmek sizce akılcı bir olay mı? Rasyonel bir müessese mi? Bu kadar açık ve kesin Allah'ın hükümleri varken, garantisi varken ondan faydalanmamak akılcı bir müessese mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi de inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizden sadece bir tek şey istiyor. Bizim mutlu olmamızı. Bütün mukaddes kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Ama Kur'an son mukaddes şeriat kitabı olarak sadece bir davetiye değildir. Aynı zamanda bir rehberdir, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk rehberleri nasıl mutluluğa ulaşacağımızı gösterir. Aynı zamanda da bir garantidir Kur'an-ı Kerim. Bütün insanları mutluluğa davet eden Kur'an-ı Kerim onların mutluluğunu garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin beraber şu Kur'an-ı Kerim'i bir dolaşalım. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Bir saadet reçetesi mi? Gerçekten bir garantisi var mı? Mutluluk garantisi. Beraberce dolaşalım. Bir geziye çıkıyoruz. Kur'an-ı Kerim gezisi. Nereden başlayalım? Allah'a kul olmaktan başlayalım. İşte Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesi. Ve ma halakte insi vel cinni illa leyabudun. Allah Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Birçok insan bu ayet-i kerimeyi başka bir şey için değil, bana ibadet etsinler diye yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, burada bütün o insanların bir ders olmak üzere şunu kesinlikle söylüyoruz ki ibadetler hedef değildir. İbadetler Allah'ın teslim hedeflerine ulaştıracak olan vasıtalardır. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, ikinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, üçüncü teslim. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz, dördüncü teslim. Hedefiniz bunlardır. Hedefleriniz ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Peki böyle bir teslim müessesesi ibadetsiz olur mu? Asla. Mutlaka ibadetleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama sakın hedefle vasıtayı birbirine karıştırmayın. Yani amaçla aracı. Araç nedir? Araç vasıtadır. Kapınızın önünde bir tane Mercedes var. Birbirinin arkasından 7 tane ülkeye gideceksiniz. 7 tane şehre gideceksiniz. O şehirler hedefinizdir. Birinci şehir, ikinci şehir, üçüncü şehir, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci şehirler. Onlar sizlerin hedefleridir. Ama o hedeflere ulaşmak için kapınızın önündeki o arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. O araba olmazsa oraya gidemezsiniz. Öyleyse kapınızın önündeki o Mercedes sadece bir vasıtadır. Hedef o değildir. Sizi o hedeflere götürecek olan vasıta. Öyleyse ibadetler o Mercedes temsil eder. Onlar vasıtalardır. Hedefinizse Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üç, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, dört, nefsinizi Allah'a teslim etmek, beş, irşada ulaşmak, altı, iradenizi Allah'a teslim etmek, yedi. Yedi safhada dört tane teslim gerçekleştirmek, yedi safhanın yedisi de hedefinizdir. Dört teslim de bunların
Dört tanesini, yedi safhanın dört tanesini oluşturur. Öyleyse yedi safhanın yedisi de hedefinizdir. Ama o hedefe ibadetler olmasa gidemezsiniz. Öyleyse ibadet edersiniz diye dünyaya gelmediniz. İbadetleri vasıta olarak kullanarak Allah'ın hedeflerine ulaşmak için dünyaya geldiniz. İnsan olmak için dünyaya geldiniz. Eğer hedefleriniz yoksa o hedefleri gerçekleştiremezsiniz. İnsan olamazsınız. İnsan olmanın şerefine ulaşamazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten, küfürden, fısktan, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan, şirkten kurtulur. Bu sadece bir dilektir. Ama Allah ile ilişkilerin kapısı bu kapıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah ile bir ilişkinin içine giremez. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hedef namaz kılmak değildir. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücuda Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan yedi tane kademe gösterir. Bu yedi tane safa gösterir. Bu safhaların hepsine ulaşmak üzerinize farz kılınmış durumda. Ama daha birinci hedefe ulaştığınız anda Allah cennetini size vermeye hazır. Ve sizi üçüncü hedefe de ulaştırmaya hazır. Bu nasıl iş? Çok basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yapısına bakıyoruz. Niçin yaratmış Allah Teala bizi? Allah'a kul olmak için. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala bizlerin Allah'a kul olmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O tağutun kuludur. İşte Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَا بَيْنَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرِ اِبَادِ Allah-u Teala sahabe için buyuruyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Kendilerini tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kaçındırdılar ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Sahabe müjdelere ulaşmış. Dünya müjdesine, dünya mutluluğu müjdesine.
cennet matlı müjdesine ve kullarımı müjdele diyor. Allah'a kul olmayı da sahabe başarmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse Allah Teala bizi niçin yaratmış? Allah'a kul olalım diye. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağuta kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz bile ama bu birinci kulluk. Peki bu birinci kulluk sizi cehennemden kurtarır mı? Kesin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an Allah'a kul olmuştur. Tağuta kul olmaktan bu kişi mutlak olarak kurtulmuştur sevgili kardeşlerim. Tağuta kul olmaktan mutlak olarak kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Öyleyse Allah'a kul olma müessesesine bakıyoruz. Nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu birinci kulluktur. Aynı zamanda birinci takvadır. Üzerimize farz mı? Allah'a kul olmak üzerimize farz kılınmış. Bunun için yaratılmışız. Kur'an-ı Kerim'in öyleyse hedefleri, bu hedeflere bizim kendimizi uyarlamamız. Kur'an-ı Kerim hedefleri 7 safhada 4 tane teslimi bize gerçekleştirmek, bizim gerçekleştirmemizi temin etmek. Allah Teala hepimize mutlaka takva sahibi olun diye farz emirler vermiş. Takva sahibi olmaksa Allah'a kul olmak demek. Sadece takva sahipleri Allah'ın kuludur. Tağutu kulmaktan iştinab edip Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet kerimelerinde Allah Teala diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane innehu lekum adun mubin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci sırat-ı müstakimdesiniz. Bu Allah'a kul olmayı dilemek demektir. Ve Allah'a kul olmayı dileyen kişi birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Birinci takvadadır, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah'a kul olmayı dilemiştir. Ve Allah Teala Yasin 60 ve 61 ile Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmıştır. Bu kulluk 7 safa içerir.
7 Safa'nın 7'si de üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Öyleyse Allah'a kul olmak, şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz an gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an tağutun kul olmaktan kurtuluruz. Allah'a kul oluruz ve Allah'ın kul olma emrini yerine getiririz. Bu bizi bu noktada daha cennetin birinci katını garanti eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bundan 7 dakika sonra birinci cennetin katını mutlaka kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah harekete geçer, rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin görme hassasını, görmesini temin eder, işitmesini temin eder, idrak etmesini temin eder. Ve o kişiye ard arda 7 tane furkan verir. O kişinin günahlarını örter. Günahlarını örttüğü için sevapları günahlarından fazla olur. O kişi cenneti kazanır. Bu ise 7 furkanın her birisinin 1 dakika olması mümkün değil. Çok daha kısa bir zaman daha biter. Ama biz en geniş saha olarak birer dakika koyuyoruz ki 7 dakikalık bir zamanın sonunda çok daha evvel ama 7 dakikalık bir zamanın sonunda mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aşar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir cehennemlikken Allah'a ulaşmayı dileyince Allah'ın cennetine ehil olur. İblis ne yapmış? İblis vasıtaları hedef haline getirmiş. Nasıl yapmış? Çok basit. Hedefleri bütünüyle ortadan kaldırarak. Sevgili kardeşlerim, artık dünyanın hiçbir üniversitesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek diye bütün dinlerin müşterek omurgası olan 7 tane safadan artık hiç bahsetmiyorlar. Çünkü Kur'an'ın bütün temel hakikatleri unutulmuş. Ama 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşadılar. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediler mi? Dilediler. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor. Peki bu noktadan sonra ne olmuş? Sahabe ne yapmış? Bu noktadan sonra sahabenin Allah'a kul olma standartlarının ikincisine geçtiğini görüyoruz. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Allah Teala A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmini bir Resul'e tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Tabi olmuşlar. Tabi oldukları kesin. Tabi olanlara, gerçek anlamda ihsana tabi olanlara sahabe diyoruz. Fetih Suresinin 10. ayet kelimesi de aynı hakikati anlatıyor. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor.
Allah-u Teala.

öyleyse hepsi, bütün sahabe tabi olmuşlar. Peki sonra bütün sahabenin tabiyeti söz konusu. Sonra hepsinin ruhlarının Allah'a ulaşması söz konusu. Gerçekleştirmişler mi? Kesin. Zümer 18. Onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala ruhlarını. Allah'a hepsi ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve kimimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücutlar teslim edilmiş. Hepsi daimi zikre ulaşmış, yani nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Ve ulu'l-elbabın ise daimi zikrin sahiplerinin olduğunu söylüyor. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde. Diyor ki li ulil elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cümlemiyim. Ayaktayken de, otururken de, yanısı yatarken de o ulil elbab hep Allah'ı zikrederler diyor. Ve bütün sahabenin irşada da ulaştıklarını görüyoruz. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim ettikten sonra hepsi irşada da ulaşmış. Hücurat 7. Ey sahabe, biriniz yanınızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin dediklerinizi yapmış olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve kalplerinize yazdığı iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki son safhaya gelmişler mi? İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler mi? Hepsi bu hedefe de ulaşmışlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin irşada ulaştığını, ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiğini ve böylece irşat makamına ulaşmış olduklarını söylüyor. Tövbe 100, bütün sahabenin irşat makamında olduğunu kesinleştiriyor. O sahabe Kunel Ebenin var ya diyor, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Macir'indendi, bir de Ensar'a ve Macir'e tabi olanlardandı diyor. Ensara da, macirine de tabi olunmuş. Ve bu tabiyetin neticesinde de tabiin de irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe Kur'an'ı yaşadılar. Kur'an evvela bütün insanları Allah'a kul olmaya ve mutluluğu yaşamaya davet eder. Allah'a kul olmaya davet, mutluluğu yaşamaya davettir. Birinci kullukta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. Sonra bu kişi
mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci cennet katına ulaşmayı hak etmiştir. Ruhunu alalaştırdığı zaman üçüncü cennet katına ulaşmayı garanti etmiştir. Hepsi de farz olduğuna göre Allah Teala alalaşmayı dilemeye davet ediyor. Birinci cennetini mükafat veriyor. Mürşide ulaşmaya davet ediyor. Ulaştığı zaman ikinci cennet katını veriyor kişiye. Ve Allah'a ruhu ulaştırmaya davet ediyor. Ulaştığı zaman üçüncü cennet katını veriyor. Ulaştığı zaman aynı zamanda dünya saadetinin de yarısı o kişinin. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım. Ama dileyen herkesi kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Hem dünya saadetinin garantisidir, hem ahiret sahibinin, ahiret saadetinin, cennet saadetinin garantisidir. Daha kişi Allah'a diler dilemez cennetin sahibi oluyor 7 dakika içerisinde. Bundan sonrası kişinin hayattaysa mutlaka gene ulaşacağı bir yer, irşat makamı, Allah ona mürşidini sevdirecektir. Ona mürşidini Allah tayin edecektir. Allah o kişiye mürşid tayin edecektir ve bu kişiyi mürşidine Allah ulaştıracaktır. Sonra mı? Sonra Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada Allah'ın dizaynını en açık şekilde görüyoruz.

Allah Teala o kişiyi zatına ulaştırmak istiyor ve ulaştırmak konusunda garantiyi vermiş. Öyleyse burada Allah'ın garantisine dikkatle bakıyoruz. Ta son noktaya kadar kişi gidebilir ama Allah'ın garantisi burada sona eriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala kendisine tevekkül etmiş kabul ediyor ve mutlaka onları kendisine ulaştıracak. 21. basamağa kadar garanti, Allah'a ulaşan ruhun Allah'ın zatında yok olması da garanti. 22. basamak. Bundan sonrası kişinin Allah'a tevekkül etmeye devam etmesine bağlı. Bu ise bir işaret taşıyor. Kişinin gayretinin artması lazım. Zikrini devamlı arttırması lazım. Bu zaman aralıkları içinde zikrin giderek artması demek, kişinin ruhunu ve içini Allah'a teslim etmesi demek. Günün yarısından daha fazla zikirde fizik vücutta Allah'a teslim olur. Ama nefsin teslimi mutlaka daimi zikri gerektirir. O zaman mutluluklar açısından meseleye baktığımızda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünya saadetinin azına sahiptir. Ama cennet saadetinin birinci katını elde etmiştir. Mürşidine ulaşan kişi cennet saadetinin ikinci katını elde etmiştir. Dünya saadeti de sadece Allah-u Teala tarafından iradesi kontrol altına alındığı için, şeytanın saldırıları önlendiği için bir mutluluk dizaynının içindedir. Bu mutluluğu ona sağlayan bizatihi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala insanlara bir mutluluk garantisi veriyor. Diyor ki ben, siz bana ulaşmayı dilediğiniz zaman size ilahi irademle tecelli ederim. Bu tecelli ile şeytanla, tağutla, insan ve cin şeytanlarla aranıza girerim. Ve onların sizi baskı altına almasına kesinlikle müsaade etmem. Böylece ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırıncaya kadar tağutun bütün saldırılarından korurum, diyor Allah-u Teala. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar bu böyle sürer. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın birinci garantisi sona erer. Peki mürşidine ulaştığı zaman kişinin durumu ne? Mutluluğu cennet saadetinin ikinci katına taşımıştır Allah-u Teala. Dünya saadeti de Allah'ın şeytanın hücumlarını önlemesi sebebiyle dünya saadetine oluşmuştur kişinin. Bu mutlak bir saadet değildir, kısmi saadettir. Ve sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ruhunu Allah'a teslim ediyor. Teslim ettiği zaman ne olur? Teslim ettiği zaman Allah'ın üçüncü garantisi gelir. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun mahiyeti, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Bu birikimin manası ise, o kişinin nefsinin kalbi artık ona mutluluk veren bir hüviyete gelmiştir. Vuslatla birlikte Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Şeytanla kişi karşı karşıyadır. Ama nefsinin kalbinde de afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Mutluluğu, dünya saadeti %50'den fazla bir mutluluğu ifade eder. Öyleyse
Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Peki aynı zamanda bir mutluluk davetiyesi midir? Allah Teala bütün insanlara bana kul olun emrini verdiğine göre kul olmanın 7 kademesi de bir emirdir. Ve yedi kat cenneti sağlayacak olan 7 hedef, bu hedeflerin hepsine ulaşmak üzerimize farz. Ve Allah Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübü ilâ rabbikum ve eslemu lehu min kablen yetikümün azabe sümme la tutsarın diyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi dört teslimi de gerçekleştirerek bu emanetlerin hepsini onların sahibine teslim edin diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَمُرُكُمْ اَنْ تُوَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Nisa 28. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Tevdi etmenizi emreder diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde neyi görüyoruz? O ilişkiler bize şunu gösteriyor ki, Allah Teala nefsimizin yarısından fazlasını nurlandırıncaya kadar bize garanti veriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde ruhumuzu da kendi zatına ulaştırmayı ve Allah'ın zatında ifna etmeyi onu da garanti ediyor. Yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar bizi ulaştıracağına dair Allah'ın garantisi var. Bu dünya saadetinin yarısından fazlasıdır. Cennet saadetinin de 3. katının sahibi olmaktır. Öyleyse

Kim Allah'a tevekkül ederse geri kalanları da garanti ediyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a sonra zikrini yukarıya doğru arttırmaya devam ederse mutlaka fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Kim zikrini daimi zikre ulaştırabilirse o nefsini de Allah'a teslim eder. İrşada da ulaşır. Sonunda mutlaka iradesini de Allah'a bağlayacaktır. Öyleyse burada kişinin bundan sonra yani ruhunun Allah'a tesliminden sonra kişinin Allah'ın garantisi o kişinin kendine düşeni yapmasıyla mümkün. Dikkat edin, ruhunuz Allah'a ulaşana kadar siz bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi size yaptıran Allah. Namazı sevdiren O, orucu sevdiren O, zekatı sevdiren O, haccı sevdiren O, zikri sevdiren O özellikle. Ve bu zikir tekamülünüzün anahtarıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah 22. basamağa kadar herkese garanti veriyor. Ona her şeyi sevdirecek olan bizatihi Allah. Bundan sonra kişinin inisiyatifine geçiyor. Eğer kişi Allah'a ispat edebilirse zikirlerini arttırmak yoluyla tekamülün içinde olduğunu, bunun gerçekten talebi, taleplisi olduğunu, talibi olduğunu Allah'a ispat ediyor kişi. Her ispat ettikçe önce fizik vücudunu, sonra nefsini teslim ediyor Allah-u Teala'ya. Sonra irşada ulaşıyor, sonra da iradesini Allah'a teslim ediyor. Öyleyse ruhun teslimine kadar her şey Allah'ın garantisinde. Ondan sonraki teslimler de Allah'ın garantisinde ama farklı bir şekilde kişinin o performansı göstermesi halinde. Kişinin Allah'a, Allah'ı vekil tayin etmesi halinde. Kişinin Allah'a tevekkül etmesi halinde. Ama sevgili kardeşlerim, şunu gördük ki Allah'ın mutlak garantisi altında insanoğlu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le bu açıklamaları yapan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlara bir saadet garantisi olarak indirmiş. Aynı zamanda gördük ki Allah'ın daveti yani farz emirleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Ruhu Allah'a teslim etmek de farz. Fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek de farz üzerimize. Farz olduğumuza göre, farz olduğuna göre bunlar Allah Teala bütün insanları bu farzlarla davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor. Her teslimi gerçekleştir. Onun mutluluğunu kazan diyor Allah Teala. Ben seni mutluluğa davet ediyorum diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrediyor. Mürşide tabi olmayı emrediyor, farz kılıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ve teslim olmasını farz kılıyor. Fizik vücudun Allah'a teslimini farz kılıyor. Nefsin Allah'a teslimini farz kılıyor. İradenin Allah'a teslimini farz kılıyor. Hepsi farz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunların hepsine bir davetiye çıkarmış durumda. Ve bütün insanlar için bir daveti olan Kur'an-ı Kerim, bir garanti olan Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir. Tarifler kesin olarak geliyor. Allah Teala reçeteyi veriyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor, size düşen budur. Nasıl yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Sonra diyor, siz bunu yaptığınız zaman ben size yardım edeceğim. Size namazı sevdireceğim, size orucu sevdireceğim, size zekatı sevdireceğim, hacı sevdireceğim, kelime-i şehadeti sevdireceğim ve özellikle zikri sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın reçetesi var. Yani Allah'a ruhunuzu nasıl teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu nasıl teslim edeceksiniz? Nefsinizi nasıl teslim edeceksiniz? İradenizi nasıl teslim edeceksiniz? Bütün bu teslimleri hangi şartlar altında nasıl yapacaksınız? Hem davetiye çıkarmış hem de reçeteyi veriyor. Hangi şartlar içinde nasıl, neler yapılabilir? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an bir felah reçetesidir. Bir kurtuluş reçetesidir. Bir dini tatbikat reçetesidir. Ama her şeyden evvel bir mutluluk reçetesidir. Ne yapacaksınız da ve bu neyi nasıl yapacaksınız da mutlu olacaksınız? Ruhunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Allah'a dilemeden hiçbirinin yapılamayacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Reçeteyi bütünüyle vermiş. Allah'a dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. Furkanlar verecek. Arkasından siz zikir yapacaksınız. Allah size zikri sevdirecek. Orucu sevdirecek, namazı sevdirecek. Allah yolundaki bütün görevlerinizi Allah size öğretecek ve bu görevleri Allah'ın emirleri tezasınca gerçekleştireceksiniz. Nasıl ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız? Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Sonra siz ibadetlerinizi Allah size sonra bütün ibadetleri sevdirecek. O ibadetleri zevkle yaparak Allah'ın mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ona ulaşacaksınız. Tabiyetinizden sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Göreviniz ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Ve bunu zikirle yapacaksınız. Öyleyse reçete hangi noktada ne yapacağınızı bütün detaylarıyla gösteriyor. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Yeni bir gök katında yeni bir ibadet dizisi. Ve katlar yükseldikçe her şeyin en güzeli olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde reçeteye dikkat edin ki her saniye ne yapmanız lazım geldiğini söylüyor Allah Teala. Zikir yapacaksınız. Günde 5 vakit namaz kılacaksınız farz olarak. Ama sünnetleri de var. Sünnetleri devreye aldığınız zaman 5 vakit 7 vakte çıkıyor. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Ve başlangıçtaki az zikir günün yarısından daha fazla zikre dönüşüyor. Sonunda da daimi zikre dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse
Allah için yapılması lazım gelenler en üst boyutta Allah Teala tarafından emredilmiş. Yolumuzun her noktası önceden aydınlatılıyor. Ve siz aydınlık bir sathi mahilde Allah'a doğru yola çıkıyorsunuz. Ruhunuz da Allah'a ulaşmıyor, ulaştırılıyor. Allah ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki reçete dizaynı tayin etmiş. Dizaynda ne var? Nefs tezkiyesi var. Evvela zikre başlayacaksınız. 7000'den başlayacaksınız. 2000 arttıracaksınız onu. Nefsinizin kalbi devamlı afetleri atacak ve yerine fazıllar gelip nefsinizin kalbinde yerleşecek. Zikirsiz yapıyorsunuz ama zikir size zor gelmiyor. Çünkü Allah Teala size zikri sevdirmiş oluyor bu merhalede. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ı sever. Çok sever. Allah da onu çok sever. Ve Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu reçetede nelerin size ait olduğunu Allah Teala size öğretir. Namaz kılan sizsiniz, oruç tutan sizsiniz, zekat veren sizsiniz, hacca giden sizsiniz, kelime-i şehadet getiren sizsiniz ve özellikle zikir yapan sizsiniz. Ama bu ibadetlerin hiçbirisi size zor gelmez. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah devreye girmiştir ve sizi bağlamıştır. Dünyadaki yardımcıları eliyle sizin Allah'a ulaşabilecek olan bir vasıf kazanmanızı ifade ediyor bu. O vasfı Allah kazandırıyor size. Özellikle zikri, namazı ve bütün ibadetleri sevdirerek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlığa müstesna bir ziyafet sunmuş. Adeta bir hiç karşılığı, sadece bir dilekle insanın ruhunun Allah'a mutlaka ulaşacağını ifade ediyor. Bu dizayna dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Allah için yapılması lazım gelen şey ne? Allah bütün bu çerçeveyi içindeki bütün ayrıntılarıyla koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Zikir yapmazsanız Allah'ın hedeflerine ulaşamazsınız. Zikri siz yapacaksınız. Ama Allah Teala size zikri sevdirmezse zikri sevmeyebilirsiniz. Öyleyse zikri sevmek, sevgili kardeşlerim, bu temel faktörünüz olmalı. Zikir ibadetlerin en büyüğüdür. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri vel zikrullahi ekber." Allah Teala buyurur ki: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür.
Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük olan ibadet, Allah'ı zikretmektir. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek suretiyle nefsin kalbine Allah'ın katından rahmetin, fazlın ve salavatın ulaşmasını, kalbe girmesini temin etmektir. Farz ve salavat nurları kalbi süslemek için gönderir Allah Teala ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Fazılların iman kelimesinin etrafında toplanması nefs tezkiyesini ifade eder. Nefsin kalbi 150'den fazla nurlarla dolduğu zaman o kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş demektir. Nefs tezkiyesi ruhunda mutlaka Allah'a ulaşmasını ifade eder. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi kendisi için bunu yapmış olur ve ruhu Allah'a yönelir. Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a döner. Burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir Allah sohbetinde Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi olduğunu, bir mutluluk garantisi olduğunu ve bir mutluluk reçetesi olduğunu sizlere inşallah bu kasetimizde anlatmış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha me as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz abd ve abid kavramları. Allah Teala ve ma halekte insi ve cinni illa liyabudun buyuruyor. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olmaları için, sadece kul olmaları için yarattık diyor. Ve ma halakna insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Buradaki abd kelimesi çoğul olarak kullanıldığı için bir farklı dizaynı içermiş oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde iki tür insan söz konusudur. Bunlardan büyük kısmı Allah'a ibadet edenler hüviyetindedir. Yani abid. Bir kısmı ise Allah'a kul olanlardır. Bir insan bir ömür boyu İslam'ın 5 şartını tam olarak yerine getirse, bu adamın 80 sene kadar yaşadığını düşünsek de o kişi Allah'a hiçbir zaman kul olmamıştır. Sadece abid olmuştur, ibadet eden bir kişi olmuştur. Bu iki kavram birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir sevgili kardeşlerim. Abd olmak Allah'a kul olmaktır. Abid olmak Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle diyorlar. İslam Allah'a teslim olmaktır diyorlar arkasından da. Biz diyorlar İslam'ın 5 tane şartını da yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demek ve İslam'ı yaşamak 5 şarttan ibaret, İslam'ın 5 şartından, biz 5 şartı da Allah'ın izniyle yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de böyle söyleyenlere soruyoruz. Güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Yalnız merak ettiğimiz bir husus var. Allah'a neyinizi teslim ettiniz acaba? Ruhunuzu mu? İlk teslim odur. Veçinizi mi, şu fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Sizi bütün kötülüklere zorlayan nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Serbest iradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Neyinizi teslim ettiniz?
Bu sualimize cevap veremiyorlar. Ama kendilerini Allah'a teslim olmuş olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kavramlarından hiç haberleri olmayan insanlar, kendilerinde bir şeyler vehmediyorlar. Biz diyorlar, Allah'a teslim olanlarız. İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime. Oradaki liyabüdün kelimesi Allah'a kul olmak yerine Allah'a ibadet etmek şeklinde tercüme edilmiş. Ve de insanlar böyle olunca insanlar sadece Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlardır diyorlar. Abd olma kavramı ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle dört tane teslim içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 28 basamaklık bir İslam merdivenini tamamlamakla mümkün. Oysa ki abid olmak herkesin içinde bulunduğu bir durumdur. Namaz kılmaya başladığı andan itibaren kişi artık ibadet eden bir insandır. Bu insanların yaptığı ibadet, İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki bu ibadet edenler ibadetlerinin tamamını yapıyorlar mı? Hayır, yapmıyorlar. Çünkü bu ibadetlere Allah Teala zikri ilave etmiş. Sevgili kardeşlerim, zikir de farzdır. Çok zikir de, yani günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Gelin bakalım beraberce ayetlere. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu ibadetle abd kelimesinin muhtevası içerisinde olayı düşündüğümüz zaman bir neticeye varmamız lazım. Zikir müessesesi farz mı değil mi? Müzzemmil 8'de Allah Teala diyor ki "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ara sıra zikretmek farz oluyor. Bu hüviyet günün yarısından daha az zikri ifade eder. Ama Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine aminu zkurullâhe zikren kesîrâ şeklindedir. Ey amene olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin Allah-u Teala'yı. Ancak böyle bir insan zahittir. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o kişi züht makamının sahibi olur, zahit olur. İşte insanların Allah'ı çok zikirle zikretmeleri bunu ifade ediyor. Allah'ın çok zikirle zikredilmesi. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmek. Sonra
Allah-u Teala daimi zikri de farz kılmış. Feskürallâhe feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Nisa 103'te Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yerüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri üzerimize farz kılmış. Öyleyse İslam'ın beş farzı, onların beşinin toplamından daha çok değerli olan bir altıncıyı devreye sokmayı engellemiş. Asırlar boyunca insanlar Allah'ın farzlarını Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek değil, bu konunun alimleri kendilerine ne derse onları kabul ederek değerlendirmiş. Ne demişler? İslam'ın beş şartı vardır demişler. Oysa ki altıncı şartı, madem ki ibadetler sayılıyor, altıncı ibadet zikirdir. Zikir de farzdır, çok zikir de farzdır, daimi zikir de farzdır. Altıncısı yok. İslam'ın beş tane şartı, bugüne kadar gelmiş olan temel şart, kim İslam'ın beş şartını yerine getirirse mutlaka cennete gider diye inanmış insanlar. Hiç kimse İslam'ın beş tane şartını yerine getiriyor diye cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer ne yazık ki cennet değildir. İşte biz size onun müjdesini veriyoruz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz. Allah'a ulaşmayı dileyin ki kurtuluşa ulaşasınız diyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemenizle ahenkli bir şekilde gerçekleşecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şudur ki, Allah'ı zikredeceksiniz. Daha ötede Allah'ı çok zikredeceksiniz. Zahit olacaksınız. Daha ötede daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Selam makamlarının sahibi olacaksınız. Hepsi farz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir açıdan Kur'an'ı incelediğimiz zaman bu altı tane olan ibadetlere, farzlara bir yedincisini de eklemek söz konusu olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen insan cehenneme gidecekse, dilemeyen insan takva sahibi olamazsa, dilemeyen insan şirkteyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan küfürdeyse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalaletteyse, şeytanın kuluysa, şeytanın dostuysa, fısktaysa, hüsrandaysa, amelleri boşa gitmişse, böyle bir insanın gideceği yerde cehennem olduğuna göre ne durumda olduğunu görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar.
alimler kendilerine ne derse onları Kur'an'ı hiç incelemek gereğini duymadan kabul etmişler. Ve ayrı ayrı alimler farklı şeyler söyledikleri için de ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bu sebeple muhtelif bir farklılaşma dizaynı içerisinde fikirler üretilmiş ve insanlar futbol takımı tutar gibi bir takım insanları kendilerine örnek almışlar. İşte böyle bir davranış biçimi içerisinde sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten kendilerini mahvetmişler. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, o unutulmuş, Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide ulaşıp tabiyet unutulmuş. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması unutulmuş. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi unutulmuş. Nefsimizin Allah'a teslimi unutulmuş. İrşad olmak unutulmuş. Ve irşad makamının sahibi olmak, irşad makamına tayin edilmek, o da unutulmuş. İradeyi Allah'a teslim etmek yani. Yedi safhada dört teslim sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve günümüz dostlarım. Yedi safhada dört teslim emrediliyor Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kulluğun sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman biz Allah'a kul oluruz. Şimdi bakalım Fatiha suresinde ne diyordu Allah Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala hamdden bahsediyor. Bu ayette, bu surede demek daha doğru Fatiha suresi, burada şükür müessesesine Allah-u Teala yer vermemiş. Hamd ile alakalı bir ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Er-Rahman-ı-Rahim. Rahim ve Rahman olan. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizi yalnız senden isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. Böyle bir dizaynda yalnız sana kul oluruz ifadesi, Kur'an'ın ruhu olan, bütün Kur'an'ı temsil eden Fatiha suresinde Allah'ın kulluğa ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Bunu da yalnız sana kulluk ederiz, ibadet ederiz şeklinde
dönüştüren birçok müfessir olmuş. Sevgili kardeşlerim, ibadet etmek başka şeydir, abd olmak başka şeydir. Herkes Allah'a ibadet eder. Namaz kılar, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek ibadet eder. Ama bu insanlar Allah'a kul olamazlar. Kimdir Allah'a kul olanlar? İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlar. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesi, ayet-i kerimenin devamında kademe kademe bütün İslam verildiği için birinci kademe Allah'a ulaşmayı dileme kademesindeki bir kulluğu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileme muhtevası içerisinde bir kulluk. Sevgili kardeşlerim, buradaki kulluk Allah'a ulaşmayı dileme kademesini içerir. Neden? Çünkü bundan sonra gelecek olan kesime bakıyoruz. İyyâke na'budu dedikten sonra, Allah-u Teala yalnız sana kul oluruz dedikten sonra biz söylüyoruz Allah-u Teala'ya bunu. Fatiha suresi bizim Allah'a yakarışımızdır. Yalnız sana kul oluruz ya Rabbi diyoruz. Ve yalnız İyyâke nestaîn ve yalnız senden istiâne ederiz. İstiâne mürşidin talep edilmesidir. Ve yalnız Allah'tan talep ediyoruz. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a birinci kulluğu ihtiva ediyor Fatiha suresi. Sonra ikinci kademeyi ihtiva ediyor İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizi hacet namazlık olarak Allah'tan istemek. Kimden isteyebiliyoruz? İki kişi yok, iki varlık yok. Sadece Allah var ve sadece Allah'tan mürşidimizi isteyebiliriz. Yani başka insanlara sorarak mürşid aramak söz konusu olmaz. İnsanlar mürşitlerini Allah'tan sorarak arayacaklardır. İşte Allah'tan mürşidin sorulması. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Nasıl isteriz? Hacet namazıyla isteriz. İşte bu husus Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde gösterilmiş. Allah Teala orada buyuruyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah-u Teala. Bu kebiretün bir iştir. Zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan eğer Allah-u Teala'dan istiâne istiyorsa, mürşidini istiyorsa hiçbir zaman o kişiye mürşidini Allah göstermez. O kişi kime giderse gitsin, devrin imama da gidip tabi olsa tabiyeti geçersizdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin tabiyeti bir hüküm ifade etmez. Tabi olmamış hükmündedir. Öyleyse konunun ikinci kısmı mürşidi istemek. İşte Fatiha suresi bunu ihtiva ediyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'tan istiâne istedi. Peki Allah Teala kime gösterirmiş? Diyor ki, onlar hariç diyor, onlara gösterilir diyor.
Onlar diyor Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını hayattayken ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor. Allah'ın hacet namazını kıldıkları takdirde onlara mürşit göstereceği kişiler, mürşitlerini göstereceği kişiler, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar ve mülaki olmak için bu inancın sahibi olarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa Fatiha ihtiva ediyor. Mürşit, Allah'tan mürşidi istemek onu da ihtiva ediyor. Sonra İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani ruhumuzu sana ulaştırabilmek için ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. İstihane ile ruhumuz, istihane ile mürşidi gösterecek Allah-u Teala. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak ve sırat-ı müstakime ulaşacak. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine, başların üzerine nimet verilenlerin yoludur. Ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? Kim Allah'a ruhunu, Allah'a inanıyorsa bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsa iki, bunun kendisine, ruhunu Allah'a ulaştırmanın kendisine farz olduğuna inanıyorsa üç, bu talepte bulunduğu takdirde Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanıyorsa dört, bu dört inancın sahibi olan kişi, işte o kişi Fatiha suresinde geçen kişidir. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Mürşidini Allah-u Teala'dan isteyecektir. Ve hacet namazını kılacaktır. Allah'ına mürşidini gösterecektir. Mürşidini gördüğü zaman gidip tabi olacaktır. Tabi olma safhasını da kaplıyor Fatiha suresi. Çünkü bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mürşidinle yapılan bir tabiyetten bahsediyor. İhsanla tabiyetten bahsediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah rahim esmasıyla tecelli eder. O kişi kör sahibi dilsizken onu gören işten İdrak eden birisi hüviyetine getirir. Sonra onu mürşidine Allah ulaştırır. Hacet namazını kıldığında ona mürşidini göstererek. Ve mürşide tabi olduğu zaman kişi, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği nimettir. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor bu sebeple. Bu başların üzerinde bir kişinin nimete sahip olması, o kişinin ikinci safhayı tamamladığını, devrin imamının ruhunun başının üzerine geldiğini ifade ediyor. Ve Allah'ın gadab duyduklarının yolu değildir diyor Allah-u Teala, gayrıl maktubi aleyhim. Ve dalalette ve dalin ve dalalette olanların yolu değildir. Öyleyse burada Allah'a birinci defa kul olmak var, Allah'a ulaşmayı dilemek var, sonra mürşide ulaşıp tabiyet var,
Tabiyetten sonra başımız üzerine ruhun gelmesiyle ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması var. Yola çıkmak mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla noktalanacaktır. Sonra fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğiz. İşte Allah'a birinci defa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağutun kulu olmaktan çıkar, Allah'ın kulu olur. Gelin bakalım ayet-i kerimeye. Allah-u Teala ne diyor? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar diyor sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe Allah'a kul olmuşlar. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın kuludur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Birinci kulluk. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini tamamlayacaktır. Ve Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alarak buraya ulaşmıştır. Burada da 7 tane nimet alacaktır. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Tabiyetle beraber bu olay gerçekleşecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Öyleyse kişinin dizaynına baktığımız zaman bunların hepsinin birer vaka olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesiyle ruhu vücudundan ayrılacaktır. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelecektir. Burası o kişinin Allah'a ikinci defa kul olduğunu gösterir. Ve bu kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman bu üçüncü kulluktur. Kişi Allah'a üçüncü kademede, daha üst kademede kul olur. Ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Burası, kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşır. Taviyetini gerçekleştirir, ikinci kulluk. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hususu garanti eder. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kulluğu ihata eder. Burada Allah Teala'nın kulluk açısından üçüncü kademeyi görüyoruz. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'ın üçüncü defa kulu oluyoruz. Sonra sevgili kardeşlerim, abd olmanın dördüncü merhalesi fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o 25. basamaktadır. Nefsinin kalbi %81 nurlarla dolmuştur. Ve bu kişi Allah'ın katında dördüncü kademe kulluğun sahibi olur. Dördüncü kademe kul olur Allah-u Teala'ya. 25. basamak. 26. basamakta nefsini de Allah'a teslim eder. Kalp gözü kalp kulağı açılır, nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Allah ile her an konuşabilen birisi olur, hikmetin sahibi olur ve bu kişi ehli hayır da olur. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an, her saniye mutlaka hayır kazanan birisidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi,
bizim irşad olmamızda noktalanır. İrşad oluruz. Ondan sonra da Allah Teala irademizi teslim alacak ve bizim yedinci kulluğa ulaşmamızı da sağlayacaktır. Nefsimizin teslimi beşinci kulluğu ifade eder. İrşad olmak, irşad edebilmek için önce irşad olmak lazım. İrşad olmak altıncı kulluğu ifade eder. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kulluğu ifade eder. Böylece Allah'a kul olmanın yedi kademesine de kişi ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, yedi kademelik bir dizayn içerisinde bir insanın Allah'a kul olması, işte bu aşamalardan meydana gelir. Böylece kişinin ruhu, veçi, nefsi ve iradesi Allah'a teslim olur. Bu dört teslim dört kademede değil, yedi kademede oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın kişiyi teslim almasıdır. Kişinin teslim alması değildir. Mürşide ulaşmak, mürşidin kişiyi teslim almasıdır. Bu ikisinde de bizim teslim olduğumuz bir husus yok. Her şey teslimler, ruhun teslimiyle başlar. Ama bir insanın Allah'a teslim edebileceği şey ruhu ve içi, nefsi ve iradesidir ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu teslim almıştır. O Allah'a teslim olmamıştır. Allah onu teslim almıştır. Mürşidine ulaştığı zaman mürşidi de onu Allah adına teslim almıştır. Sonra ruhunu Allah'a teslim edecektir kişi. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. Sonra irşad olacaktır. Ve nihayet iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu safhaların her birisi ayrı ayrı kullukları ifade eder. Yedi safha kulluk Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder.

Ya beni Adem'e. Yasin 60 ve 61. En la tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve en ibuduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytanın kulu olmayacağınıza dair, olmamanız lazım geldiğine dair ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Şeytana kul olmayın diye sizden ahd aldım. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair de ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bu da diyor sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de yedi kademe sırat-ı müstakim var. Her biri ayrı bir kulluğu ifade ediyor. Böylece Allah'a kul olmanın yedi safa ifade ettiğini, her bir kul olmanın Allah katında daha yüksek bir şerefi ihtiva ettiğini ve insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a mutlaka teslim etmesi ve böylece her birini Allah'a kul etmesi Kur'an'ın temel emridir. Ama bu konu dört tane teslim içerdiği halde dört safhadan ibaret değildir. Yedi safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İrşad makamına fiil olarak tayin olmak, hepsi ayrı ayrı kulluk kademeleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah-u Teala'ya kul olmanızı, yedi safhanın yedisini de yaşayarak dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim Maliki Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var.

insan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah-u Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler, insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsan adı verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem, berzah alemi nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafındaki insanları, görmüyor musunuz falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir. Ama ölüm gerçekleştiği noktaya 5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin etrafında toplanırlar. Onların kendisinden evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem, berzah alemidir. Allah-u Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katlarsak dört olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için
çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen. Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda bir varlık daha var devrede, ruh. Ruh da kalbi %100 hasletlerle dolu olan bir yaratıktır. Aslında yaratık değildir, Allah'ın ruhudur. Allah yaratık değildir, yaratandır. Ruhu da yaratık değildir. Allah'ın ruhu, Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var, ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var, ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi. Ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır, meyletme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz, ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün bunlarda bir Allah'a kul olması kişinin asla problem değildir. Bir kişinin Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, ben şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi, Allah için yeterlidir. O kişi kalbinden böyle bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa, yani gerçekten bu talebin sahibi ise, gerçek talep sahipleri kalpten talep edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey, neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğu yapmak üzere devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir
Evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada oyalanmadan devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan Seyyid-i Sülk isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı devrin imamının dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar, ikinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan kişi zikir hücrelerinde zikir müessesesini tamamladıktan sonra Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, ki %100 afetle doludur insanın nefsi, %7 azalmadıkça, yani o afetlerin yerine Allah Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe o kişinin ruhu nefsinde bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı, fazıl artışı gerçekleşmezse o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki tabiyet anında Allah Teala biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız. Kalplerin içine imanı yazarız ve başların üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra kaşlarının birleştiği yerde, sonra saçlarıyla alnının birleştiği yerde, yedi ayrı yerde zikir yapacaktır. Yükselme buna paralel olarak devam edecektir. Vücuttan ayrılan, tabiyet anında vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından, kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada
görev alacaktır. Orada kalacaktır. Etrafındakilerle beraber seyri sülüka çıkacaktır. Evvela birinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının yedi tane alemine adım adım ulaşacaktır. Neticede ruh Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insanın ruhunun birinci kata ulaşabilmesi için nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazl birikim olması lazımdır. Sonra ikinci bir %7 fazl birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaştıktan sonra yedi tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman sitedin müntehaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir. Vuslata nail olur. Bu vuslattır. Yani vasıl olmaktır. Allah'ın zatına vasıl olan ruh, Allah'ın zatında yok olur ve ona indilalde bir taht ihsan edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatabilmek için buradayız. Hamdolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru. Allah Teala bize ona dergahı, onun bütün bölümlerini birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak orada da yedi katı o kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman başlangıçta %2 fazla birikimi olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan ikinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emmaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır. Ve mâ uberru nefsi diyor Hazreti Yusuf Allah'a, ve mâ uberru nefsi, ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emmaretun bis sui. Muhakkak ki nefs sui olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emmarededir. Olmayan insan yoktur. Doğuşuna itibaren herkes nefsi emmarededir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Hepsi bir şarta bağlı. Bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan
Allah'a münaki olmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes, inanan yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar. Bu dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2. Mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3. Ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5. Daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6. Daimi zikre ulaşarak muhlis olanların, Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra 6. kademe muhlis olanların kademesi. 7. kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki bu dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7'nin birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan 1. kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi, nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7, %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi, 7 katta bunu gerçekleştireceği için, %49 fazla birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür, %2'si de rahmetle örtülmüştür ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan güç sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır.
Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan durumu hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir. Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olması, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece 7 kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde 4, nefsin tesliminde 5, irşad olduğunda 6, iradesini Allah'a teslim ettiğinde 7. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha 5. kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay, nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken, neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla daimi zikirde ulul elbab ve ihlas ve salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah-u Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmek de mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa, o kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için, ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız, mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır. Yeter mi? Yetmez. Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dedikten sonra ölmüşse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk hepinizin hakkı. İnsan olarak doğdunuz. Öyleyse niçin mutluluğunuza sahip çıkmıyorsunuz? Allah Teala sizi mutlu kılmak için siz hiçbir şey yapmayacaksınız, o sizi mutlu edecek şeklinde bir inancın sahibi olmamalısınız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki sizin bir tek talebiniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, bu konudaki talebiniz Allah Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir. Ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak. Onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah-u Teala bu hususu bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek. Nasıl bir insan falanca yere gitmeyi diler, arabasını atlar, oraya gider, uçağa atlar, oraya gider. Ne yapmıştır o kişi? Oraya gitmeyi istemiştir ve gitmiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek de öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah ulaştırıyor kendisine. Hem de kişiyi teçhiz ederek Allah'ın istediği şeyleri yerine getirebilecek hüviyete Allah sokarak o kişiyi değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor, ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim
Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz. Dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz. Gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir günlük sohbetinde gene birlikteyiz. Afaki ve enfüsi mutluluk konumuz. İnsan İç dünyasında mutlu olmak için yaratıldı ve dış dünyasında mutlu olmak için yaratıldı. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki karşıtlığı yok etmek istediğinde bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde insan. Buna ancak nefsinin afetlerini yok ederek sağlayabilir. Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini kaybetmesiyle, onların yerini %51 nurların almasıyla gerçekleşir. Böylece kişinin nefsiyle ruhu dengeli bir muhteva kazanır. Evvela nefsle ruh zaten dengededir. Bir insan Allah-u Teala tarafından yaratılırken fizik vücudu yaratılıyor ve nefs muhtevası veriliyor kişiye. Sonra da Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan üfürüyor. Böylece bir ruh, bir nefs, bir fizik vücut, bir üçlü oluşturuyor. Bütün insanlar başlangıçta böyle bir üçlü standarttadırlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın temel emrini yerine getirmemiz gerekir. Yani ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırma. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dileriz. Bu konunun başlangıcıdır. Bu dilek yoksa bundan sonra anlatacaklarımızın hiçbirisi gerçekleşemez. Bir insanın mutluluğu, o kişinin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesine %100 bağlıdır. Başka bir alternatif yok. İkinci bir çözüm yolu yok. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, böyle bir dileği Allah-u Teala anında işitir, bilir ve böyle bir dileğin mutlaka yerine getirilmesini sağlar. Nereye kadar? Dünya mutluluğunun yarısına kadar. %51'ine kadar. Bu Allah'ın garantisinde olan bir söz vermedir. Öyleyse Allah Teala insanı en çok sevdiği mahluk olarak, en değerli mahluk olarak yaratmış. Nereden anlıyoruz? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüş. İşte Allah'ın ruhundan üfürdüğü insan adı verilen bu mahluk Allah'ın dininde en güzeli yaşayacak olan bir formasyona sahip. En güzel nedir? En güzel o kişinin nefsinin bütünüyle afetlerden arınması, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsin kalbinin dolması, nefsin kalbinin tamamen nurlardan oluşması. Başlangıçta bir denge var mı? Evet.
Çünkü insanın ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Ruh da nefs de fizik vücutla birlikte. İşte ruh ile nefs, fizik vücudumuzun ötesindeki bu iki varlık, fizik vücudumuzun muhtevasında olan bu iki varlık, birisi Allah'ın ruhu doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından üfürülüyor. Öteki nefsimiz. Ruhun muhtevasına baktığımız zaman %100 hasletlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsimizin muhtevasına baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Öyleyse iki ayrı tür mahluk bu muhteva içinde bir araya gelmiş mi diyoruz? Hayır, iki ayrı tür mahluk değil. Birisi mahluk değil. Ruh, Allah'ın ruhu. Allah ve ruhu, üfürdüğü ruh Allah ile beraber hep var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kayyım kılarak çift yarattık. İşte insanın fizik vücuduyla nefsi ayrı ayrı birbirinin muhtevasını tamamlayan bir hüviyet gösterir. Ve o kişinin bu üçlü içerisinde, yani ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü içinde dengeyi tam olarak sağlamış olduğunu görüyoruz. Nedir olay? Fizik vücudumuz %100 afetlerle dolu. Affedersin, nefsimiz, nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da %100 hasletlerle dolu. Denge var. Bu denge bozuluyor mu? Evet. Bir gün Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ruhumuz vücudumuzu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Dilediğimiz an mı? Hayır, dilediğimiz an değil. Dilediğimiz andan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi sormamız lazım. Allah Teala bize mürşidimizi gösterecek. Ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi ancak bir insanın mürşidine, Allah'tan sorup mürşidine ulaşabilmesi ve onun elini öpmesiyle mümkün olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidini arar. Mürşidini Allah'tan sorma arzusu gelir. Hacet namazını kılar ve sorar. Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse burada gene cüz'i iradenin ilahi iradeye bir talepte bulunması söz konusu. İnsanın iradesi cüz'i iradedir. İlahi irade ise Allah'ın iradesidir. Bir, Allah'ın iradesi dışında tüm kainatı idare eden bir sistem, külli iradeyi ifade eder. İlahi irade Allah'ın ifadesidir. Cüz'i irade ise kulun
iradesidir. İşte Allah Teala insanı irade edilen bu sistemle donatmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanları en güzele ulaştırması söz konusu. İster ki bütün insanlar sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar nefslerini de Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Böylece mutluluğu bütün boyutlarıyla dört başı mamur olarak yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bütün ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyin bir tek şey olduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Peki ama insanlar mutsuz. Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor, neden bizi mutlu kılmıyor? Çünkü mutluluğu bizim iradi yapımızın talebine bağlamış. Biz mutluluğu istersek mutlu oluruz. Allah o zaman bize mutlaka yardım eder. Sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın insana olan o büyük sevgisi insanı kendi suretinde yaratmasıyla da alakalı. Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir dünya adı verilen gezegende yaşam söz konusu. Birçok başka gezegende de yaşam söz konusu. Allah Teala 100 milyar galaksiden ve 100 milyar galaksinin içindeki yıldızlardan bahsediyor. Yani sonsuz sayıda hayat yaratmış Allah Teala ve saniyenin katrilyon kere katrilyonda biri kadar bir zaman parçası içerisinde. Bunlar bizim insan aklımıza sığmayan şeyler. Sevgili kardeşlerim, elbette sığmaz. Şurasını kesin olarak başlangıçta kabul etmek mecburiyetindeyiz ki hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizi yaratmayı dilemiş ve çamurdan, salsalinden, yani organik hale dönüşebilecek olan özellikte olan bir çamurdan Adem Aleyhisselam'ın şeklini oluşturmuş. Sonra da ona hayat vermiş. Canlı kılmış. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva Anamızı yaratmış. Onu da canlı kılmış.
Ve bütün insan adı verilen varlıklar Adem'le Havva'dan bugüne kadar gelenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. İşte fizik vücudumuz, işte nefsimiz birbirinin zıttı olan ama görüntüleri %100 aynı olan iki varlık. Ruha gelince o bir yaratık değil. O Allah'ın ruhu. Fizik vücudumuzla nefsimiz arasında bir benzerlik önemli. Ama dengenin sağlanmasına geldiğimiz zaman ruhumuzdaki %100 haslete mukabil nefsimizin kalbinde %100 afetlerin varlığını bilmeliyiz. Öyleyse ruhumuz Allah ile ilişkiyi kurarken, ruhumuz bizi Allah'ın sadece emrettiği şeyleri yapmaya, yasak ettiklerin hiçbirini yapmamaya davet ederken, nefsimiz de şeytanın devreye girmesi sebebiyle bize devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi telkin eder. Peki bunun önüne geçmek mümkün mü? Elbette mümkün. Bu 7 safhada gerçekleşen

garanti etmiştir. Bu garantiyi de mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile birlikte olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu beraberliğin önce ruhun teslimine bizi götürdüğünü görürüz. Sonra fizik vücudun teslimine, sonra nefsin teslimine, en sonunda da iradenin teslimine götürdüğünü görürüz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistem bütün insanlar için mutlaka teslimleri ifade eder. Ruhun teslimi mutluluğun yarı yarıya elde edildiği noktayı gösterir. Fizik vücudun teslimi bunu %80'e ulaştırır. 80'den öteye taşır. Nefsin teslimi %100 mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutluluğu yaşaması onun gayretine vabestedir. Kişi Allah'tan neyi dilerse kalpten dilemesi kaydıyla Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi ve kişiyi o yapıya kavuşturması söz konusudur. Bir başka ifadeyle kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsindeki afetlerin yarıya inmesini sağlar ve nefsinin kalbini diğer yarım olarak da nurla doldurmayı garanti eder. Söz vermiş. Rahat 27'de diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dalaletten kurtulmak isterse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu hedefe bütün insanlara ulaştırması mı söz konusudur? Evet. Kim dilerse Allah'ın garantisi var. Mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ulaştırdığı zamanki duruma bakalım. Başlangıçta dengenin sağlandığı ortam, kişinin, nefsinin, kalbinin %100 afetleri dolu olduğu başlangıç noktasında Allah-u Teala'nın ruhu var kişiyle birlikte. O da %100 hasletlerle dolu. Yani denge yüze karşı yüzle kurulmuş durumda. %100 afetlerle dolu olan bir nefs, %100 hasletlerle dolu olan bir ruh. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhu kendisine istiyor. Ona ulaştırmamızı istiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Bu ruha hitaptır ve yapmamız lazım gelen şey bunu gerçekleştirmek. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama biz ruhumuzu Allah'ın emriyle dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz bütün insanlar. Bunu yaptığımız zaman hasretler ruhumuzda olduğuna göre ruhumuz

Yok. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Nefsimiz %100 afetlere dolu. O zaman bir kurtuluş söz konusu olabilir mi? Olamaz. Ruhumuzun Allah'a bize tekrar artık dönmemek üzere ulaşabilmesi bizim nefs tezkiyesi dediğimiz bir olayı gerçekleştirmemiz de mümkün. Zikir yapmaya başlayacağız mürşidimize tabi olduktan sonra. Bu zikir Allah'ın katından evvela %2 rahmet nuru getirecek kalbimize. Sonra nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşecek. Burası nefse emmaredir. Burada nefsimizin kalbinde %7 fazıl nuru birikir. Allah Teala insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını vaaz kılmış, 7 safhalık bir devreden geçiyor kişi. Neden 7 safha? Çünkü Allah'a ruhun ulaşması 7 tane gök katını aşmasına bağlı. Bu gök katlarının aşılmasının nefsteki afetlerin yok edilmesi istikametindeki karşılıkları emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye isimlerini alır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluyken Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilemesiyle birlikte gerçekten dilemişse Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve Allah Teala o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu mürşide tabiyetten evvelki bir olaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun %100 kapkaranlık olan kalbine Allah Teala ilk öncü kuvveti %2 rahmet nurunu gönderir. Salavat nurları, fazılları ve rahmeti, evvela %2 rahmeti, ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları nefsimizin kalbine taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluğun yaşanması söz konusudur. Dünyadaki en büyük mutluluk bu 7-8 aylık devrede yaşanır. Kişinin nefsi tasfiye mi olmuştur? Bütün afetlerden kurtulmuş mudur? Hayır. Ama kişi bu ilk mutluluğu çok Allah-u Teala'nın ona verdiği çok özel bir büyük mutluluk halinde yaşar. Bu unutulmaz bir devredir bütün insanlar için. O 7-8 aylık devrede İnsan hayatının en güzel günlerini yaşar. Nefsiyle olduğu, nefsinin afetlerine tabi olduğu devreleri hatırlayan kişi böyle bir dizaynda Allah'ın şeytanın o kişiye tesir etmesini %100 önlemesi sebebiyle ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığını görür. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki her şey. Kişi nefs tezkiyesine başladığı zaman ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrıldığına göre sadece nefsinde afetler kalmıştır, %100 afet. Ama kişi mutludur. Çok büyük bir mutluluğu yaşar. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içinde şeytanın o kişiye tasallut etmesini, musallat olmasını, onu rahatsız etmesini %100 önler. Şeytan hırsından kudurur ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devresinde o kişiye hiçbir şey yapamaz.
bizi mutsuz eden hep şeytanın telkinleridir, üzerimizdeki tesiridir. Şeytan devre dışı kalınca dünyadaki en büyük mutluluk yaşanır bu 7-8 aylık devrede. O devrede nefsin kalbindeki afetlerin %7 azalmasına mukabil başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra kalbe girmeye başlayan ve %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar o kişinin nefsinin kalbini adım adım işgal etmeye başlar. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını ifade eder. Nefsin kalbinde de tam 7 defa %7'lik artış vücuda gelecektir. %2 rahmet nurundan sonra fazıl nurları kalbe ulaşmaya başlayacaktır. Bu fazıllar ilk defa %7 nefsin kalbine yerleştiği zaman burası nefse emaredir. Kişi Allah Teala diyor ki fela uksumu nefsi levamete, o levame nefse kasem ederim. İkinci gök katına ruhun ulaşması nefsi levameyi ifade eder. Nefsi emare başlangıçtaki kademedir. Birinci defa %7 nur birikimi nefsi emareyi işaret eder. İlk defa %7'lik bir nur birikimi o kişinin nefsinin kalbine gelip yerleşiyor. Allah-u Teala bütün insanların başlangıçta şeytanın kulu olduğunu, sonra Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve böylece hidayet üzere olduklarını ve mutlu olduklarını ifade ediyor. Bütün insanlar için bu 7 tane kademe birer birer gerçekleşir.

Allah Teala'ya emanetin bir suyu demekle kötülükle emreder ifadesini kullanıyor. Nefs insana onun nefsin içine afetler olduğu sürece hep Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemeleri istikametinde telkinde bulunur. Sevgili kardeşlerim, sonra kişi nefsinin kalbinde %7 nuru tamamladığında, mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılan ve ana dergâha ulaşan ruhu, 7. kata kadar çıkabilen ruhlarla beraber 1. kata kadar yükselmeye başlar. Sonra kişi ikinci defa %7'lik bir fazıl nurunu nefsinin kalbine ulaştıracaktır. Her gün zikrini yapacağı için bu zikir Allah'ın katından fazılları taşır. Kim zikrederse Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalpteki manyetik alan onu kendisine çeker ve orada kalır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi devamiyi ifade eder. Nefsi emare kişiye ruhun emretmesini, muhtevasını alır. Nefs emredici bir hüviyettedir. Ama nefsi devamede kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlamıştır. Nefsinin afetleri sebebiyle mutsuzluğunun artık farkındadır. Nefsini levmediyor. O levame nefse kasem ederim ayet-i kerimesi bununla alakalı. Nefsini kınıyor kişi ve dediklerini yapmama konusunda gayrete başlıyor. Burası ikinci gök katıdır. İkinci gök katında soğurulma huzurunda ruhlar suyun, o sıvının içerisine batırılarak olgunlaşırlar. Burada o kişilerin ikinci gök katında bulunmaları, o sıvının içinde bulunmaları, onların nefsi kınadıkları bir devreyi ifade eder. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra kişinin nefsinin kalbinde nurlar daha çok artacaktır. Ve nefsi mülkimeye ulaşacaktır kişi. Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Ve elhamaha fücuraha ve takva nefse. Takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Sonra 4. gök katı nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu diyor Allah Teala, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bu 4. kademeden sonra beşinci kademeye gelir. Ruh 5. gök katına çıkar. Allah Teala diyor ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye. Etkuli fi ibadî ve etkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.

Yönetime bir. Ve kullarımın arasına gir. Nasıl bir kul bu? Önce Allah'ın rızasını kazanmış. Radiye. Sonra da Allah ondan razı olmuş. Mardiye. Ödemeleri geçiyor ve tezkiye ödemesine geliyor kişi. Burada 7. defa %7 fazla birikimi ve %2 de rahmet birikimi sebebiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar afetleri aşıyor. Hemen tezekka ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ilallâhil basîr. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. İşte ruhun Allah'a ulaştığı nokta burasıdır. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bütün insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bir tek şey ister, bu talebin kalpten olmasını. Gerçekten kişi diliyle sadece söylemişse, kalbinde böyle bir talep yoksa, o kişinin talebi kabul edilmez. Ama kişi gerçekten kalbinden duyarak, isteyerek Allah-u Teala'ya müracaat etmişse, de Allah'a ulaşmayı dilediğini söylemişse o zaman Allah Teala bu talebi mutlaka kabul buyuracak. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bu kişi zikri sevmiyormuş, Allah sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyormuş kendisini, Allah Teala onu açlığını hissettirmeyecektir. Bütün güzellikleri en güzel standartlarda yaşatacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte vuslat, nefs tezkiyesi bu noktadaki tezahür eden iki kavramdır. Vuslat ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıdır. Nefs tezkiyesi de nefsin kalbindeki afetlerin %51 azalması, %49'a düşmesidir. Mutluluğunda %51 yaşanmaya başlaması demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz alemler. Bir insan üç vücuttan oluşuyor. Bir, şu fizik vücudumuz. İkincisi, nefsimiz. Üçüncüsü de ruhumuz. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın bizde başka vücutlarda var etmesi söz konusu olabilir mi? Olabilir. Ama biz İnsanı, bir insana ait olan aklımızla buraya kadar ulaşabiliyoruz. O zaman bu üç vücuttan fizik vücudumuza ait olan alem, zahiri alemdir. İşte bu gördüğümüz etrafımızdaki her şey zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala fizik vücudumuzu bu alemde yaşayabilecek olan özellikle donatmıştır. Bu alemde nefes alırız. Aldığımız her nefes, havadan aldığımız oksijenin iç dünyamıza, vücudumuzun fizik standartlardaki iç dünyasına girmesi, kanın akciğerlerde temizlenmesi ve vücudumuza temiz kanın pompalanması, sonra yeniden temizlenmesi, yeniden pompalanması, böylece bir ömür boyu sayısız nefes alır veririz. Her nefes alışımızda havadaki oksijeni vücudumuzun kan temizleme merkezi olan akciğerlerine kalp gönderir. Kalp bir emme basma tulumba görevini yapar. Gönderir kanı, temizlenen kanı da tekrar kendisine. Affedersiniz, gönderdiği kan hemen kirlenecektir. Çünkü gelen havayla temizlik işlemi tamamlandığında parmaklarımızın uçlarına kadar her tarafa giden ana damarlar ve kılcal damarlar vasıtasıyla vücudumuzun her noktasına ulaşan kan o noktalara varana kadar her noktada kirlenecektir ve tekrar kalp onu kendisine toplayacaktır. Öyleyse kalbin bir atar damarı var, gönderici sistem, bir toplar damarı var, geriye döndüren. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz bu aleme göre yaratılmıştır. Bu gözlerimiz sadece bu alemi görebilir. Kulaklarımız sadece bu alemdeki sesleri işitmeye organize edilmiştir. Her şey fizik vücudumuz için bu aleme göre Allah-u Teala tarafından o sonsuz planlama sistemiyle planlanmış ve biz insanlar yaratılmışız. Biliyorsunuz ki insan hamîn ve mesnun olan salsalin adı verilen topraktan yaratılmış. Ve yaratıldığı andan itibaren nefes almaya başlamış ve kan dolaşımı söylediğimiz standartlarda derhal oluşmuş. O Adem Aleyhisselam ki 1200 yıl yaşadı. Yaşayanlar arasında göbeği olmayan, göbek bağı olmayan bir tek insan Adem Aleyhisselam'dır. Çünkü o bir anne babadan doğmadı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir ikinci vücudumuz nefsimizdir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun tam olarak aynı görünümündedir. Fizik vücudumuz hangi standartlarda görünüyorsa nefsimiz de aynı hüviyettedir. Görüntüsü tamamen ona benzer. Nefsimiz mutluluğumuz açısından en önemli vücudumuzdur. Nefsimizin kalbi doğuşumuzda %100 afetlerle doludur. Buna karşılık bir üçüncü vücudumuz var, ruhumuz. Onun da kalbi %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği denge unsuru içindeyiz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bizler Allah için vücuda getirilmiş mahluklarız. Allah Teala insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba? Bunun cevabı üçüncü vücudumuz olan ruhumuzda. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insandan bahsediyor ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumuzdan üfürdüğünü söylüyor. Böyle bir dizaynda üfürülen bir ruh, Allah'ın ruhu. Bütün insanlar doğuşlarından ruhlarını Allah'a ulaştırınca, yani ruhları Allah'a ulaşmak üzere yola çıktığı ana kadar, eğer böyle bir şeye teşebbüs etmezlerse, ölene kadar ruhlar kişinin fizik bedeninde onunla birlikte denge sağlayıcı faktör olarak bulunur. Ne demek istiyoruz? Demin söylerken demiştik ki nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Allah-u Teala'nın yarattığı denge sistemine göre bir başka muhtevanın da tamamen hasletlerden oluşması lazım. İşte bu ruhumuzdur. Onun da muhtevası %100 hasletlerdir. Öfkeye karşılık sükunet, kine karşılık sevgi, düşmanlığa karşılık dostluk, kıskançlığa karşılık diğergamlık,
İntilal karşılık cömertlik. Böylece bütün negatif faktörlerin, nefsimizin bütün negatif afetlerinin, negatif olan afetlerinin karşılığı ruhumuzun pozitif hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Peki ama Allah Teala ruhumuzu geri istiyor. Ruhumuzu cimnevine ileyhi ve ettehu diyor. Ona Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dileyecek fizik vücudumuz ve ruhumuz böylece Allah'a yönelmiş olacak. Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. İşte Allah'a yönelecek olan, Allah'a teslim ulaşarak, Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında yok olmak suretiyle, görünmez olmak suretiyle Allah'a ulaşan, ulaşacak olan ruhumuzdur. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzun muhtevası %100 hasleti ifade eder. Ruhumuz gene tam fizik vücudumuzun bir benzeridir, tam bir benzeridir. Ve muhtevası hasletlerle doludur. İşte Allah Teala'nın biz her şeyi karşıtıyla birlikte yarattık ifadesi, nefsimizi %100 afetlerle donatılmış bir nefs, ruhumuzu %100 hasletlerle Allah Teala'nın donattığı Allah'ın ruhu olarak devreye sokuyor. Fizik vücudumuz içerisinde nefsimizi de ruhumuzu da barındırıyor. Bir insan şu dünya hayatında yaşarken fonksiyonel olarak fizik vücudu, ruhun da nefsin de kendisinde barınabileceği bir özellik taşır. Bu ruhun ve nefsin fizik vücudumuz içinde barınma statüsü, fizik vücudumuzun hayatta olmasına bağımlıdır. Bu dünya hayatını yaşadığı sürece fizik vücut ruha da mekandır, nefse de mekandır ve ikisi de saçın her tel zerresine kadar o hüviyeti alır. Her şeyiyle fizik vücudun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a ait olan, Allah'ın ruhu olan ruhunu geri istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Hicr 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala ya eyyetüen nefsül mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki, bu ruha hitaptır. Ruhu, ruha Allah Teala Allah'a geri dön diyor. Sonra
Nefs tekrar devreye giriyor. Radiyeten ve mardiye kelimelerini kullanıyor Allah Teala. Radiyeten Allah'tan razı olarak ve mardiye ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Burada da bitmiyor olay. Önce nefsimize hitap etti. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levvame, mülhime kademelerini geçirmiş. Mutmain neye gelmiş? Mutmain olmuş nefsimiz. Bu mutmain olan nefsimizi Allah Teala Rabbimize geri döndürüyor. Ey mutmain olan nefs, diyor. Mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülkime, mutmainne. Ondan sonra radiyeten mardiye diyor. Radiye Allah'tan razı olmak. Mardiye Allah'ın rızasını kazanmak. Altı oldu. Ve tezkiye, yedinci kademe. Nefsin kalbinin %51 nurlarla kaplanması. Ve buna paralel olarak ruhun Allah'a ulaşması. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir diyor. Hangi kul bu? Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bir kul. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. Bu da üçüncü kat cennet. Öyleyse fizik vücudumuza bir mesken olarak bakabiliriz. Ruhumuz da nefsimiz de fizik vücudumuzun çatısı içinde, çevresi içinde, kapladığı alanda onun tam şeklini alarak yaşarlar. Ruhumuz da fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu böyle kalmıyor tabii. Allah Teala ruh adı verilen emanetini, yani kendisine ait olanı geriye istiyor. Peki vermedik. Şu dünya hayatını yaşadık ve de Allah'a ruhumuzu dünya hayatını yaşarken teslim etmedik. O zaman öldüğümüz zaman ruhumuzu Azrail Aleyhisselam ve onun takımı alıyor ve gene Allah'a ulaştırıyor. Ruhumuz her halükarda sahibi olan Allah'a geri döner. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Allah'ın ruhu Allah'tan bize üfürülmüştür doğduğumuz an ve o Allah'a ait olan ruh Allah'a mutlaka geri dönecektir. Nefsimiz mi? O da berzah alemindeki hayatına devam edecektir. Bütün alemlerde kopacak olan kıyamet noktasına kadar nefsimiz berzah aleminde yaşayacaktır. Ve de kendisinden evvel yakınlarından kimler ölmüşse onların nefsleri berzah aleminde nerede ve nasıl yaşıyorlarsa onlarla beraber bu dünyadakine çok benzeyen bir hayatı idame ettireceklerdir, devam ettireceklerdir. Böylece
Üç tane vücudumuz oluyor. Ruhumuz, içimiz, nefsimiz. Ruhumuzu her halükarda mutlak olarak Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bu Allah-u Teala'nın emridir. İşte irci-i emri odur. Rabbine geri dön manasına irci-i, ona rücu et. Yani geri dön. İlâ Rabbiki, Rabbine. Allah-u Teala Nem Suresinin 82. ayet kelimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön, Rabbine dön, Rabbine ulaş diyor. Allah'ın ismini zikreden fizik vücut ama dönen Allah'ın ruhu. Biz insanlar bizde bulunduğu için ruhumuz diye hitap ederiz. Ruha bizim ruhumuz deriz. Ama bizim ruhumuz değil. Onun ruhu yalnız bizim vücudumuzun tam şeklini aldığı için her zaman bizlerin görüntüsünde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerimizde tüm güzellikleri yaşamak söz konusudur. Başlangıçta nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri tam bir dengeyi oluştururlar. Birinde %100 afetler, diğerinde %100 hasletler. Ama Allah Teala söylediği gibi demek ki ayette ruhunu geri istiyor. Ve bunu hepimiz yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Kaldı ki bu her ne kadar bize bir vazife olarak verilmişse de Allah-u Teala tarafından biz onu talep ettiğimiz takdirde mutlaka yerine getirilecek olan bir müessesedir. Öyleyse böyle bir muhtevada yapmamız lazım gelen şey, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burada bir yerden sonra önemli bir değişikliğin başladığını göreceğiz. Biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu, yani kendi ruhumu kendime ulaştırırım. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Aslında ulaştırdığı kendi ruhu. Allah'ın ruhu Allah tarafından kendisine ulaştırılıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse Allah-u Teala onun üzerinde derhal hükümranlığını kurar. O kişiyi koruyucu kanatlarının altına alır. Yani kontrol altına alır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ya furkanlar verir. İrşat makamını irşat eden bir hüviyette tutan Allah-u Teala kulunu kalbin göğsünü yararak irşat makamına ulaştırır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, 7 tane gök katını
birer birer aşar. Emmare, levvame, mülki, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye kademelerinde, yani 7 kademede nefs %7 %7 nurlarla kaplanır. Neticede nefsin kalbinde 7 kere 7 49 baştan aldığı %2 de rahmet nuruyla beraber %49 fazıl nuru %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbi %51 nurla kaplanır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ruhunu ulaştırdığı güne kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Allah şeytanın o kişiye tasallutunu kesin şekilde önler. Ne olur? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılınca ne olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlemememizi emreden ruh artık bizimle birlikte değildir, bizden ayrılmıştır. Ana dergaha gitmiştir, oradan 7 tane gök katını açıp Allah'a ulaşacaktır. Ve bu mutevada sadece nefsimizde fizik vücudumuz var. Nefsimizin kalbi ise %100 afetlerle dolu, özde ve dünyadaki bütün kötülükleri işleyebilecek olan bir insan hüviyetinde görünüyoruz. Ama öyle olmuyor. Allah Teala şeytanın bize müdahalesini kesinlikle önlüyor. Bu müdahalenin önlenmesi sebebiyle nefsimiz bize bir zarar ika edemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zararı bir tarafa bırakalım. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp soracaktır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa göstermemesi mümkün değildir. Kişi o mürşide ulaşır. Taviyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Ne kalmıştır geriye? Bütün çirkinlikleri, bütün afetleri bünyesinde toplayan nefsi. Yani o kişi Allah'ın koruyuculuğu altına girmese gideceği yer cehennemin en dibi olan yalnız nefsten ibaret bir insan olarak yaşar, bütün kötülükleri yapar. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala o devrede Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi dilediği andan itibaren şeytanla ilişkisini tamamen kesecek olan bir formülle şeytanı devre dışı bırakarak o kişinin iyi dünyadaki en mutlu hayatını yaşamak imkanını sağlar. Bu noktadan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre dünya hayatındaki en mutlu devredir bütün insanlar için. Adeta pencereleri açıp bağıracağı gelen insanın mutluyum diye. Neden? Nefsi afetlerle dolu. Evet ama afetlerin hiçbir hükmü yok. Çünkü şeytanın afetler üzerindeki bütün tesiri devre dışı kalmış, izole edilmiş kişi. Nefsinin vücudunu negatif istikamette herhangi bir şeye sürüklemesi mümkün değil. Bu sebeple kişi dünyadaki mutlulukların en üstününü yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu devre nefsinizin kalbindeki
nurlara paralel bir seyir takip eder. Her %7 nur birikimiyle ruhunuz bir gök katı aşacaktır. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye kademelerinde ruhunuz Allah'a doğru 7 gök katlık bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci katta açıkta bir secde oluşacak. İkinci katta o ruh suvarılma havuzlarında suvarılacak bir süre bir suyun altında ruhun suvarılması gerekiyor Allah-u Teala'ya geri dönerken. Bu onun kirliliğinden neşet etmiyor. Oradan o bir sebep değil, öyle bir şey söz konusu değil asla. Ama bu hüviyette bir bekleme devresi insan vücudunda o ruh yaşadığı için mutlaka gerekli. Çünkü birçok negatif faktörü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı güne kadar yanlış şeyler yaparak ruhunda hüzünler, kederler oluşturmuştur. Onların, o tesirlerin yok edilmesi o suvarılma işlemiyle mümkün. Ruh mütesirdir. Yapılan yanlışlıklar sebebiyle. Evet, tesir olmamıştır. O nefs gibi negatif istikamette hiçbir şeye iştirak etmemiştir. Tam aksine nefse daima karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkmanın da yorgunluğu oluşur. Bu noktadan sonra katları birer birer aşması, üçüncü kattaki köşk mescitte secde, dördüncü kattaki Beytül Makdes'te secde, beşinci kattaki Beytül Haram'da secde, altıncı kattaki sıfatullah olma mahallinde renginin değişerek başlangıçtaki rengine geri dönüşü, yeşilimsi beyaz bir renk alışı, fosfor yeşili gibi ve nihayet yedinci gök katına çıkarak yedi alemden geçip Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Buradaki muhtevayı dikkatle yerlerine oturttuğumuz zaman görürüz ki biz hepimiz Allah'a Allah'ın ruhunu teslim etmeye mecburuz. Bunu yapmadığımızı düşünelim. Bunu yapmayan bir insan için, harekete geçmeyen bir insan için ömür hep hüzünlerden, kederlerden, sıkıntılardan oluşan bir muhteva taşır. Ne zengin olmak, ne insanların özendiği bir takım görüntülere sahip olmak insanı mutlu edemez. Mutluluk iç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde vücuda gelen bir şeydir. İç dünyada sulh ve sükun hali, başka insanlarla ilişkilerde sulh ve sükun hali, Allah ile ilişkilerde sulh ve sükun hali mutluluğu oluşturur. Ama nefsinin kalbi afetlere dolu olan bir insan, ne etrafındaki insanlarla ne de iç aleminde sulh ve sükun içinde olamaz. Nefsiyle ruhu devamlı kavga halinde olacaktır. O kişi de etrafındaki insanlarla devamlı huzursuz bir hayat yaşayacaktır kavga ederek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bütün bunların dışında kalmak üzere Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizin göreviniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak.
Bu da Allah'ın üzerine aldığı görev. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla bir insan, dünya mutluluğunun yarısını yaşayan bir insan olmak şerefini arar. Üçüncü kat cennetinde sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat, mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi bu yarı mutluluğun ötesinde daimi zikre ulaşarak, nefsinizin kalbini tam temizleyerek sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını, kesintisiz bir mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleri ve Allah'ın bu dilek üzerine onların ruhlarını kendisine ulaştırması. Onların ulaştırması değil, Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte bu olay insanlar tarafından ya bilinir ya da bilinmez.

Allah'a mülaki olmayı, yani ulaşmayı dilemekle başlayan bir süreç, kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesine kadar sürer gider. Allah yolunda insanların Allah için olması ya da olmaması, onların mutluluğunu veya mutsuzluğunu oluşturur. Bütün devirlerde Allah'ın bir mukaddes kitabının var olduğunu görüyoruz. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya tabletler indirdiğini biliyoruz.

Ve Tevrat'ta da verilen bir kitabın var olduğunu görüyoruz. Sonra Hazreti İsa'ya Allah Teala İncil'i indiriyor. Ama Tevrat'ta, İncil'de Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın yazdığı bir kitap olarak görünmüyor. Hep olaylardan bahsediliyor. Yani Allah'ın onlara yazdırdığı değil, Hazreti Musa'ya tabi olanların ve Hazreti İsa'ya tabi olan havarilerin yazdıkları kitaplardan oluşuyor. Sıra Kur'an-ı Kerim'e geldiği zaman bakıyoruz ki ortada Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kelime kelime yazdırdığı, daha başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla yazdırdığı Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumayı hiç öğretmedi. Ona kimse okumayı öğretmedi, o da okumayı öğrenmedi. Ömrü boyunca ümmiydi. İşte

Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene o mağaraya giderdi. Bazı yıllar 30 gün, bazı yıllar 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece ekmekle su gelmesine müsaade ederdi. Başka hiçbir şey yemezdi, içmezdi. Ve 40 gün Allah ile yalnız kalırdı. 40 yaşında olduğu yıl gene Nur Mağarası'nda gene itikafa çekilmiş durumda ve karşısında ansızın beyaz elbiselerle birisini görüyor. Bu Cebrail Aleyhisselam'dır. Melek, insan hüviyetinde temessül etmiştir. Ve bir adım atıyor Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. İkra diyor, oku. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazmak bilmiyor. Diyor ki ben ümmiyim. Okuma yazma bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam bir adım daha atıyor ve aynı şeyi söylüyor, oku. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yine aynı şeyi söylüyor. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam üçüncü adımı atıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor ve insan hüviyetinde görünen Cebrail Aleyhisselam kollarıyla sımsıkı kucaklıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'ın cereyanı üç defa arka arkaya geliyor. Cezbe. Hani biz bazen sohbeti yaparken ansızın Allah Teala bizde bunu vücuda getiriyor. İşte bu hareket, bu cezbedir. Dışınızdaki bir kuvvetin sizi böyle sarstığını hissedersiniz. Bu hafif bir cezbeydi. Çok daha ağırı olabilir. Şiddetle insanı sarsar. Bu tahkiki imanın başlangıcıdır. Ondan evvel insanlar hep Allah'a inanırlar ama bu bir gaybi imandır. Bu noktada tahkiki iman başlar. Cezbe bunun başlangıcıdır. Sevgili kardeşlerim, şiddetle ikisi birden sarsıldılar, tekrar sarsıldılar, tekrar sarsıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse baygın düşüyordu.

İşte okuma yazma bilmeyen bir peygamber Kur'an'daki ismiyle Nebi, peygamber Farsça bir kelimedir. Dilimize peygamber manasına kullanılan Farsça bir kelime olarak girmiştir. Yalnız peygamberler için kullanılır. Nebiler için kullanılır. Kur'an'da nerede Nebi kelimesi geçmişse o mutlaka peygamberdir. Ama Resul kelimesi hem peygamberleri ifade eder, şu açıdan ifade eder. Peygamberler aslında Nebidir ama mutlaka risaletleri de vardır. Bu sebeple peygamberlere Nebi Resul adının kullanılması uygundur. Peygamber olmayan Resullere ise Veli Resul adının kullanılması uygundur. Bizim için kullanılması lazım gelen lakap Veli Resul'dür. Biz Allah'ın Resulüyüz ama Veli Resul. Biz Nebi değiliz, Peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Şimdi insanlara dinlerini öğretmek üzere vazifeli kılınırlar nebiler ve resuller. Peki bunların dışında din öğretimiyle vazifeli olan kişiler var mıdır? Elbette vardır. İnsanların taktıkları isimle saadetler, saadet ve kübera.

İşte din öğreticileri, dinin ileri gelenleri saadet adını alıyor. Çoğul bir kelime. Ve siyasette ileri gelenler, büyükler, idareciler, kibir, büyük, kübera, büyükler. Saadet kelimesi de din adına ahkam kesenleri, din adına hüküm sahibi olanları ifade ediyor. Her devirde saadetler olmuş ve kübera olmuş. İşte bugün de siyasilerden başta gelenler, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, Büyük Millet Meclisi üyeleri, askerlerin önde gelen Genelkurmay Başkanı ve onun etrafındaki generaller, bunlar da her devirde büyükleri ifade eder, kübera'yı ifade eder. Her şehrin valisi de gene büyükler arasındadır. Allah Teala büyükler deyince bunları iki grupta mütalaa ediyor. Bir, gerçekten ülkesi için, vatanı için çalışan, tarihe geçen büyükler. Bir Fatih Sultan Mehmet, bir Yavuz Selim, Yavuz Sultan Selim, Yıldırım Beyazıt, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın tarihe geçmiş başarılı padişahları. Onun yanında sadrazamlık yapan büyükler. Cumhuriyet tarihinin büyükleri, Kübera, Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Meraşal Fevzi Çakmak, Kabine'nin ileri gelenleri, aynı devirde din büyükleri de var. Bunların önde geleni Risale-i Nur külliyatının kendisine Allah tarafından verildiği Said-i Nursi Hazretleri. Her devirde her zaman Allah'ın evliyaları mutlaka var olmuştur. Osmanlı'da da Cumhuriyet devrinde de bu varlar vardır ve devam etmektedir.

Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala Kübera adı verilen ama insanları manevi alanda teçhiz etmeyen, aksine dinden soğutan insanları ifade ediyor. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde diyor ki: Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onları büyük lanetle, onlara iki kat azap ver. Burada insanlar var. Bu insanların muhtevasına baktığımız zaman onlar saygı görmüşler. Gösterdikleri yoldan gidilmiş. Ama o gösterilen yol kıyamet günü onlara itaat edenleri cehenneme götürmüş. Her devirde bu tür saadatlar ve kübera var olmuştur devrin büyükleri.

İşte Cumhuriyet devrinde İstiklal Mahkemeleri çıkarılan kanunla Büyük Millet Meclisi tarafından kurulmuş. Biz birkaç yerde Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan İstiklal Mahkemesi'nin 5000'den fazla din adamını idam ettiğini duymuştuk. Ama son bir yerden aldığımız ciddi bir kaynak bu sayının 1500 civarında olduğunu söylüyor. Muhakkak ki doğrudur. Resmi kayıtlardan aktarılan bir bilgiydi. Kayıtlı neticelere bakılarak elde edilmişti. Ve o kaynak o zaman elimizde olmadığı için bize dolaylı olarak gelen haberler Büyük Millet Meclisi Mahkemesi'nin Büyük Millet Meclisi o zaman hem yargı yetkisinin hem yürütme yetkisinin hem de kanun koyma yetkisinin sahibiydi. Üç kaynak da onlara aitti. Üç alanda kaza kuvveti, teşrii kuvvet ve yürütme etkisi yani hem adalet müessesesi, kazai kuvvet, hem teşrii müessese, kanun koyma, hem de yürütme. O da Büyük Millet Meclisi'nin elindeydi. O devrede bizim evvelce duyduğumuz rakam 5000'den fazla insanın İstiklal Mahkemelerince idam edildiği yönündeydi. Ama şimdi ciddi olan kaynaktan elde ettiğimiz netice 1500 çevresinde imiş. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte saadatlar dediğimiz zaman, saadat dediğimiz zaman devrin ileri gelenleri veya insanları cehenneme götürenler de din ilminin ileri gelenleri. Ve şimdi periskobu bugünlere çeviriyoruz. Dinin ileri gelenlerine bakıyoruz birer birer. Ve korkunç bir hayal kırıklığına uğruyoruz. Çünkü bugünün ileri gelen din adamları, televizyonları paylaşmış olanlar hidayeti, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en çok değer verdiği kavramı bilmiyorlar. Kur'an hem hidayettir hem hidayete erdiricidir. Kur'an bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, işte saadatlar öyle bir hüviyette olabilir ki onlar insanları Allah'ın yoluna alıp hidayete erdirecek yerde Allah'ın yolundan farkında bile olmadan saptıranlar olabilirler. Onlardan bahsediyor Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki biz indirdiğimiz kitaplarla
ve oradaki beyinelerle açık bir şekilde anlatmamıza rağmen onlar ki hidayeti gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Allah Teala 3 tane mukaddes kitap indirmiş bize kadar gelebilen. 3 kitap var: Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Üçü de hidayet rehberi, üçü de nur, üçünü de yakinen mercek altına aldığımız zaman muhteşem bir dizayn gördük. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bize incelince öğretti. Şimdiye kadar din adamlarının hiç bilmedikleri, özellikle Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri ve ondan sonrakilerin hiç bilmedikleri Kur'an hakikatlerini Allah Teala bize öğretti. Öğrendik ki Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safha var. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan başlıyor. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. Üçüncü safha tabiiyetle beraber vücudumuzdan ayrılan ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. 21 ve 22. basamaklar. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. Demek ki üçüncü safhada ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Dördüncü safhada fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Beşinci safha, dördüncü safha, 25. basamak. Beşinci safha, 26. basamak, nefsimizin Allah'a teslim olması daimi zikirle. Altıncı safha, irşad olmak. Yirmi yedinci basamak. 7. ve son safha, 28. basamağın 5. kademesi, 7'ye ayrılıyor, 7 kademeye ayrılıyor. 28. basamağın 5. kademesi, irşad makamını Allah Teala'nın tayini, irşada memur ve mezun kılınmak. İşte bu bir bütündür. Bunların hepsinin farz olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhanın 7'si de farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu 7 safhasının 7'sinin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş olduğunu tespit ettik. Şimdi konunun çarpıcı tarafına geliyoruz. Çünkü yaptığımız araştırmalar, Allah'ın bize yaptırdığı araştırmalar şunu kesinleştirdi ki Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ta da 7 safhanın 7'si de mevcut. Gene Tevrat'ta Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirdikleri yer alıyor. Yanlış anlamadınız. Kur'an-ı Kerim'de nasıl 7 safhanın 7'si de farzsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirdikleri ayrı ayrı ayetlerle kesinlik kazanıyorsa, Tevrat'ta da 7 safhanın 7'si de farz, Hz. Musa ve ona tabi olanların, onun etrafındaki havarilerin beraberce o hedeflerin hepsine ulaştıklarını söylüyor. Yazıyor Tevrat'ta. Ve İncil'e giriyoruz.
İncil'de de yedi safhanın yedisi de farz. Ayetlerin hepsini tespit ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Yedi safhanın yedisini de Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsinin gerçekleştirdiği açık ve net olarak yer almış durumda. Ve daha geriye gidiyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görüyoruz. Bakıyoruz ki Hanif dini üç özellik taşıyor. Bir, vahdet. Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İki, tevhid. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Üç, teslim. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin teslimi. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşamışlar. Öyleyse nereye ulaştık? Dinler yoktur. İslam ayrı bir dindir, en mütekamil dindir ve buna benzer sözler sadece lafı yüzaftır. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kur'an bunların hepsini açık ve kesin bir şekilde ifade ediyor. Kur'an'da Hazreti Musa ve ona tabi olanlara yedi safhanın yedisinin de farz kılındığı yer alıyor. Kur'an'da Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisini de yaşadıkları yer alıyor. Kur'an'da Hazreti İsa ve ona tabi olanları yedi safhanın yedisinde farz kılındığı yer alıyor. Kur'an'da Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadıkları yer alıyor. Baştan söylediğimiz gibi Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin üzerlerine farz kılınan yedi safhanın yedisi de farz kılınmış. Yedi safhayı da yaşadıkları kesin olarak yer alıyor. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Babamız İbrahim'in Hanif dini, yedi safa, dört teslim, ard arda gelen üç tane kitaplı dinin üçünde de hem farz hem de o peygamberlerle beraber onlara tabi olanlar yedi safhanın yedisinde gerçekleştirmişler. Şimdi küçük bir azınlık, çok küçük bir azınlık devrin imamıyla beraber her devirde mutlaka hidayete ermişler. Ama o kavmin, aynı kavmin büyük kısmı hayır, hidayete ermemiş. Onlar onların, hidayete erenlerin karşısında olmuşlar. Onlara engel olmaya çalışmışlar. İşte bugün de Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere ulaştırdığı bir hidayet mefhumu var. Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almasına rağmen din alimlerinin büyük bir gayretle gizlemeye çalıştıkları insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması keyfiyeti var. Birinci defa hidayete ermek. Fizik vücudun teslimi ikinci defa hidayete ermek. Nefsin teslimi üçüncü defa hidayete ermek, iradenin teslimi dördüncü defa hidayete ermek, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, insanları hidayetten men edenler her devirde din adamları olmuştur. Bugün de aynı şey söz konusudur. İşte
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 87 bin kadrosu. İşte üniversiteler ve üniversitelerin öğretim üyeleri. Dünyadan habersiz yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir kanun çıkmış ülkemizde. Eğer bir insan bir üniversiteyi mahkemeye verirse, bu konudaki kararı zanlı mevkindeki üniversite senatosu veriyormuş. Hem mazmun hem hakim. Hangi hakim kendisini suçlu çıkarır ki? Sevgili kardeşlerim, biz galiba epeyce safız. Allah Teala'nın bize ulaştırdığı hakikatler dizisi, nurlar bizim kalbimizde cehenneme doğru gitmekte olan 70 milyondan fazla insanı kurtarmanın dışında pek bir şey bırakmamış. Sadece bir gayretin, bir çabalamanın içindeyiz. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kimin için? Bu ülkedeki 70 milyondan fazla insanı cehennemden kurtarmak için. Hepsi oraya doğru gidiyor. Hiç kimse, özellikle din adamlarımız, Kur'an'ın hakikatlerinden haberdar değiller. Onlar Kur'an'ın dışında bir kültür edinmişler. Diyorlar ki, dinin esası din alimleri tarafından bilinir. Başka kimse bilemez. Allah-u Teala da bize diyor ki, dinin esası Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an-ı Kerim'in dışında din olamaz. Ama bakıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'in dışında bir din, din olarak sahnede. Söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhası var. 7 safhası da farz. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Hepsi ayetlerle sabit. Ve günümüz din öğretisine geliyoruz. Detaylar, detaylar, detaylar, detaylar. Esasa gel diyoruz. Esasa bir geliyoruz. İslam'ın 5 tane şartıyla karşılaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı diyorlar, doğru cennete gidersin. Hayır, bunları yapan insan, bunları yaptı diye hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın cennetine giremez. İşte orada o ilimle cennete girileceğini iddia eden herkes, Ahzab suresinin 67. ayet-i kerimesindeki saadatı oluşturur. Onlar saadattır. İnsanları cehenneme mahkum edenler. Onlar Allah'ın hidayetini bile bile gizleyenlerdir demeye dilimiz varmıyor. Mutlaka bilmedikleri için gizlemiş mevkiinde kalıyorlar diye düşünüyoruz. Şimdi konunun can alıcı noktasına geliyoruz ki, biz bu hidayet açıklamalarını yaptıktan sonra, yani hidayetin insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması olduğunu ispat ettikten sonra, işte Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesi, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır.
Diyorlar ki hayır, o Allah'a ulaşmak değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Sen bunu yanlış Türkçeleştiriyorsun kasıtlı olarak. Peki, hay Allah razı olsun, sizin dediğiniz olsun. Bir ayetimiz daha var. Ali İmran Suresi 73'ten sonra Bakara Suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallâhi huvel hüdâ. İnne muhakkak ki hüdallâhi Allah'a ulaşmak, Allah'a ruhu ulaştırmak, hüve işte o, el hüdâ hidayettir. O öyle değil diyorlar. Allah'ın ulaştırması hidayettir diyorlar. Peki diyoruz. Allah'a ulaşmak değildir, Allah'ın ulaştırmasıdır. Ama bir sualimiz var diyoruz. Nereye ulaştırması? O zaman cevap veremiyorlar. Çünkü kendisine ulaştırması deseler bütün foyaları meydana çıkacak. Bir şey söyleyemeden susuyorlar sadece. Hiçbirisi bu sualimize bugüne kadar cevap veremedi. Cevabı kim veriyor? Allah veriyor. Nereye ulaştırmasıymış? Allah'ın kendi zatına ulaştırmasıymış. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Nereye ulaştırıyormuş Allah Teala? Kendisine ulaştırıyormuş. Öyleyse ister Allah'a ulaşmaktır diyelim hidayet, isterse Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır diyelim, netice değişmez. Allah'a ulaşmak veya Allah'ın kendisine ulaştırması, ama her ikisinde de ruh, kendisini yaratan Allah'a geri dönüyor. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönüyor. Ruh bir yaratık mıdır? Allah'tan başka her şey Allah'ın yarattığıdır. Statüsüne göre öyle görünüyor. Ama ruh Allah'la beraber var olduğuna göre zaten var olan bir nesne. Bu da gerçek olabilir, diğeri de gerçek olabilir. Netice değişmez. Her halükarda ruh Allah'a mutlaka geri döner. İşte böyle bir dizaynda ister Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi olsun. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Veya Allah'ın ulaştırması işte o hidayettir. Bunu Şura 13'te birleştirdiğimiz zaman ne çıkıyor ortaya? Hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani Allah'a ulaşmaktır. Ruh, o ruhun sahibi olan Allah'a, Allah'ın bize gönderdiği bir, bize üfürdüğü Allah'ın ruhu. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ediyoruz, teslim ediyoruz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sonuca ulaştık. Kübera ve Saadat, insanları cehenneme götüren iki ayrı güç. Bir, büyükler. İki, siyasi büyükler. Bir, siyasi büyükler. İki, dini büyükler. Ama görünüşte büyükler. Kur'an-ı Kerim açıkça onların insanları Allah'ın yolundan saptırdığını söylüyor. Peki o insanlar bunu kasten mi yapıyorlar? Hayır. Özellikle din konusundakiler kesinlikle kasıtlı değiller. Aldıkları ilim o. Onu öğrenmişler ve onu öğretiyorlar. Hataları var mı? Var. Doğrusu söylendiği zaman, onlara ulaştığı zaman mutlaka bunu incelemeleri gerekirken, hangi ayetlerin kullanıldığını incelemeleri ve doğruysa doğru olduğunu söyleyerek 70 milyondan fazla insanı kurtarmak üzere harekete geçmeleri gerekirken onlar sessiz kalmayı tercih ediyorlar. İşte bu asrın en büyük hatası, bir cinayetten daha beteri budur. Bu fitnedir. Allah Teala neden cinayetten daha büyüktür diyoruz? Fitne katilden daha büyüktür diyor Allah Teala. Daha büyük bir suçtur diyor. Fitne katilden daha beter bir suçtur ve dünyada bütün dinler şeytanın ortaya çıkardığı fitneyle hepsi kimliklerini yitirmiş durumdadırlar. Sağlam kalan İslam'dı. O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında var olan İslam, sağlam İslam'dı. Kur'an temeline oturuyordu. Bugün 14 asır sonra Allah'ın bize öğrettiği din gene Kur'an'dır. Gene Kur'an temeline dayanır. Ve hiçbir şeyi zorla oluşturmaz. Kur'an'ın esasına baktığımız zaman, insanların dilerlerse dinlerini yaşayacaklarını, dilemezlerse yaşamayacaklarını söylüyor. La ikrahe fiddin diyor Allah Teala. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolları insanları hidayete ulaştıracak olan yollarla, gay yolları cehenneme ulaştıracak olan yollar tebeyyün etmiştir diyor. Beyan edilmiştir, açıklanmıştır, açıklığa kavuşmuştur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın söylediği sonuçla sözümüzü bitirmek istiyoruz. Kim diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde, biz insanlara kitap indirdiğimiz halde bu kitaplarda insanlara beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispatlamamıza rağmen kim hidayeti gizlerse, bilerek gizlerse, Allah da onlardan lanet eder, onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sözlerimizi bununla bitiriyoruz. Bizim görevimiz hidayeti açıklamak. Örtenleri biliyorsunuz. Allah'ın laneti ne yazık ki onların üzerine, biz onların hepsinin Allah'ın lanetinden kurtulmalarını dileriz. Hayatımızı buna vakfettik.
onları da kurtarmak üzere, yani din adamlarını. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine Yüce Rabbimizin ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın. Kalbinizi dinleyin. Nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da buzağı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını nakzetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi. Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerine mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, işte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz, Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya,
Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssı etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır.

0: şayet inkar etseniz bile yeryüzünde ve göklerde olanlar her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa, o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman iki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
1: Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin. Ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber, size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah, dilediği şeye hükmeder. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler, Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haramaya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.''

ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.

0: Ey amenu olanlar! Allah'a yaşarken ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, muhakkak ki O göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O, takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah, amenu olup, ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah, İsrailoğullarından misak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip, onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı, nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla, Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i
1: annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse, Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevdikleri istediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz O'nun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde, aralarının kesildiği zamanda, sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın.
0: Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz.
1: Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz, dediler. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme.
0: Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban, ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da, Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi.
1: Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten ben, benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi, onu kardeşini öldürmeye kandırdı, kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesata karşılık olmaksızın öldürürse muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez. Ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken, seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler!
Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu, Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar rükû edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri, veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar, mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman, iman ettik dediler. Oysa onlar, küfürle girip, küfürle çıkmışlardır. Ve Allah, onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı,
elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah kafirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kafirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki, muhakkak ki Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir resuldür. Ondan önce de resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar. De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye, mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü!
onlardan birçoğunun kâfirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün. Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu, onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

dostuyuz. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah-u Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim? Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. A'udhu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ s-sırâta müstakîm. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha bir aradayız. Üniversitemizin, Allah'ın Üniversitesi'nin bu Kur'an-ı Kerim tefsiri konusu zannediyorum asrımızın en önemli konusudur. Niçin? Çünkü insanlık hidayet çağına girdi. Hidayetin ise sadece Allah'tan öğretim almış insanlar için öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusudur. Öyleyse asrımızın, çağımızın hidayet çağı olduğunu, bizimse hidayete vazifeli kılındığımızı, bilerek bu konunun içinde hissedin kendinizi. Hidayet çağının neyi vermesi lazım insanlara? Hidayeti vermesi lazım. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biraz daha. Hidayetin dizaynına dikkatle bakın. Hidayet, insanların mutluluğunun anahtarıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de defalarca tekerrür ettiği gibi, tekrarlandığı gibi, Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Bir hidayet kitabıdır. İnsanlar tarafından unutulmuş olan hidayetin kitabıdır. Hidayet, insanlar tarafından dünyadaki tek din olması lazımken bütün dinler tarafından hidayet unutulmuş olan bir kavramdır. İnsanların çoğu bu sebeple mutsuz, bu sebeple huzursuz. Teknolojinin ilerlemesi insanları bir hedefe ulaştıramıyor. Mutluluk hedefine ancak hidayetle ulaşılır. Öyleyse bu tefsire dikkatle bakın. Bu tefsir, Kur'an-ı Kerim'in bu tefsiri, bizim tarafımızdan yapılan tefsiri, bir hidayet rehberi olacaktır bütün insanlığa bu devirde. Bu devirde hidayetle vazifeli kılınan o biziz. Nahl suresi 10. ayet-i kerime ile inşallah Kur'an-ı Kerim tefsirine giriyoruz. Hüvellezî enzele minessemâi mâen lekum minhu şarabun ve minhu şecerun fihi tusimun.

Allah Teala'nın indinde bir muhtevayı Allah Teala açıklıyor burada. Ve kelimeler hüve o ellezî ki o enzele indirdi mines semâi semadan maen su lekum sizin için minhu ondan şarabın içilen şey ve minhu ve ondan şecerin ağaç yeşillik otlar fihi içinde orada arasında tusimun hayvanları otlatırsınız. Yani otlatmak için salarsınız, serbest bırakırsınız. Ve cümleciklere bakıyoruz. Hüvellezi enzele. İndiren odur. Mine semai maen lekum sizin için semadan su. Minhu şerabin içecek şeyler ondandır, sudandır. Ve minhu şecerin ve ağaçlar otlar ondan olur. Fihi tusimun orada otlatırsınız. Yani hayvanlarınızı otlatırsınız. Cümlecikleri şimdi cümleler haline getirelim. Sizin için semadan suyu indiren odur. Su indiren odur. Sizin için semadan su indiren odur. İçecek şeyler ondandır, yani sudandır. Ve ağaçlar ve otlar, yeşillikler ondan olur. Orada otlatırsınız, yani orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı içinde Allah Teala'nın denizleri, gölleri, akarsuları nasıl vücuda getirdiğini söylüyor Allah Teala. Gökten bulutlar kanalıyla su indiriyor. Sonra yere inen sular tekrar buharlaşıyor, tekrar gökyüzüne çıkıyor, tekrar yağmur olup düşüyor. Böylece bir devri daim Allah'ın sünnetullahı tarafından sonsuz bir şekilde tekrar ediyor. Allah Teala'nın ağaçlar ondan olur, sudan olur demesine dikkatle bakın. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, bütün ağaçlar yeşil yapraklıdır. Bu yeşil yaprak klorofili ifade eder. Bütün ağaçlar klorofil özümlemesi yaparak fotosentez yoluyla bir faaliyette bulunur. Köklerinden aldıkları su, havadan aldıkları karbondioksit ve güneş enerjisinin de katalizör olarak devreye girmesiyle karbonhidratları yani gıdalarını oluştururlar ağaçlar. Ve bu oluşturdukları gıdayı tüketerek yaşamlarını sürdürürler. Eğer köklerinden aldıkları
Su olmasaydı karbonhidratlar hiçbir zaman oluşmayacaktı. Öyleyse ağaçlar ve otlar, yeşil olan şeyler ondan olur diyor Allah Teala, sudan olur diyor. Gerçekten bir muhteşem ifade bu. Ve dikkat edin sevgili kardeşlerim, bu ağaçlar, yeşillikler, yani bitkiler, ot olsun, ağaç olsun, hangi tür olursa olsun, bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi, köklerinden aldıkları suyu kullanarak karbonhidratları ürettikleri zaman havaya devamlı artık madde olarak oksijen verirler. Ne demek bu? Bu şu demek. Eğer biz insanlar ve hayvanlar oksijen olmazsa yaşayamayız. Eğer oksijen olmazsa insanlar ve hayvanlar yaşayamaz. Öyleyse oksijen üreten bir sistem insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir oluşumu sağlıyor Allah-u Teala bitkilerden. Ama aynı zamanda da biz insanlar ve hayvanlar karbondioksit havaya çıkarmasak, biz de havadan oksijen alıyoruz ama karbondioksit çıkartıyoruz havaya. Bitkiler de havadaki karbondioksiti almazsa oksijen çıkartamazlar. Karbondioksit olmasa bitkiler karbonhidratları oluşturamazlar, gıdalarını oluşturamazlar. Öyleyse hayvanlar dünyasıyla bitkiler dünyası birbirine ihtiyaç içinde kalınmıştır. İnsanların ve hayvanların çıkardığı karbondioksit olmasa, artık maddeleri olan karbondioksit olmasa bitkiler yaşayamaz. Bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasa insanlar yaşayamaz. Yaratıcı muhteşem bir dizaynı kurmuş. Muhteşem bir olay. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ateistleri Allah'a yaklaştıracak olan önemli bir faktör değil mi? Allah razı olsun. Nahl suresinin 14. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lekum bihiz zer'a ve zeytune ven nahile vel a'nabe ve min kullis semerat inne fi zalike le ayeten li kavmin yetefekkerun. Yumbitu bitirir, yetiştirir. Lekum sizin için. Bihi ezzer'a onunla ekin. Ziraat, zirai mahsuller. Ve ezzeytune ve zeytinler. Ve ennahile ve hurmalıklar. Ve el anave. Üzümler, bağlar. Ve min kulli es-semerati ve meyvelerin, ürünlerin her türlüsünden. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki, fî zâlike bunda vardır. Le ayeten mutlaka elbette ayet, delil. Likamin bir kavim için, bir topluluk için yetefekkerun,
tefekkür ederler. Tefekkür eden bir topluluk için mutlaka bunda bir ayet vardır, bir ispat vasıtası vardır diyor Allah. Ve cümlecikler yumbitu lekum bihiz zerra. Yumbitu lekum sizin için yetiştirir, inbat eder. Bihiz zerra onunla ekinler. Bihi onunla zer'a ekinler. Ve zeytune ve zeytinler. Ve nahile ve anave hurmalıklar ve bağlar. Ve min kulli semerati ve bütün ürünlerden, meyvelerden. İnne fî zâlike muhakkak ki bunda vardır. Le ayeten elbette ayet, delil, likamin yetefekkerun, tefekkür eden kavim için. Allah Teala cümleler olarak şunları söylemiş oluyor. Sizin için onunla ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar

Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden yetiştirir.

Şöyle oluyor cümlenin neticesi. Onunla, yani indirdiği suyla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayet, delil vardır.

Öyleyse Allah-u Teala'nın nebatlardan yetiştirdiği her şey suya dayalı. Neden? Bütün nebatlar mutlaka klorofil özümlemesi yaparlar. Mutlaka fotosentez yoluyla, topraktan aldıkları suyla karbonhidratları oluştururlar, gıdalarını oluştururlar. Öyleyse bütün ekinlerin, meyvelerin, bütün bitkilerin verdikleri semereler hep Allah'ın o suyuyla gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Nail suresi 12. ayet-i kerime. Fesahara lekumul leyle ve nehara ve şemse vel kamere ve nücumu musahharatun bi emrih inne fi zalike le ayatin li kavmin yaqilun ve sahhara lekum sizin emrinize verdi

Elleyle gece ve ennehare ve gündüz ve eşşemse ve güneş ve elkamere ve kamer ay ve ennücumu ve yıldızlar musahharatun emrine verilmiş olanlar bi emrihi onun emriyle inne muhakkak fî zâlike bunda vardır le âyâtin ayetler li kavmin kavim için, topluluk için yâkilûn akıl ediyorlar, akıl ederler. Şimdi bunları cümlecikler haline getiriyoruz. Ve sahhare lekumul ve sizin emrinize

Ve şemse vel kamere, güneş ve ay. Ve nücumu ve yıldızlar. Musaharatun bi emrihi, onun Allah-u Teala'nın emriyle size musahhar emrinize amade, emrinize hazır oldular. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda vardır. Le âyâtin, elbette ayetler, deliller. Li kavmin yâkılûn, akıl eden bir kavim için. Ve diyor Allah-u Teala, ve gece ve gündüz ve güneş ve ay ve yıldızları

sizin emrinize verdi. Onlar onun, Allah-u Teala'nın emri ile size musahhar emrinize amade, hazır oldular.

müsahhar kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Allah Teala burada ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızlar, sizin yıldızları sizin emrinize verdi diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Sevgili kardeşlerim, eğer dünyanın şu andaki yörüngesi güneşten biraz daha uzak olsaydı, dünyada soğuk sebebiyle hayat olmazdı. Biraz daha yakın olsaydı, dünyada sıcak sebebiyle hayat olmazdı. 23 dereceden biraz daha düşük bir açıyla dünya dönmüyor olsaydı, o zaman da gene dünyada hayat olmayacaktı. Yörünge eliptik değil de dairesel olsaydı, gene dünyada hayat olmayacaktı. Öyleyse Allah Teala demiş oluyor ki, ben bu yıldızları, güneşi, ayı öyle bir dizayn içinde vücuda getirdim ki onlar sizin var olmanız için birer sebep halk edildi. Sizi yaşatmak için, hayatta tutmak için onlar, diyor Allah Teala, bizim kıldığımız düstur içinde, kanunlar içinde, onları koyduğumuz kararlılık içinde vazifelerini yapmakta devam edeceklerdir. Siz insanlar yaşayasınız diye. Öyleyse hepsi bizim yaşantımızın birer vasıtası. Sevgili kardeşlerim, güneşin ışınları kaybolduğu zaman dünyayı aydınlatmak ne kadar zormuş meğerse, değil mi? Medeniyetten biraz ayrıldığınız zaman kapkaranlık bir dünyaya giriyorsunuz. İşte insanların onca elektrik enerjisiyle üretebildikleri güneşin yanında solda sıfır. Öyleyse onun emrimize verdiği o aydınlatma, o ısıtma yetmez. Ve bitkilerin olmasındaki güneşin mutlak zarureti. O güneşi görmedikçe ağaçlar meyveyi vermezler. Öyleyse güneşin, ayın, yıldızların her birinin insanların yaşantısında ayrı bir fonksiyonu var. Allah razı olsun. Nahl Suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma zera'e lekum fil ardı muhtelifen elvanuh. İnne fi zalike le ayeten li kavmin yezzekkerûn. Ve ma ve şeyler, zera'e yoktan var edip çoğalttı.

Lekum sizin için, fiil ardı yerde, muhtelifen, muhtelif çeşitli, çeşit çeşit. Elvanuhu, onun renkleri. İnne muhakkak, fi zalike bunda vardır. Le ayeten, elbette ayet delil. Li kavmin, kavim için, topluluk için. Yezzekkerun, zikreden bir kavim için. Zikreden, tezekkür eden.

ve cümleciklere geliyoruz. Ve ma zera'e lekum fil ardı. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa

Muhtelifen elvanühü, hepsinin renkleri çeşit çeşittir. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda vardır. Ve ayeten, elbette ayet, delil. Likamin yezekkerûn, zikreden, tezekkür eden

bir kavim için. Şimdi cümlecikleri bütünlüyoruz. Allah Teala buyuruyor: Rema zera'e leküm. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa hepsinin renkleri çeşit çeşittir, muhtiliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır, diyor Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Diyor ki Allah-u Teala, yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, ne zürre kıldıysa, hepsinin renkleri çeşit çeşittir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ağaçlara dikkatle bakın. Yeşil deyip geçersiniz. Ama dikkatle bakın. Her ağacın yeşili başka bir ağacın yeşilinden mutlaka farklıdır. O yüce yaratıcı öyle ince işleyip iğne oyası gibi öylesine güzel yaratmış ki her şeyi, sadece onun güzelliğine hayranlık duyabilirsiniz. Her renkten çiçekler. Ne kadar renk düşünüyorsanız hepsi için ve öylesine her çiçeği kendi renkleri içinde harika bir dizaynla yaratmış ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Ona, Allah'a buradan da yaklaşabilirsiniz. Onun her vücuda getirdiği şeye sevgi duyma nitesi hayranlıktır. Her şeyi öyle ince bir şekilde, öyle derin hesaplarla hesaplayarak vücuda getirmiş ki, her tarafı delildir. Sevgili kardeşlerim, bir ağacın toprak üstündeki dalları nereye ulaşıyorsa, köklerinde de aynı noktaya kadar ağacın gövdesinden ulaşan bir dizaynı koymuş. Toprağın altındaki dünyadaki ağaçla toprağın üstündeki dünyadaki ağaç tam bir denge halinde yaratılmış. Kısaca her şey sadece hayranlık duyulacak türden. Allah razı olsun. Ve Nahl Suresi 14. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî sahharel bahre li tekulu minhu lahman tariyan ve tastahricu minhu hilyeten telbesu neha ve teral fulke mevahire

Φύγει, βελί, τεπτεγού, μην φαλλιχή, βε λαλλεκούμ τεσκυρούν.

ve hüve ve o ellezi ki o sahhare emrinize verdi el bahre deniz. Li tekulu yemeniz için minhu ondan lahmen et tariyen taze ve testahricu ve çıkarırsınız minhu ondan hilyeten süs eşyası mesela inci. Telbesuneha, onu takarsınız, giyersiniz. Ve tere el fulke, gemileri görürsün. Mevahira, denizi yararak giden. Fihi, onda, onun içinde. Ve li teptegu, iptiga etmeniz, istemeniz için. Min faddihi, onun fazlından. Ve lealekum, ve umulur ki siz, böylece siz, teşkürün, şükredersiniz. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Ve huvellezî sahharel bahre ve denizi emrinize veren odur. Li tekulu yemeniz için minhu lahmen tariyen, ondan taze et. Ve sestahricu minhu hilyeten ve ondan süs eşyası çıkarırsınız. Telbesuneha, onu takarsınız, libas edersiniz. Ve terel fulke, ve gemileri görürsün. Mevahire fihi, onun içinde, denizin içinde suları yaran. Ve li tebtegu min fadlihi, onun fazlından istemeniz için. Ve lealekum teşkurun, ve böylece şükredersiniz. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ondan, yani denizden, taze et yemeniz için denizi emrinize veren odur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız. Onu takarsınız.

Ve onun içinde, yani denizin içinde suları yararak giden gemileri görürsün. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz.

Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Bunlar kelimesini kullanmadığı için onu parantez içine almalıyız. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Onun fazlından istemeniz içindir ki isteyince o verecektir. Verince de ona şükredeceksiniz. Her şey görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim insanlar için yaratılmış. Bu zahiri alemde her şeyin, bütün hayvanların, denizin, denizlerin, bitkilerin, karaların, kuşların, her şeyin ama her şeyin insan için yaratıldığını, insanın emrine musahhar kılındığını anlatıyor Allah-u Teala bu ayetlerle. Böylece her ayet bir defa daha ispat ediyor ki insan yeryüzünde en üstün mahluktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın insanı ne kadar çok sevdiği, her ayetten bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha anlaşılmıyor mu? Denizleri yaratmış Allah-u Teala ondan taze et yememiz için. Balıklar, her türlü denizlerde yaşayan Allah'ın yasak etmediği tüm canlı türleri. İnsanların kendi kendilerine o yasaktır, bu yasaktır diye birçok şeyleri yasak kılmaları Allah-u Teala'nın emri değildir. Allah'ın yarattığı ve yasak etmediği bütün deniz mahsulleri insan için helal kılınmıştır. Deniz başlı başına bir dünyadır. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve elka fil ardı revasiye en temide bikum ve enharen ve subulen leallekum tehtedun. Ve elka ve bıraktı, koydu, attı, ilka etti. Fi el ardı, yeryüzünde. Revasiye, dağlar. Entemi de sarsılması, bikum sizinle. Ve enharen ve nehirler ve subulen ve yollar. Leallekum umulur ki böylece tehtedun yolunuzu bulursunuz.

Ve el kağı ilka etti. Vücuda getirdi, koydu. Fil ardı revasiye. Yeryüzünde dağlar. Entemi de bikum sizinle sarsılır diye.

ve Elka ve oluşturdu. Fiil ardı revasiye, revasiye yeryüzünde dağlar. Entemi de bikum, sizinle sarsılır diye, yani sarsılmamanız için. Ve enharen ve subulen ve nehirler ve yollar

Öyleyse bir defa daha bakalım cümlelere. Ve sizinle sarsılır diye, yani sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu. Nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, yani hidayete erersiniz.

Burada bir dünyanın coğrafi vaziyetinden bahsediyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, şu dünya adı verilen gezegen var ya, Güneş'in etrafındaki bir turunu 365 gün 6 saat ve şu kadar dakika, şu kadar saniye, şu kadar sanise, şu kadar salise de bir yılı tamamlıyor. Güneş'in etrafındaki turu tamamlanıyor. Bir zaman birimi. Sevgili kardeşlerim, milyarlarca seneden beri bir saniyenin milyonda biri kadar bile bir değişme olmadı. Dünyanın Güneş etrafındaki turunu tamamlamasında zaman açısından en ufak bir farklılık oluşmadı. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası dünyada onun hızını negatif etkileyebilecek en ufak bir kusursuzluk bulamazsınız. Dünyanın bir merkezi var. Bu merkezden geçirilen bütün dikmeler, bütün eksenler, hangi kalınlıkta olursa olsunlar, bu dikmelerin hepsinin merkezle dünyanın sathı arasındaki ağırlığı iki tarafta da birbirine tam olarak eşittir. Bu eşitlik hangi sebeple bozulursa Allah-u Teala bazen kendisi bozabilir bir yerde zelzeleyi oluşturmak için. Zelzelelerle sistemi ait olduğu yere oturtur. Öyleyse şu dünyanın merkezinden itibaren, merkezden geçen bütün doğruların iki tarafındaki ağırlıklar bütün noktalarda birbirine eşittir. Bu son derece önemli bir vaka. Onun için Allah-u Teala sarsılır diye diyor. Yani dengesi bozulur diye dağları koyduk diyor. O dağlarla her noktadaki karşılıklı dengeyi muhteşem bir şekilde Allah-u Teala dizayn ediyor, oluşturuyor. Nehirler, yollar Allah'ın diğer insanlara geçit verdiği ulaşım imkanları. Burada tehdidun kullanmış Allah-u Teala ulaşmak. Böylece yolunuzu bulursunuz manası var. Dünyaya salt olarak fizik standartlarda bakarsanız, ama başka bir açıdan da değerlendirmeniz lazım. O zaman bakacaksınız ki dağlar resulleri ve yollar da mürşitleri ifade ediyor. Ve buradaki hidayet kelimesi de gerçek hidayeti temsil ediyor. Ve o dağlarla onların vücuda getirdiği yollarla, nehirlerle hidayete erersiniz diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hem manevi açıdan hem maddi açıdan dünyayla Allah arasındaki ilişkileri, insanların nasıl hedefe yönlendirileceğini, nasıl hidayete ereceğini Allah-u Teala çok manidar bir şekilde açıklamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi daha burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine
ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve az-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz faydasız ilimden Allah'a sığınırım isimli hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle diyor, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte 14 asır evvel sahabe. Hepsi faydalı ilmin sahipleri. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinleştirmiş. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde

Sahabe Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olanlarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Kitabın bütününe iman edersiniz, bütününe tabi olursunuz neticesi. Aslında ayet-i kerime, çünkü siz Kur'an'ın, kitabın bütününe iman edersiniz şeklinde. Yani Kur'an baştan sona tatbik edilmiş. Bütün sahabe İslam'ın 6-7 safhasında yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Bütün sahabe. Fizik vücutlarını Allah'a ahsen kılıp teslim etmişler. Hepsi. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi. İrşada ermişler, irşada ulaşmışlar. Hepsi. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip bihakkın takvaya ulaşmışlar. Hepsi, bütün sahabe. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar kitabın bütününe iman etmişlerdi. Kitabın bütününe iman etmek demek, bütününün de farz olduğuna inanmak demek. Ve onlar 7. kat cennetin de adın cennetinin de sahibi oldular. Onlar dünya saadetinin %100'ünün de sahibi oldular. Onlar İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığınırım deyince neyi kastediyor? O devirde yaşayan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan Hristiyanların büyük kısmı artık İslam'ın 7 safhasını da yaşamıyorlardı. Ama küçük bir kısım aynen yaşıyordu. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sahabe 14 asır evvel bütün İslam'ı yaşadılar. Ya bugün? Bugünkü öğretiye baktığımız zaman İlmin tarumar olduğunu görüyoruz. Artık ilim faydalı ilim olmaktan çıkmış, faydasız ilim haline gelmiş. İnsanlar Kur'an'ın bütününe tabi olmuyorlar. Yani Kur'an'ın bütünü farzların arasında yok. Ne demek istiyoruz? İşte söz konusu olan 7 safhanın 7'sini de Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek farz. İrşada ulaşmak farz. Ve irademizi de Allah'a teslim edip Allah'ın vasiyetini ya da Allah'ın ahdini gerçekleştirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
14 asır evvel sahabe hepsini gerçekleştirmiş. Şimdi bugün bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz hükmü yok olmuş.

O zaman böyle bir dizaynda Allah-u Teala buyuruyorsa ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatmeennü biha. Onunla dünya hayatıyla tatmin olurlar. Ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala. Ülâike mevâhimin nârı bimâ kânû Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala'nın sözü bu. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Cehenneme gideceklerdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bütün dünyadaki İslam üniversitelerinde, liselerinde artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör, bir öğreti müfredat programları içinde yer almıyor. Ama bize ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ama yok. İnsanlar iki gruba ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutlaka kurtuluşa ulaşanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, cehenneme gidecek olanlar. Bu kadar açık bir şekilde Allah Teala konuya ışık tutmuş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş ve hepsi de ulaşmışlar. Ama şimdiki ilimde, din ilminde, üniversitelerdeki müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör yer almıyor. Yok böyle bir şey. Sanki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bunu yazıp da farz kılmamış. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler diyor. Misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdini yerine getirenler, misaklerini bozmayanlar, misak ve ahde misak ne yaparlarmış? Vellezine yesulune ma emarallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Böylece Allah'ın farzını, misaklerini yerine getirirler. Böyle bir şey içinse onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. Çünkü ayete devam edersek şöyle diyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesap kötü hesaptan korkarlar ve yahşevne rabbehum Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getirdiklerine göre Allah'a ulaştıkları kesin. Ve bu insanlar Allah'ın emrettiği şeyi ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah Teala'nın
mahkumiyeti açıkça çıkıyor ortaya. Hepimiz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi Allah'ın kanunu? Evet, böyle. Diyor ki Allah Teala, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yectebi ileyhi men yeşar. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve kendisine yönelini kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden kendisine yönelenler olacak, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bu yönelen kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiştir. Bu kişiye Allah-u Teala yardımlarda bulunacaktır. Bu bulunacağı yardımlar 10 tane ihsan şeklinde tezahür eder. Ne olacaktır? Allah Teala derhal işitecek, bilecek ve görecektir o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini. Onun üzerine rahim esfasıyla tecelliye başlayacaktır. Böylece o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi, gizli perdeyi alacaktır. Kişi irşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. Sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalbindeki ekinleti alacak, yerine ihfat koyacaktır. Böylece kişinin vakrasını aldığı zaman o kişi Allah'ın davetini işitecektir. Manasına varacaktır. Sonra kalbine indirecektir. İdrak edecektir. Kendisine mal edecektir Allah'ın davetini. İşte böyle bir davetin varoluşu ve davetin neticesi. O kişi böyle bir davet ile bir yerlere ulaşır. Allah'ın daveti Allah'a ulaşma davetidir. Ve davete sadece işitenler icabet eder. İşitmeyi sağlamak için de Allah-u Teala kulaklardaki vakrayı alır ve kişi işitir. Allah'ın davetini kişi işitir. Öyleyse sonra ne yapar Allah-u Teala? Kişinin kalbindeki ekinleti alır, idraki önleyen müesseseyi kalbine ihbat koyar. O kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder diyor Allah-u Teala. Allah'ın insanların göğsünü şerh etmesi müessesesi söz konusu. Göğsünden kalbine nur yolu açar Allah'ın nurlarının o kişinin kalbine ulaşabilmesi için. İşte sevgili öğrenci.

Dikkatine bak. Allah ile olan ilişkileriniz. Bu ilişkiler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçiyor. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ruhlarını ulaştıranlardır. Bütün sahabe önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra da kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olmuşlar. Tabiyetten sonra ne olmuş? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış.

Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabenin tabi olduğunu söylüyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime orada sana biat etmek, tabi olmak Allah'a biat etmektir diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki orada sana sahabe biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. İşte burada bir olay görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e el öperek tabi olduklarını anlatıyor Allah-u Teala. Sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemeleri üçüncü basamakta gerçekleşiyor. 14. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıyorlar. Sonra mı? Sonra ruhları vücutlarından ayrılıyor hepsinin. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefslerinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi oluşuyor. Ve böylece ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. İşte Zümer suresi 17 ve 18. ayetler. وَالَّذ۪ي نَجْتَمُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعُودِهَا فَاِنَابِ اِلَى اللّٰهِ لِهِمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِوَادِهِ Onlar şeytana kul olmaktan iştirab ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ve 18. ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Ve hepsi ulul elbap oldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, din eğitimi bugünkü standartlarda tabiiyeti kabul etmiyor. Evet diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe gerçekten tabi oldu. Ama o bir peygamberdi, nebiydi, peygamberlere tabi olunur. Onlardan sonra bir daha kimseye tabi olunmayacaktır. Allah-u Teala da buyuruyor ki وَبْتَبُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَبُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak olanı Allah'tan isteyin diyor.

İşte böyle bir dizayn söz konusu Allah'tan istemek. Sonra mı? Sonra da ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe istemeleri gerekmiyordu. Çünkü görüyorlardı ki Allah'ın Resulü karşılarında. Tabi oldular hepsi. Ve o ulaştırmaya vesile olan değil, ulaştırandı. Sahabenin nefsini tezkiye ettiğini Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi söylüyor. Böyle başlayan tabiyetle noktalanan bir olayda bugünün din öğretisi tabiyeti kabul etmiyor. Evet diyorlar, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu sahabe. Ama onunla beraber tabiyet bitti. Kur'an-ı Kerim'de bitmediğini söylüyor. Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye, yani Hulefai Raşidine irşat yetkisinin sahibi olan halifelere tabi oldular. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halefiydi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in halefiydi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in halefiydi. Hazreti Ali de Hazreti Osman'ın halefiydi. Hepsine bütün sahabe tabi oldular. Bu süreç içerisinde ve bundan sonra sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Bir takım insanların, bunlara tabi'in adı veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabi olanlar.

Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister muhacirin, tabiinin tabi olduklarını kesin bir şekilde ifade ediyor. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile tabiiyet bitmemiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tabiinin ve tebi-i tabiinin başlangıcını teşkil ettiği bir zümreye dahil olun diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir ilim düşünün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyeti kabul ediyorlar. Bu tabiiyetler ondan sonra devam ettiği ve tebe-i tabiine ondan sonra gelenlerin tabi olduğunu da, bugüne kadar tabiiyetin ulaştığını da bildikleri halde bunu inkar ediyorlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl müfredat programlarında yer almıyorsa, zamanımızdaki tabiiyet de yer almıyor. Böylece Allah'ın farz emri, bir farz emri daha devreden çıkartılıyor. Allah tabiiyeti farz kılıyor. Onlar da farz olan bir hususu öğretmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Tabiiyet, o da öğretilmiyor. Yok. Müfredat programlarında yok. Peki sonra 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk var. Adına seyri sülük diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'a ulaşmak üzerimize tam 12 defa farz. Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize tam 12 defa farz. Ve öğretilmiyor. Bugünkü din öğretisinin içinde bu husus yer almıyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin tezkiye olması lazım. Bunun için de zikir adı verilen bir Allah'ın farzını kullanmak mecburiyetindeyiz. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz. Eğer zikir yapmazsak Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları gelmez, göğsümüze ulaşmaz, kalbimize girmez ve kalbimizin içinde iman kelimesinin etrafında, iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak birikmeye başlamaz. Bunların hepsi imkansızdır. Eğer kişi zikir yapmıyorsa, zikir külliyen reddediliyor. Zikir Allah'ı hatırlamaktır deniyor. Zikir Kur'an-ı Kerim okumaktır deniyor. Zikir namaz kılmaktır deniyor. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmektir denmiyor. Zikrin temel rüknü reddediliyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış, Kur'an ilmi bütünüyle unutulmuş ve bir faydasız ilim Kur'an'ın yerini almış. Korkunç bir olayla karşı karşıyayız. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi farzlara bakalım beraber. Ruhumuzun Allah'a ulaşması farz mı? Evvela zikir farz mı? Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Soruyoruz, zikir farz mıdır diye. Evvela farz değildir diyorlar. Sonra bu ayeti söylüyoruz. Zikrin farziyeti
ortaya çıkıyor. Zikrullah. Allah'ın ismiyle zikretmemiz emrediliyor. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira buyuruluyor. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin diyor Allah Teala. Günün yarısından daha fazla bir zikirle zikredin diyor. Öyleyse Allah'ı günün yarısından daha çok bir zikirle zikretmemiz, o emrolunuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bu kadar da değil, günün yarısından daha fazla zikir de değil, daha ötesi de farz kılınmış, daimi zikir. Allah Teala buyuruyor. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. O zaman neyle karşı karşıyayız? Allah'ı hep zikretme olayıyla karşı karşıyayız. Böyle bir standart içinde Allah'ı devamlı zikretmek mecburiyetindeyiz. İnsan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de zikir farz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ankebut 45'te buyuruyor ki وَتْلُوا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ diyor ki Allah-u Teala Habibim sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitabı onlara tilavet et, oku, anlat ve namaz kıl, çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Arkasında diyor ki Allah Teala ve lezikullahi ekber. Bu Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Kur'an da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti adı verilen zikirden de, namaz adı verilen zikirden de daha büyük olan, yani bu üçünün arasında en büyük olan zikrullah'tır diyor Allah Teala. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismini söyleyerek, tekrar tekrar Allah'ın ismini söyleyerek zikret diyor Allah Teala. Ne gördük? Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. 14 asır sonra 32 farzında, 54 farzında içinde zikri göremiyoruz. Bu Kur'an'ın olmazsa olmaz şartıdır. Kim zikretmezse o kişi ruhunu da ve çini de nefsini de Allah'a teslim edemez. Bu işlev sadece zikretmekle hedefine ulaşır. Zikretmeyen insan Allah'a hiçbir şeyini teslim edemez. Ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini.
Öyleyse öyle bir ilim düşünün ki Allah'ın zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmasına rağmen farzların arasında zikri almıyor şeriat düzenleri. Sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz zaman kurtuluşunuz mümkün değil. Ne yaparsanız yapın, kurtulamazsınız. Cehennemden kurtulamazsınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve dilemedikleri gibi müfredat programının içinde mevcut değil. Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Bunun farz olmadığını iddia ediyorlar. Ve tabiyet yoktur diyorlar. Allah Teala'nın tabiyeti farz kılmasına rağmen. Ruhun Allah'a ulaşmasının gerçekleşmesi için mutlaka zikir etmeleri lazım. Zikir farz değildir diyorlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerimize dikkat buyurun. Allah'ın farzları eğer din öğretiminde devre dışı bırakılmışsa ve insanları bu safhalara ulaşmaktan men ediyorsa, 7 tane safhadan oluşan İslam'ı hiç kimse yaşayamaz. Bunlar yoksa üst basamakların oluşması zaten mümkün değildir. Ve insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırmayı da reddediyorlar. Diyorlar ki ruh insana hayat verir. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz. Ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Oysa ki Allah Teala ruhun iki defa Allah'a döndüğünü söylüyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasıl ederek, kesinlikle muhakkak olarak inanırlar ki, ruhlarını hayattayken Allah'a mülaki kılacaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Geri dönecektir. Ölmeden evvel Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır diyor Allah-u Teala. Kimler? Huşu sahipleri. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir, rücu edecektir. Bu ikincisi gerçekten Azrail Aleyhisselam tarafından yapılacaktır. Ruh vücutta değildir. Allah'ın katından gelecektir ölüm sırasında. Ve Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcı melekleri onu Allah'ın katından geri dönen bir evliyanın ölümü söz konusuysa mutlaka Allah'ın katından geri dönen onun ruhunu Azrail Aleyhisselam götürecektir Allah'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını 12 defa üzerimize farz kılmış. Bu farzı da ruhun Allah'a ulaşmasını da kabul etmiyorlar. Her safha için bir faydasız ilimden bahsetmek söz konusu ama bunların neticesi dini o standartlarda faydasız ilim olarak öğrenenlerin gidecekleri yerin hiçbir zaman cennet olamayacağı, cehennem olacağı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir faydasız ilim söz konusu. İslam'ın üç safhasının üçü de öğretinin içinde yer almıyor. İnsanları birinci, ikinci, üçüncü kat cennetlere ulaştıracak olan faktörler bunlar. Ve üçüncüsü dünya saadetinin de yarısını sağlıyor insanoğluna. Hepsini reddediyorlar. Öyleyse şu 12 farza gelin beraberce bakalım. Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması farz dedik. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve Allah'a teslim olun. Allah'a ruhumuzu ulaştırmamız da teslim olmamız da emrediliyor. Yani sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmemiz değil. Fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de
Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebilâ en enâbe ileyye. Kim bana ilave olmuşsa, ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Kimin ruhu bana ulaşmışsa sen de onun gibi yap. Aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Sonra 6. ayet-i kerime Yunus 125 Allah Teala buyuruyor. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol, Allah'ın zatına daveti. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike ve tebetilileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47 üzerinizde değiştirmesi mümkün olmayan o gün gelmeden evvel, ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. Yunus 125 Allah'a davetin, Allah'ın zatına davet olduğunu söylüyor. 8. ayet. 9. ayet konumuzun başında söylediğimiz Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emretmiş, farz kılmış. 10. ayet-i kerime Enam 152'de ve bi ahdillahi evfu. Haza sırat-ı müstakim fettebiuhu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Allah'ın ahdi ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini, nefsimizin yeminini içeriyor. Ve irademizin de Allah'a teslimini. Onuncu ayet-i kerime oldu. 11. ayet-i kerime Maide 7. Elestü bir Rabbiküm günü diyor Allah Teala, işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi farz kıldık diyor. Misakinizi size vasiyet ettik diyor. Misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusunda Allah'a verdiğimiz yemin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve 13. 12. ayet Allah Teala'nın Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. İradenizi Allah'a teslim etmenizi Allah Teala emreder buyuruluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ...12 defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir husus,
öğretim standartları içerisinde, üniversitelerin müfredat programlarında yer almıyor ve eğer bunları söylerseniz sizi kovuyorlar. Yer almamışsa ne olur? Bu bir faydasız ilim olur. Faydasız ilim ne tür bir ilim? İnsanları cehenneme götüren bir ilim ve insanları o ilmi öğrenmek için faydasız bir gayretin içinde tutan ilim. Bu insanlar lise bitiriyorlar. Bu insanlar üniversite bitiriyorlar. Bu insanlar Arapça öğreniyorlar. Grameriyle, her şeyiyle. Bu insanlar master yapıyorlar. Doktora yapıyorlar. Profesör oluyorlar. Ama faydasız ilmin sahipleri olarak. Allah Teala diyor ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını kendisine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Ne demek nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenler? Yani nefslerinin hevalarına, afetlerine tabi olanlar. Tabi olan kimdi? Nefslerinin hevasına tabi olanlar, hidayetçilere tabi olmayanlardı. Ve Allah Teala hidayetçilere tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Ve faydasız ilminin sahiplerinin hepsinin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Çünkü tabiyet müessesesini reddediyorlar. Biz kimseye tabi olmayız diyorlar. İyi. 10 ayet-i kerime tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi üzerinize farz. Sahabe teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Farz, müfredat programlarında yer almıyor. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi hepsinin ulilelbap olduğunu söylüyor. Yani daimi zikrin sahipleri. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin mürşitler olduğunu kesinleştiriyor. İrşat makamına tayin edildiklerini kesinleştiriyor. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi bugünkü din öğretisinde yer almıyor. Bir kademeyi atladık. 6. kademeyi, irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala açıkça buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. O imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala gelecek nesillere. Bütün sahabe irşada ulaşmış.
irşada ulaşmak diye bir şeyden bahsetmiyorlar. Zaten bilmiyorlar böyle bir şeyi. Ama sadece reddediyorlar. Öyle irşada ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Ve iradenin teslimi bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Tabi'in ensara ve macirine tabi olmuş. Hepsi iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Bu yedi safhanın hiçbiri bugün tatbik edilmiyor. Üniversitelerde öğretilmiyor. Ve insanlar bir faydasız ilimle cehenneme mahkum ediliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu günlere bakarak diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Düşünün, insanlar liseyi okuyorlar, üniversiteyi okuyorlar, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, profesör oluyorlar ama ne kendileri kurtulabiliyor ne de öğrettikleri, din öğrettikleri insanlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Din öğretimi ateşten gömlektir. Çünkü vebal almak söz konusu ve vebal alıyorlar. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e indirmişse, bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber bu saydığımız ayetler gereğince İslam'ın yedi safhasında yaşamışlarsa, hepsini de Allah-u Teala üzerimize farz kılmışsa ve bugün bunların hiçbiri öğretilmiyorsa, bunun bir vebali var. Tabii o vebal onlarla Allah arasında. İşte bir kısmı bunları, bu ilimleri, bu temelleri, bu esasları reddediyorlar, inkar ediyorlar ve gizliyorlar. Gizleyenlerden diyor Allah-u Teala, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet ederler diyor. Bir kısmı emredebilecekleri insanlara, onların ilimlerine güvenenlere emrediyorlar. Biz ne söylüyorsak onu yapın diyorlar. Gerisine karışmayın. Sorumluluk bizim. Ve onlara tabi oluyor. Affedersiniz, tabi olmuyor. Onların arasında tabi olma meselesi yok. Onların söylediklerine itaat ediyor insanlar. Onlara diyorlar ki orta yol doğru olan yoldur. Siz, onlar aşırı gidenler, o ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edenler, aşırı gidenler, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaptıklarını yapmayanlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaptığını yapanlar sadece onlar. Yani Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim edenler, irşada ulaşanlar, sadece onlar Kur'an hükümlerini gerçekleştirenler. Ve sonuca bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir korkunç olay görüyoruz. Faydasız ilim insanları topyekün cehenneme götürüyor. Allah-u Teala'nın hepinizi faydasız ilimden korumasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine
hem dünya saadetine ulaştırmasını, Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz. Takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır, ruhumu sana ulaştırmamı temin et, sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

0: Fatiha.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir defa daha beraber kıldı. Konumuz İlmen yakin, aynen yakin, hakkul yakin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bilindiği gibi İslam merdiveni 28 basamak oluşturur. El-Asr suresinde bu 28 basamak 4 tane 7 basamaktan vücuda gelir. İşte ilmen yakin, aynen yakin ve hakkul yakin müessesesi 28 basamağın bütününü ihata eder. Bu 28 basamak sevgili kardeşlerim bütünü içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar ulaşan bir dizayn içerisinde bir muhteva söz konusu. Bunun öğretime müteallik kesimi ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin isimlerini alır. Aynı basamaklar. Ama bu sefer yakin açısından meseleye bakıyoruz. Allah Teala ne diyordu? Nem suresinin 83. ayet-i kerimesinde diyordu ki kıyamete yakın bir zamanda yerden topraktan bir darbe çıkartırız ve göklerden seslenir. O mukaddes kitabın ayetlerine, o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediklerini söyler diyor insanlara. İşte o dabbe bir uydudur. Uydu gökyüzünden sesleniyor ve insanlara diyor ki siz o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. İşte yakin hasıl etme müessesesi ilmel yakinden başlayarak aynel yakini ve hakkul yakini de kavrayan bir bütün oluşturur. Allah-u Teala'nın dizaynı yakin hasıl etmek istikametinde geçerlidir. Öyleyse 28 basamağın başından başlayalım. Vel-Asr suresine beraberce bir şekil içerisinde vermeye çalışalım. Sure şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-Asr. Asra andolsun ki. Yani zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Ve amelü sâlihâti, ve nefsi ıslah edici amel yapanlar da hariç. Ve tevâsav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Ve tevâsav bis sabr, sabrı tavsiye edenler. Hepsi hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Böyle bir dizaynda

İlmen yakini, aynel yakini, hakkul yakini nereye oturtuyoruz? Ne diyor Allah Teala? Zamana andolsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların tümü cehenneme gidecektir. Hüsranda olanların gideceği yer cehennemdir. Ama dört tane istisna var diyor Allah Teala. Bir, aminu olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, aminu salihat işleyenler, nefsi ıslah edici amel işleyenler, müşriklere tabi olup da nefs tezkiyesine başlayanlar. Ordunun 14. basamaktan sonrası. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler 14. basamakla 21. basamak 22. basamak arası. Ve tevasa ve sabr, sabrı tavsiye edenler 22. basamaktan sonrası. Ta iradenin teslimine kadar. Öyleyse ilim açısından meseleye bakarsak yakin hasıl edebilmek, ilme yakin hasıl etmektir. Öyleyse ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin üç ayrı yakin kademesini ifade eder. Allah Teala ayetlere yakın olmak konusunu çeşitli ayetlerde işlemiş.

Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala şöyle söylüyor. Ve ca'na minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamları. Niçin kılmış? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabır sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. Buradaki yakin kademesi hakkul yakin. Böyle bir kişi huzur namazının imamı mutlaka Rabbini görmüştür. Hakkul yakin kademesi Rabbin, Allah'ın zatının görülmesiyle başlar. Mutlaka Allah'ın bütün Resulleri, bütün Nebileri Rablerini görmüşlerdir. Allah Teala onların kalp gözlerini açmıştır. Onları ilmelikinden aynen yekine ulaştırmıştır. Ondan sonra da iradelerini teslim almıştır. Huzur namazının imamlarını ise tasarruf altına almıştır Allah Teala. Ama huzur namazının imamı olmasa da irşat makamına birisi ulaşsa, kavim resulü de olmasa, irşat makamına ulaşsa o kişi gene hakkul yakinin sahibi olur. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman en büyük alanı ilmel yakinin kapladığını görüyoruz. İlmel yakin üçüncü basamaktan başlar. Nereye kadar devam eder? 21. basamağın sonuna kadar 22. basamağı da kapsar. ...23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinin aşıldığı ama aynel yakine ulaşılamadığı bir köprüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirecektir. Bu değerlendiren insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olmaya çalışanlardır. Başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Allah onlara yardımcı olmuyor, onları seçmiyor. Onlar özellikle Allah'a karşı cephe almış insanlar ve iradelerini Allah'a karşı çıkmak yolunda kullanıyorlar. Hedefleri belli. Allah-u Teala tarafından biliniyor ki o insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmak konusunda özel bir gayretin sahipleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İkinci basamakta Allah-u Teala insanların büyük kısmını seçer. Kendisine ulaştırmayı temin etmek üzere. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim
Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın büyük kısmı seçtiğini ama bunlardan sadece Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a

ilim sahibi kabul ediyor. İlimleri sebebiyle dalalette olanları değil. Onlar kendilerine ilim verilenler de değildir. İlim sahibi de değillerdir. Riyaziyet suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Öyleyse hem adamlar ilim sahibi ama aynı zamanda dalalette. Onların ilimleri üzerine Allah dalalette bırakır diyor. Yani onların ilimleri ilim değildir. O insanlar ne kendilerine ilim verilenlerdir ne de ilim sahibi olmuşlardır. İlmi kendilerine göre yorumlamış ve Allah'ın hiç hedef göstermediği bir yerlere ulaşmışlardır. Allah'ın ilmini unutmuşlardır. Ve bugün faydasız ilmin sahipleri o insanlardır ki Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu kadar bir tarif yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ilimsizlerdir. Öyleyse kendilerine ilim verilen insanlardan bir kısmı ilimsiz kalacaktır. Ya da kendilerine faydası olmayan bir ilme sahip olanlar olacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala ilmi herkese verir. Herkes dilediği kadarını ilimden alacaktır. Ama ne yazık ki şeytan boş durmaz. İnsanları hem ilim öğreniyorum diye bir şeylerle meşgul kılar, hem de o insanlar realitede kendilerine faydası dokunacak olan hiçbir şeyi öğrenemezler. Ve bu dünyadan bir kara cahil olarak ayrılırlar öldükleri zaman. Kendilerine verilen ilimden nasip alamayan kesim bu. Allah Teala kendilerine ilim verilenlerden bahsediyor. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde o kendilerine ilim verilenler o kişinin mürşidin o sözleri haktan olarak söylediklerini idrak etsinler ve ona inansınlar diye diyor Allah Teala. Onlara ilim verildi. İrşad makamının Allah'tan aldıklarını söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala. Ona inansınlar diye onlara ilim verildi diyor. Öyleyse burada bir ilim verilmesi müessesesi var. İşte demin söylediğimiz Yasin suresinin 23. ayet-i kerimesindekilere de ilim verilmiş. Ama onlar o kendilerine verilen ilmi hiç alamamışlar. O ilmin kendilerine hiç fayda sağlamayacak olan kesimlerini almışlar ve onunla da böbürlenmişler. Ben ilim sahibi oldum diye. Oysa ki ilim sahibi olamamışlar. İlim odur ki insanı kurtuluşa götürür. Yani felaha götürür. İlmin sonunda felahı yoksa Allah'a göre bir faydalı ilim değildir. Hangi ilim olursa olsun insanı felaha ulaştırmıyorsa, kurtuluşa ulaştırmıyorsa, cehenneme gitmeye medar oluyorsa, o ilim Allah'a göre faydalı ilim değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

kadar insanlardan her kim böyle faydalı bir ilme sahip olmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilemiyorsa hiçbir şekilde faydalı ilmin sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi faydalı ilmin sahibi olamaz. O kendisine ilim verilmişlerden birisi de olamaz. İlim onlara ait değildir. İlim Allah'a ulaşmayı dileyenlere aittir. Eğer ilmin verilmesi söz konusuysa, ilim bütün insanlığa verilir. Her indirilen mukaddes kitap bütün insanlığadır. Ama kendilerine ilim verilenler, bu ilmin kendilerine o ilmi bilenler tarafından, Allah'ın öğrettikleri tarafından verilenleridir. Bunlar da gene ikiye ayrılırlar. Bir kısmı ilimden hiç nasiplerini alamazlar. Bir kısmı ise alırlar. İşte o ilimden nasiplerini alabilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, kendisine ilim verilenlerden biridir. Ama bu ilim daha ön kademede ona sunulmuştur. Her şey tebliğ ile başlar. Evvela şunu kesinlikle söyledim ki tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur. Herkes mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. Ama büyük kitle tebliği reddedecektir. Ve tebliğ sahibini küçültmeye çalışacaktır. Onlar kendilerine ilim verilenler, standartlarına girmezler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi tebliğe muhatap olmuştur ve tebliği kabul etmiştir. Öyleyse o noktadan itibaren o, kendisine ilim verilendir. Ve bu kişi adım adım ilmin sahibi olmaya başlayacaktır. Bu kişiye ilim verilmeye başlamıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da bu talebi görmüştür, işitmiştir, bilmiştir. O kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Kişinin ilim sahibi olması bu noktadan sonradır. Çünkü Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre bu kişi de rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Buradaki rahim esmasıyla tecellinin standartlarına bakıyoruz. Rahim esmasıyla tecelli Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine dayalı. Ve ma varru nefsi innen nefse le emmaretun bisu'i illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. Onlar diyor, o Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler, onlar ancak teskiye olabilir, beraat edebilir, Allah'ın katında aklanabilir. Öyleyse bu Allah'ın rahim esması ile tecellisi ne sağlar bakalım. Allah Teala ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde? Ey amiri olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah da size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin diyor Allah Teala. İşte Allah'ın verdiği furkanlar devreye giriyor. Bir, o kişinin görme hassasının üzerindeki gışave isimli mührü Allah Teala alıyor. Bu kişi
mutlaka Allah'ın davetini icabet etmiştir. Onu başlangıçta anlamamıştır. Ama Allah'ın davetine muhatap olduğu anda onu algılayamazsa kişi, onun gözleri görme hassası örtülür. Gözlerine hicab-ı mestüre konulur. Görme hassası üzerine gışavet adlı bir perde konulur. Kulaklarına vakıra konulur, işitme hassası mühürlenir. Kalbine ekinnet konulur. Kalbi mühürlenir. Ve bu standartlarda bir insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan ilk tebliğe muhatap olduğu an itibaren Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kördür, sağırdır, becilsizdir ve idraksizdir. Allah'a göre ölüdür. İşte bu ölüler ilimsizlerdir veya zulmani ilmin sahipleri veya faydasız ilmin sahipleri. Hepsi ölüler safında yer alır. Ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. 7 tane furkan vererek onu kör, sağ ve dilsizken gören, işiten, konuşan ve idrak eden bir hüviyete sokar. İşte burada o kişinin görmesi, işitmesi ve idrak etmesi söz konusu olur. Bu noktadan itibaren bu kişi ilmin sahibi olmaya başlamıştır. Kendilerine ilim verilenler safhasını aşıp da ilmin sahibi olmaya başlaması kişinin ancak görmesi, işitmesi ve idraki açılmasıyla mümkündür. Bu noktadan itibaren bu görme, işitme ve duyma hassası açıldığı noktadan itibaren kişi ilm ve yakinin sahibidir. Artık yakin hasıl etmek için hazır zemini vardır. Yakın hasıl etmek bu noktadan itibaren başlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelir. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında 6-7 dakikalık bir farklılık vardır sadece. Allah Teala o kişinin bütün furkan 7 tane furkan vererek görmesini, işitmesini ve idrak etmesini mümkün kılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi artık gören, işiten ve idrak eden bir insandır. Kendisine İlim verilmiştir. İlm el yakin için ilk adımı atmıştır. Artık ilm el yakinin içindedir. Kendisine tebliğ edilen hiç kimse tebliğ edildiği an ilm el yakinin sahibi olamaz. Tebliğden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler kulaklarının, gözlerinin ve kalplerinin açılmasıyla muhatap oldukları noktadan itibaren İlm el yakinin sahibi olurlar. Bu da olmadıkları nokta ile oldukları nokta arasındaki 7 dakikalık farklılıkla teşekkür eder. Her furkanda Allah Teala o kadar süreyi kullanmaz ama biz 1 dakika kullandığını düşünerek söylüyoruz. Aslında kullanmaz. Ama kişi en geniş manada 7 dakikalık bir zaman zarfında ilimsizken ilm el yakin standartların içine girer. Kendilerine ilim verilenler
Allah'a ulaşmaya davetine icabete çağrılanlardır. Onlara anlatılır. İlim verilir, sunulur. Bu ilimden ne kadarını aldıkları, onların ilim sahibi, ilmel yakinin sahibi olabilmeleri için mutlak bir sonuç gerektirir. Bir insanın ilmel yakinin sahibi olabilmesi için gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete kavuşması lazım. Bu hüviyet yoksa o kişi ilmel yakinin sahibi olmaya yetkili değildir. Ve bu kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Sonra ne olur? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sonra ne olur? Allah o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kalbini Allah'a çevirir. Sonra ne olur? Allah o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Sonra bu kişi zikir yapmaya başlar. Allah'ın bu kişi üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelliye başladığı için Allah'ın katından gelen rahmetle farz nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünü Allah'ın yardığı yerden geçerek kalbine ulaşır. Kalbe rahmet nuru girmeye başlar. Burada kişi 11. basamaktadır. Ve kalbinin içine rahmet nurunun girmesini, %2'ye ulaşmasını müteakip kişi huşu sahibi olur. Allah'a sorar mürşidinin kim olduğunu. Allah ona mürşidini gösterir. İrşat makamına ulaşır kişi. 14. basamak. Ve de ilmi devamlı olarak artacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğinden sonra mürşidine ulaştığında ilmel yakin konusunda gerçek bir eğitimin içine girer. İyi bir öğretim veren bir yerdeyse bu kişi dışarıda olanların kolay kolay ulaşamayacakları bir büyük ilmin sahibi olabilir. Tabiyetten sonra kişinin ilmi mutlaka geniş seviyeli, geniş çaplı olarak artacaktır. Tabiyet 14. basamakta gerçekleşir ve ruh vücuttan ayrılır. Nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. İlmi eğitimin o kişiyi hedeflere ulaştıracak olan bilgilendirme sistemi de her gün biraz daha gelişme gösterecektir. Bu bapta bu kişi nefsinde %7 nur birikimi, fazla birikimi oluştuğu zaman birinci gök katına ruhu ulaşacaktır. Nefse emare edilir. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşacaktır. Nefsi levamededir. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mühlimede üçüncü gök katına ulaşacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Dördüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mutmainneye gelir. Allah'ın verdiklerinin kendisine kesinlikle yeterli olduğunu kişi bu noktada idrak edecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan daha ötede beşinci gök katında nefsi radiyededir. Allah'tan razı olacaktır. Altıncı gök katına ulaştığı zaman ruhu nefsi mardededir. Allah da ondan razı olacaktır. Ve de yedinci defa %7 nur birikiminde ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ve bu kişi nefs tezkiyesini tamamlamış olacaktır. Başlangıçta bu kişinin nefsinde %2
rahmet birikimi oluşmuştu. Onuncu basamaktan sonra 11. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açılmıştı. Ve kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı sadece ulaşabildi. Bu rahmetin %2 kalbe göre %2 oranında bir kısmı o kişinin kalbine ulaştı ve kişi huşu sahibi oldu demiştik. Burası nur birikiminin başlangıç noktasıydı. Bunun üzerine, bu %2'nin üzerine 7 defa %7'lik nur birikimi tahakkuk etti. Fakat bunlar rahmet nurları değil, fazıllar. Kişiyi fazilet sahibi kılan özellikler. Ruhun hasletlerinin paralelinde olan hasletlerin kişinin nefsinin kalbine yerleşmesi olayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir statüye dikkatle bakın ki bu sizi bu kademede 21. basamakta Allah'a ulaştırmıştır. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman birinci kesim ilmel yakin olayı tamamlanmıştır. Şimdi bu noktaya kadar bu konunun açıklamasına girelim. Allah Teala Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde nurunu tamamladığını söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde ise tıpkı diyor o nur gibi sizin içinde sizden olan bir Resulü size gönderdik diyor. Nebi Resul olarak gönderdik diyor. Ve şartları söylüyor. Yapacağı görevleri. Sizin nefsinizi size Allah'ın ayetlerini tilavet etmek için, okumak ve anlatmak için. Sizin bir, nefsinizi tezkiye etmek için. İki, size kitap öğretmek için. Üç, size hikmet öğretmek için. Dört, ve size hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyler öğretmek için. Beş, işte ilmel yakinin içine ayetlerin tilaveti girer ve tilavetin ötesinde nefsin tezkiyesi girer. Bakara 151 bu konunun bu kısmını içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ilmen yakin niye alır muhtevasına? Tilaveti alır. Tilavet tebliğ ile başlar. Tebliğ, tilavet, ayetlerin okunması ve anlatılması, izah edilmesi ve nefsin tezkiyesi. Fatır suresi 18. ayet-i kerime nefsin tezkiyesinin sonucunu veriyor. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmişse o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Neden kendi nefsi için yapmıştır? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir. Tezkiye olacak ve tasfiye olacak diye. Tezkiye yolun yarısını ifade eder. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani yarıdan fazla nur olmuştur. Şeytanın emirlerine o kişinin nefsi başlangıçta %100 açıkken şimdi nefsin kalbinin %51'i artık Allah'ın emirlerini yerine getirmek için gayrette, yasak ettiği fiilleri de işlememek üzere gayrette.
Eskiden nefsin kalbinin hepsi Allah'ın emirlerine isyan ediyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyordu. Şimdi ve tabii o noktada şeytan nefsin bütün boyutlarıyla hakimiydi. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Nurlarsa sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Burası ilmel yakinin sonudur. Sonra bu kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Allah Teala Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittaz eder. E kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye meab olur diyor Allah Teala. Sığınak olur diyor. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bir başka ifadeyle Allah'ın zatı o kişiye meab olmuştur. Kişi de evvab olmak şerefine ermiştir. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran ve sığınakta yok eden. Sığınağa, ruhu sığınağa sığınan kişi. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Âl-i İmrân 14'te Allah Teala vallahu indehu hüsnül meab diyor. Ve andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor. Ve bu sığınağa ulaşma, sığınma. Sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Burası o kişiye indi ilahide Allah'ın indinde bir teslim yurdu vermek. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Onlara Allah'ın katında Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. Bu bir altın tahttır. Böyle bir taht veriliyor kişiye. Sonra o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yani bu tahtı elde etmesi günün yarısından daha fazla zikre başlamadan evvelki bir olgu. Bekâ billâh deniyor bu kademeye. Sonra kişinin ruhu Allah'ın zatında zaten yok olmuştur. Yeni bir ruh indi ilahide o kişiye bir taht ihsanıyla Allah'ın indinde baki kalmasını temin etmiştir. Sonra kişinin zikri günün yarısını aşar. Bu kişi böylece zahit olur, zühd makamının sahibi olur. Nefsin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır. Bu nurlar günün yarısına fazla zikir giderek daha çoğalacağı için bir gün %81'e ulaşır. Bu fizik vücudun da Allah'a teslimini içerir. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu yani Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Fizik vücudun teslimi. Burası İlmel yakinle aynel yakin arasındaki köprünün son merhalesidir. İlmel yakin ruhun Allah'a ulaşmasıyla tamam olmuştur. Ama ilim devam ediyor.
ilmen yakin seviyesinde devam ediyor. Ruhun Allah'ta yok olması, bir altın taht verilmesi, kişinin zikrinin gün yarısını aşması ve fizik vücudun Allah'a teslimi, her biri birbirinin arkasından daha üst kademe bir ilmin kişinin sahibi olmasını ifade eder. Ama kişi daha üst seviyede bir ilme sahip olduğu halde aynen yakine ulaşamaz. Demek ki burası bir köprü. İlmel yakin ruhun Allah'a ulaşmasıyla zaten Allah'ın zatında yok olacaktır. Sona ermiştir. Ama aynen yakin başlamamıştır. Taht ihsanı aynen yakin başlamamıştır. Fizik vücudun teslimi aynen yakin başlamamıştır. Aynen yakinin özelliği ne, niçin başlayamıyor? Aynen yakinin özelliği bir tane değil. Özelliklerinden bir tanesi daimi zikrin sahibi olmak. Bir kişi daimi zikrin sahibi olmadıkça aynen yakinin sahibi olamaz. Yani kalp gözüyle görerek yakinin. Halbuki bundan evvel de kalp gözü açılabilir kişinin. Bu köprü üzerinde birçok kişinin kalp gözü açılmıştır. Bir kısmının da kalp kulağı açılmıştır. Bir bazılarında da hem kalp gözü hem kalp kulağı beraberce açılmıştır. Bu kişiler arif olmuşlardır. Arif olmuşlardır bu kademede ama aynen yakinin sahibi olamamışlardır. Öyleyse ilmel yakinin sahipleriyle aynen yakinin sahipleri arasında ne fark var? Şu fark var. Aynen yakinin sahiplerinin birinci özellikleri daimi zikre ulaşmaları. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması ikinci özellikleri. Halbuki ilmel yakin boyunca nefsin kalbinde afetler hep vardır. Aynen yakinde yok olur. Öyleyse bu noktaya kadar kişi aynen yakine ulaşamamıştır. İlmel yakin de o bundan evvel tamamlanmıştır. Ama aynen yakine gelinmediği için kişi ilmel yakinin hudutlarında kalmıştır. Ama ilmel yakini aslında aşmıştır. Ruhun Allah'ta, Allah'a ulaşması ve yok olması ilmel yakinin ilim olarak sonudur. Ama kişi bir taraftan da bu geçen süre içerisinde zikri artarken geçen zaman parçasında giderek ilmini de arttırıyor. Ama artan ilmi aynen yakine eklenmiyor. İlmel yakinin ilaveleri arasında. Öyleyse buradaki birine veya diğerine ait olamamanın özelliği her ikisi de aynı kademede görülebiliyor. Yani aynen yakinin bir özelliği kalp gözünün açılması, ikinci özelliği kalp kulağının açılması, bu dört basamağın birinde her an vücuda gelebilir. Ama vücuda geldi diye kişi aynen yakinin sahibi olamaz. Veya vücuda gelmeyebilir ama vücuda gelmedi diye de aynen yakin standartlarını kişinin açtığı inkar edilemez. Çünkü ilmi, ilmel yakin seviyesini yani tilaveti ve nefs tezkiyesini aşmıştır. Nefs tezkiyesi %51 nur birikimiyle bitmiştir. Bundan sonra o kişiye kitap öğretilecektir. Yani Kur'an'ın ruhu öğretilecektir. Öyleyse Kur'an'ın 7 tane ruhunun öğretildiği bir dizayn söz konusu.

Bu yedi tane ruh, Kur'an'ın yedi tane ruhu. İlmen yakini de aynen yakini de kapsar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı Kur'an'ın yedi tane ruhunun öğretildiği makam. Bundan evvel Kur'an'ın lafzı öğretilmişti. Nereye kadar? O kişinin nefsini tezkiye ettiği noktaya kadar. O noktaya kadar kişiye Kur'an'ın lafzı öğretilmişti. Nefs tezkiyesi de lafız müessesesi içerisinde tamamlanmıştı. Şimdi kitabın öğretilmesi, kitabın ruhunun öğretilmesi anlamına geliyor. Öyleyse ilmel yakini aşan bir müessese var. Artık ruha girilmiş ama öbür tarafta da daimi zikre ulaşılamamış. Ruha girilmiş. Ruha girilmesi ilmel yakinin ötesinde olduğunu gösterir. Ama daimi zikre ulaşamamış kişi o zaman aynen yakine ulaşamamıştır henüz. Bu sebeple burası bir köprüdür. Kitabın ruhunun öğretilmeye başlandığı ama daimi zikre ulaşılamadığı, yedi tane vasfın sahibi olunamadığı bir dizayn. Öyleyse kitabın öğretilmesi, kitabın ruhunun öğretilmesidir. Yedi tane ruhun bir kısmı kitabın öğretilmesidir, bir kısmı hikmetin öğretilmesidir. İşte başlangıçtaki dört kesim ruhumuzu Allah'a ulaştıktan sonra ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması, fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz nokta, bunların hepsi Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Ama hikmete ulaşılamamıştır. Hikmetin öğretilmesi Hakkul yakini açtığınızı aynel yakini ulaştığınızı gösterir. Hikmet aynel yakinin standartları içindedir. Hikmete ulaşmadan evvel kişi aynel yakinin sahibi olamaz. Öyleyse aynel yakinin sahibi olan kişiyi inceleyelim şimdi. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi oluşu. Bu sebeple ikinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Bunun muktesef hakkı olarak o kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır. Peki bunun ötesinde bu kişi bu dört temel şartın ötesinde üç tane de vasıf şartı kazanmıştır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile konuşabilmektedir. Ehli hayır olmuştur, daimi zikirde olduğu için devamlı bir hayrın sahibidir ve ehli hikmet olmuştur, hikmetin sahibidir. İşte aynel yakini dizayn eden faktör budur. Aynel yakin bu standartlar içinde geçerlidir. Hikmetin sahibi olmalıdır kişi, daimi zikrin sahibi olmalıdır. Bu iki vasıf mutlaka var olmalıdır. Kalp gözü ve kalp kulağı açık olmalıdır kişinin. Ancak o zaman bu kişi hikmet ehlidir. Burası Kur'an'ın ruhuna gerçekten lafza açıp Kur'an'ın ruhuna gerçek anlamda hikmet kademesinde girmeyi ifade eder. Burada hikmet artık söz konusudur. Kişi gerçek anlamda hikmetin sahibi olmuştur. Yani aynen yakin burada bütün boyutlarıyla görünür. Ve birinci aşamada ulul-elbab makamında bu kişiye kalp gözü açık olan bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir.
Sonra hikmetin ikinci kademesine geçilir. Birinci gök katından itibaren 7 tane gök katı gösterilir. Göklerin melekûtu gösterilir. Her bir gösterimde bu makamın, yani hakkul aynel yakinin bir başka özelliği oluşur. Aynel yakinin bir özelliği de o kişinin artık kalbinin müzeyyen olmasıdır. Kalbindeki bütün afetler yok olmuştur ve kalp hemen müzeyyen olmaya başlamıştır. Ulu'l-Elbab'da 7 kademe, İhlas'ta 7 kademe, 14 kademe müzeyyen olacaktır kalp. Bundan sonra kişi Tevbe-i Nasuh'a davet edilecektir. Sitret-i Müntaha kişiye gösterildiği an Allah onu mutlaka Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Bu davet o kişiyi aynel yakinin daha üst kademesine ulaştırır ama hakkul yakini ulaştıramaz. Bu daha üst kademede o kişinin günahları örtülecektir. O kişiye salah nuru verilecektir. Neden sonra? Evvela yapılması lazım. Allah-u Teala'nın yaptığı şey o kişiyi Tevbe-i Nasuh'a davet etmesidir. Bundan sonra o kişinin günahları örtülecektir. Daimi zikrin bu kademesinde. Ondan sonra salah nuru verilecektir ve günahları sevaba çevrilecektir. 4 defa müzeyyen olmak da burada geliyor. 14 kademe Ulu'l-Elbab ve İhlas kademesinde müzeyyen olmuştu kalp. 4 kademede burada müzeyyen oluyor ve kişi irşada ulaşıyor. Peki irşada ulaşınca bu kişi hakkül yakinin sahibi olur mu? Hayır, olmaz. Hala aynel yakinin içindedir. Ne zaman o kişi iradesini de Allah'a teslim ederse o zaman hakkul yakinin sahibi olur. O zaman hakkı görür. Hakkul yakin hakkı görme yeteneğinin sahibi olmak demektir. Bir hakkın takvanın sahibidir kişi. Hakkı tukatihi takvanın sahibidir. Hakkul yakin takvasının sahibidir. Allah Teala böyle insanlar için diyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ölme, önce Allah'a teslim, hükmüyle teslim ol, ondan sonra öl. Buradaki teslim, ruhun ve nefsin ve iradenin de teslimini gösterir. İşte sadece o insanlar Hakka tukati takvanın sahipleri. Onlar yedinci safhaya, hakkul yakine ulaşırlar. Bu Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin sonudur. Resullerin ve nebilerin dışındaki insanların ulaşabilecekleri en yüksek mertebe burasıdır. Salah makamının 5. kademesi. 6. kademesinde Resuller vardır. Her kavimdeki Resuller, kavim Resulleri. 7. kademesinde de devrin imamları vardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müesseseleri birbirinden farklı özellikler gösterirler. Ve de aslında bunların hepsinin bir saatlik bir programın içine girmesi gördüğünüz gibi biraz zor oldu. Gene aynel yakin ve hakkul yakin kademeleri gerekli boyutta açılamadı. Allah-u Teala hakkul yakin sahipleri için ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ifadesini kullanıyor. Devrin imamlarından bahsediyor mesela. Hakkı yakinin sahiplerinden bir grup. En üst seviyede olan devrin imamıdır. Hakkı yakinin
en üst noktasında olan kişiler devrin imamlarıdır. Ve Nebi Resul iseler zaten otomatik olarak devrin imamıdır. İkinci bir kişi yoktur devrin imamı olabilecek. Aralarından seçsin de Allah Teala onu devrin imamı yapsın. Böyle bir olay yok. Çünkü bir tane peygamber vardır. O peygamber varsa mutlaka devrin imamı odur. Ama eğer peygamber yoksa o zaman Allah Teala bütün kavimlerdeki resullerden bir tanesini devrin imamı olarak seçer. Ve devrin imamı olarak seçtiği bu kişiyi görevle tayin eder, devrin imamlı göreviyle. O kişi bir peygamber değildir. Bir nebi resul değildir. Bir veli resuldür, evliya resuldür. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var. Nübüvvet müessesesi bir defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Peygamberlik onunla beraber bitmiştir. 1400 seneden beri dünya üzerinde peygamber yoktur. Bir daha olması da hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte ilmen yakin, aynen yakin ve hakkul yakin müessesesinin bütün boyutları bu standartlar altında beyan ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gâyril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir İslam nedir, tasavvuf nedir konusunun yeni bir rüknünü size izah etmek üzere huzurlarınızdayız. Öyleyse konumuz ruh nedir? Ruh. Ruh vücudumuza Allah'ın üfürdüğü bir Allah Teala'nın mahlukudur. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a dönecektir. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: biz insanı dizayn ettik ve ona ruhumuzdan üfürdük. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Sümme sevvahu ve nefaha fihi min ruhihi ve ceale lekumus sem'a vel efsare vel efide kalilen ma teşkürün. Diyor ki Allah Teala, sonra onu, yani insanı dizayn ettik, sevva ettik ve ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra onu, insanı, insanın fizik vücudunu sevva ettim, dizayn ettim, şekillendirdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra diyor ki, sonra ona görme hassası verdim, basar. Sonra ona işitme hassası verdim, sem'i. Sonra ona idrak hassası verdim. Fuat. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah Teala. Öyleyse ruh Allah Teala tarafından bize üflenmiştir. Ve Allah Teala ruh konusunda buyuruyor ki ruh Rabbinin emrindendir. İsra Suresi 85. ayet-i kerime Kulir ruhu min emri Rabbi. De ki ruh Rabbinin emrindendir. Emir nedir? Allah'tan gelen, bir görev yapacak olan ve bu görevinin sonunda tekrar Allah'a geri dönecek olan bütün sistemler emir adını alır. Allah'ın emri adını alır. Ruh Allah'tan gelmiştir, bize verilmiştir, bir görev yapacaktır. Görevi nedir?
tekrar Allah'ın zatına geri dönmek. Bu geri dönüşü nefsin afetlerinin yarıdan daha fazla temizlenmesine bağımlı olduğu için Allah Teala ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. Böyle bir dizaynda ruhumuzun Allah'a dönüşünün üzerimize farz olduğunu unutmayalım. Ruh Allah'ın emrindendir. Ruhtan başka çok şey daha vardır Rabbimizin emrinden olan. Allah Teala buyuruyor ki Allah yere gireni, gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir. Bunlar nötrinolardır. Nötrinolar da Allah'ın emridir. Allah Teala'nın kalbinize gönderdiği rahmet, fazl, salavat isimli nurlar da her biri Allah'ın bir emridir. Bütün bu sistemler görevlerini yaparlar. Görevlerini yaptıktan sonra tekrar Allah'a, Allah'ın katına geri dönecek olanlardır. Ruhumuz Allah'ın zatından gelir, tekrar Allah'ın zatına geri dönecektir. Diğerleri Allah'ın katından gelir. Rahmet, fazl, salavat, sekinet. Allah Teala'nın nurları. Allah Teala'nın feyzi. Hepsi Allah'ın katından gelen, bizlere ulaştırılan, sonra da tekrar Allah'a dönecek olan varlıklardır. Öyleyse bir insanın nefsinin kalbindeki rahmet ve faziletler, o kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece onun kalbinde kalacaktır. Öldüğü zaman kalbinden tekrar Allah'ın katına geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz da biz hayata gelirken bize üfürülür. Ölmeden evvel Allah'a gönderilmesi üzerimize farz kılınmıştır. Ama ölmeden evvel gönderememişsek Allah-u Teala'ya, o zaman ölünce ölüm melekleri bizden alacaktır ve Allah'a geri gönderecektir. Ruhumuzu. Ruhumuz bir emanettir. Bizde Allah'tan gelmiştir ve bizde bir emanettir. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde İnna aradnel emanete alel semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahminneha ve eşfakna minha ve hamelehal insan innehu kâne zalümen cehûle. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar onu yüklenmekten kaçındılar. Ve insana ve insan yüklendi. Onu insan yüklendi. Muhakkak ki zalim ve cahildir diyor Allah Teala insan için. Öyleyse ruha baktığımız zaman ruhumuz %100 hasletlerle dolu bir müesseseyi temsil eder. Tekamülün zirvesinde, en üst noktasında yaratılmıştır.
Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Sadece hasletlerden ibarettir. Öyleyse ruhumuz Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Bu konu üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Allah-u Teala tarafından üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Birinci farz Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Sümme la tümselun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön.

söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde böyle bir olayda altıncı, yedinci ve diğerleri geliyor arkadan. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedi darü selamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Selam yurdu diye geçiyor. Aslında teslim yurdu olan Allah'ın zatı bahsedilen yer. Allahu yedi darü selamü yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Kimi ulaştırmayı dilerse oraya, o selam yurduna, Allah kimi ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştırdığı kesin olarak biliniyor. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı ve Allah'a kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacaktır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Görüyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı ve Şura söz konusu olan Yusuf suresinin, Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Allah kimi selam yurduna teslim yurduna ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıracağı cennetle Allah'ın selam yurdundan muradı teslim yurdu olan kendi zatıdır. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyle Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Burada açıkça Allah Teala ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, emrettiği şey olarak vasıflandırıyor. 9. ayet-i kerime Şura 47 Allah'ın davetine üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün yani ölüm günü gelmeden evvel mutlaka icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın daveti ise Yunus suresinin 7. ayet. Allah'ın daveti ise Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde açıklanmıştı. Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu Allah'ın zatına davet ediyor Allah Teala. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebihu. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Bu, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ki sırat-ı müstakimden sakın vazgeçip diğer fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki o zaman onlar sizi Allah'ın yegane yolu olan yani Allah'a ulaştıran yol olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. On birinci ayet-i kerime Maide 7 Allah Teala diyor ki o gün yani El-Sübra bir hüküm günü
işittik ve itaat ettik dedi.

dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor. Misakinizi üzerinize vasiyet ettik, üzerinize yükledik diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusunda Allah'a verdiğimiz yeminin adı misak. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnne Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha diyor Allah Teala. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder. Görüyorsunuz ki emanetler emanat olarak geçiyor çoğul ama sahipleri ehli bir tane. Bütün emanetlerin Allah'a teslim edilmesini Allah Teala emrediyor. Böylece üzerimize Allah Teala bir vazife vermiş oluyor. 12 defa farz kıldığı bir görev, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. Allah'ın zatı ruhumuza gidecek. Burada

Allah Teala Beled suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ve yedeyna hüsnecdeyn ve onu iki yola ulaştırdık. 11. Fakat o felek tehamel rekabeti akabete, fakat o sarp yokuşu aşmaya girişmedi. Ve ma edrake mel akabe, o sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? İdrak edebilir misin? Fekku rekabetün, o kölenin ruhun azaldıdır. Velet 14-15, ev itamin fi yemin zi meskabetin, yetimen za mekrava, ev miskinen za metrave, sümmekâne minellezine aminu ve teva sabri sabri ve teva ve teva sav bil merhame. İlahiki ashabil meymene. Yahut açlık gününde yakın olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Sonra amen olup birbirlerine sabır tavsiye edenler, merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar amel defterleri, sağdan verilenlerdir. Evet, Allah Teala kölenin azadıdır demekle Veled suresinin 13. ayet-i kerimesinde ruhun vücuttan azad edilmesi gerektiğini söylemiş oluyor. Aslında bu bir, burada bir farz olayı yok. Ama söylediğimiz gibi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış durumda. Allah Teala ruha bir muhteva vermiş. Bu muhteva

Allah'ın katından gelen bu mahlukun tekrar Allah'a, Allah'ın zatından gelen bu ruhun tekrar Allah'ın zatına geri döndürülmesi söz konusu. Üzerimize 12 defa farz. Ruh bir emanettir. Sahibimiz değiliz. Allah'a dönecektir. Dönmekle mükelleftir. Ruh, iç dünyamızda nefsle devamlı savaş eden bir varlıktır. Bütün hasletleri 19 hasletten oluşur. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle donatılmıştır. Ve ruh Allah'a canı istediği zaman dönemez. Ruhun Allah'a dönebilmesi şarta bağlanmıştır. Nefsin tezkiye olması. Nefsimiz emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimli 7 kademede tezkiye olmadıkça ruhumuz 7 tane gök katını aşıp da Allah'a ulaşamaz. Nefsimizin ise ruhumuzun Allah'a ulaşmasına engel olan standartları nefsin afetlerle dolu olmasıdır. Ve bu afetler nefsten ayrılmayı hiçbir zaman istemezler. Şeytanın da ayrılmamaları için bir gayretin sahibidir. Şimdi burada bir muhteva görüyoruz. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir varlık olarak yaratılmış. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Buna göre tekamülün zirvesinde olarak yaratılmış. Ama nefs hiç öyle değil. Nefs afetlerle dolu ve Allah ne emretmişse onu asla yapmak istemez. Nefs, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister. Ve şeytan da nefsin bütün afetlerine tesir ettiği için nefsi devamlı kontrol altında tutar ve nefsi devamlı azdırır. Öyleyse nefs bu sebeple kendi kendine afetlerden kurtulmak yoluna hiçbir zaman gitmeyecektir. Afetlerden kurtulup da hasletlerle dolmak nefsin hedefi değildir. Şeytan da zaten nefsi devamlı azdırmaktadır. Onun için nefsin görev yapabilmesi ancak ruhun nefse tazyik etmesiyle sağlanır. Böyle bir tazyikte bir azap müessesesi var olmalıdır. Ne zaman bir insan ruhunun emirlerini yerine getirirse büyük bir mutluluk duyar. Akla hem nefsimizden bir talep gider. Bu talep nefsin afetlerine uygun olarak Allah'ın bir emrini yerine getirmeme talebidir veya yasak ettiği bir fiili işleme talebidir. Veya ayrı bir olay tahakkuk eder. Ruhtan akla Allah'ın emrettiği bir şeyi yapma konusunda veya yasak ettiği bir şeyi yapmama konusunda talep ulaşır. Ama karar vereceği akıldır. Akıl, Allah'ın emirlerinin gerçekleştirilmediği, yasak edilen fiillerin ise serbestçe işlendiği bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman nefsin taleplerine evet diyecek, nefsin taleplerini kabul edecek, ruhun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu takdirde ruhun Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. İşte bunun için Allah-u Teala ruha nefsi azaplandırma yetkisi vermiştir ve ruh
nefse her yaptığı hatadan sonra azap eder. Allah da yapılan hatalardan sonra o hatayı bizim fizik vücudumuz işlediği için fizik vücudumuzda da Allah azap eder. Aklını kullanmayanlara azap ederiz diyor Allah Teala. Burada aklın yanlış kullanılması söz konusu olduğu takdirde akıl Allah'ın emrettiği biçimde kullanılamamış demektir. O zaman kişi azaplandırılır. Ne zaman bir başkasına bir kötü davranışta bulunursak veya Allah'ın bir emrini yerine getirmezsek, yasak ettiği bir fiili işlersek, hepsinde Allah Teala bize azap verir, ruhumuzda nefsimize azap verir. Nefsimize azap vermelidir ki fizik vücudumuz azap görürken nefsimiz de görmelidir ki nefsimiz bu azabın sonunda yaptığı hataları azaltmak üzere harekete geçsin ve tezkiye olmak için hazır hale gelsin. Gene tezkiye fizik vücudumuzun standardı içinde bir dizayndır. Yani nefs tezkiyesi denen olay Allah'ın zikriyle gerçekleşir. Ve zaman içerisinde ruhun hasletleri, faziletleri, ruhta 19 tane haslet vardır. Bu 19 fazilet zaman içerisinde nefse yerleşir.

ne olur? Ruhun Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah o insanla mürşidimize ulaştırır. Nefsimizin kalbine iman kelimesini yazar ve nefs tezkiyesine başlarız. Allah'tan gelen faziletler nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Ama böyle bir şeyin tahakkuk etmesi sonucunda ruhun hasletleri nefsin afetlerinin yerini yavaş yavaş alacaktır. Her %7 nur birikimi ilk %7 ile nefse emmare, ikinci %7 ile nefsi levame, üçüncü %7 ile nefsi mülhime, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci safhalarda mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer açılır. Ruh, nefsin her %7 temizlenmesiyle bir gök katı yükselebilir. Eğer nefs temizlenmezse ruhun Allah'a ulaşması da mümkün değildir. Bu sebeple aralarında çok sıkı bir ilişki söz konusudur nefsle ruh arasında. Ancak nefsin tezkiyesidir ki kademe kademe ruhu gök katlarında 7 kat yükseltir ve Allah'a ulaştırır. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Ruhun 19 tane hasleti söz konusudur. Birinci hasleti sevgi. Sevgi bütün hasletlerin arasında en üst seviyelidir. En üst seviyeli olanıdır. En yüksek seviyedeki ruh hasleti sevgidir. Ali İmran 119'da Allah Teala diyor ki: "Ha entüm ilahi tuğbinehüm ve la yuhubbineküm ve tuğminüne bil kitabı küllihim. Ve izâ lekûküm kâlu âmennâ ve izâ halev addû aleykumül enâmile minel gâiz. Kul mûtu bi gâizikum innallâhe alîmün bizzatüsüdür." Allah Teala diyor ki: "Ey müminler, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar." Yani bundan 14 asır evvel sahabe bu hüviyetteydiler. Kitabın bütününe iman eden ve kendilerine buğz edenleri de sevenlerdi. Öyleyse ruhun sevgi hasletini nefslerine geçirmişlerdi. Nefsleri sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşıyordu. Hepsi daimi zikrin sahipleriydi. Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki: "Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken Allah'ın lütuf ve rıza, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardır: onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış, gövdesi üzerinde dikilmiş ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek içindir. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir." Ve birbirlerine karşı merhametli, yani sevgi doludurlar. Mümtehine 8: "Allah din uğrunda
sizinle savaşmayan, sizi diyarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve adil muamele etmenizi yasaklamaz. Çünkü Allah adil davrananları sever.

Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunlardan evvel Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edenleri severler. Hem Ensar'da hem de Muhacir'inde sevginin var olduğunu ve kenetlendiğini görüyoruz. Nefsin, ruhun hasletlerinin birincisi sevgidir. Sevgi tek başına bütün hasletlere bedeldir. Geri kalan 18 hasletin hepsinden daha önemli bir yeri vardır sevginin insanın kalbinde. İkinci hasleti ruhun iman. İslam olmanın temel standardı tek Allah'a iman etmektir. İkinci standardı tek bir toplum oluşturmaktır. Tevhid. Üçüncü standardı da Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Allah Teala secde 15'te diyor ki: İnnemâ yu'minu bi ayetînellezîne izâ zükkürü bihâ harru succeden ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Bizim ayetlerimize yalnız o kimseler iman ederler ki ayetlerimiz hatırlarına gelirse secde ile yere kapanırlar. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onlar büyüklenmezler. Tekebbür etmezler. İman muhtevanın önemli bir rüknüdür. Allah'a inanmak, iman etmenin temelidir. Ama iman müessesesine baktığımız zaman imanın kalbe de yerleşmiş olması gerekir. Bunun için Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala 10 tane ihsan vererek mürşidine ulaştırır. Kişi tabi olduktan sonra Allah Teala kalbine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala onların kalplerine imanı yazarız. Onların üzerine, yani başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve o ruhla onları yedediriz, destekleriz diyor. Kalplerin içine de o zaman imanı yazarız. Öyleyse iman kişinin dilindeyse bir şey ifade etmez. Kalbinde olması esas. Üçüncü hasleti ruhun doğruluk. Tövbe 43'te Allah Teala diyor ki Allah seni affetsin. Fakat gerçeği söyleyenler senin tarafından belli olmadan yalancıları bilmeden evvel niye onlara izin verdin diyor Allah-u Teala.

Yusuf 26'da Allah-u Teala buyuruyor ki o benden murat almak diledi dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şehadet etti. Eğer Yusuf'un gömleği önünden yırtılmışsa kadın gerçek söylüyor. O yalancılardandır. Yalancılar ve doğrucular yalan nefsin afetlerindendir. Doğru ise ruhun hasletlerindendir. Doğruluk. Yasin 52'de Allah Teala diyor ki derler ki veil, kim bizi mezarımızdan kaldırdı? İşte bu Allah'ın vaat ettiği gönderilen peygamberlerin doğruyu söyledikleri gündür. Neml 27. Bakalım gerçek mi söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin? Doğruluk Allah'ın indinde önemli bir faktördür. Ve Allah Teala herkesin mutlaka doğru olmasını her fırsatta emreder. Dördüncü hasreti ruhumuzun adalettir. Ya Allah Teala adaleti objektif bir standart olarak düşünüyor. İnsanlar hak sahibidir. Kim bir başkasının hakkına tecavüz ederse, başka birisinin hakkını haleldar ederse, ona bir zarar vücuda getirirse, hak sahibini zarar dide etmiştir. Ve o zaman iki taraf arasında adaletin tesis etmesi gerekir. Haksızlığa sebebiyet veren cezalandırılır. Bu adaletin tahakkukudur. Öyleyse adalet insanlar arasındaki haksızlıkların ceza müessesesiyle yok edilmesi ve haklıya hakkının teslim edilmesi halidir. Adalet, haleldar olan hakkın o hakkın sahibine teslim edilmesi halidir. Ali İmran 18. Ya ulul ilmi kaymen bil kıst. Adaleti kaim kılan ilim sahipleri. Maide 8. Ey iman edenler, Allah için adil, adaletle davranan şahitler olun. Maide 42'de Allah Teala diyor ki şayet aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Allah adaletle hükmedenleri sever. Araf 29 Kul emera Rabbi bil kıst. De ki Rabbim adaleti emreder. Yunus 47 Öyle külli ümmetin Resul. Bütün ümmetler için mutlaka Resul vardır. Her devrede bütün ümmetlerde. Feiza ca'e resuluhum ne zaman onların resulü onlara gelirse kudiye beynehum bil kıstı onların arasında kıst ile adaletle hükmolunur ve hum la yuzlemun ve onlara zulmedilmez. Araf 159 ve min kavmi Musa ümmetin yehtune bil hakkı ve bihi yadilun Musa'nın kavminden milletinden bir topluluk hakka ulaştırırlar, Allah'a ulaştırırlar ve aralarında adalet ile hükmederlerdi. Araf 181 Ve mimmen halakna ümmetin bizim yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki yehtune bil hakkı hakka hidayet ederler, hakka ulaştırırlar ve bihi yadilun ve adaletle hüküm verirler. Beşinci hasleti ruhun edep.

Furkan 63 Allah-u Teala buyuruyor. Rahman'ın öyle kulları vardır ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Şayet onlara cahiller söz atacak olurlarsa selam size derler. Edep bir insanın tevazu sahibi olması halidir. Edep başka insanlara karşı, özellikle mürşide karşı mutlak saygıyı gerektirir. Allah'a karşı da kişinin en saygılı davranış biçimini göstermesi asıldır. Altıncı haslet, kemalat, yani olgunluk, manevi olgunluk. Nefsin afetlerinin giderek azalması, ruhun hasletlerinin çoğalması standartları kemalatı ifade eder. Kemalatın üst safhası daimi zikirde bütün afetlerin nefsin kalbinden yok olması, yerine ruhun bütün hasletlerinin dolmasıdır. Bunun ötesi 10 kademe, 10 mertebe kişinin nefsinin kalbinin tezyin edilmesidir ve böylece kişinin iradesinde Allah'a teslim ettiği noktaya ulaşmasıdır. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var. Şayet emirlerin çoğunda size itaat etseydi, o zaman siz bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve bu imanla nefslerinizin kalbini müzeyyen kıldı. Size küfrü, fıskı ve isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Kemalat derecelerin en üstün noktasından bir evveli ifade ediyor bu. Daha yukarıda irşad makamını Allah-u Teala'nın tayin etmesi söz konusu. Kemalat, fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefsin Allah'a teslimi. Kemalatın son noktası ise iradenin Allah'a teslim edildiği noktadır. Orada irade Allah'ın iradesine bağlanmıştır. 12 mertebe kalbin müzeyyen oluşundan sonra. 7. hasleti cömertlik. Ruhun 7. hasleti. Allah Teala Ali İmran 134'te diyor ki: o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Yani ihtiyaç sahiplerine verirler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah muhsinleri sever. Bollukta da darlıkta da verebildiklerine göre cömert insanlar. Hücurat 15'te de bir benzer ifade kullanıyor Allah Teala. Müminler muhakkak ki o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Bundan sonra da şüpheye düşmezler. Mallarıyla, nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. İşte bunlar sadıklardır diyor Allah Teala. Saf 11'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah ve Resulüne iman sahibiyseniz mallarınızla ve nefsinizle Allah yolunda cihat edersiniz. Sizin için bu hayırlıdır. Eğer bilmiş olsaydınız. Nefsin 8. hasreti sükûnet.

Sükunet insanın iç dünyasında nefsi ile ruhu arasındaki kavganın bitmesi halidir. Harp bitmiş, yerine sülh ve sükun gelmiştir. Mutluluğun kesin işaretini taşır. Fetih 4'te Allah Teala diyor ki, müminlerin imanlarını iman ile arttırmak için onların kalplerine sekineti indiren O'dur, Allah'tır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilir ve hikmet sahibidir. O zamanki Fetih 26'da da Allah Teala buyuruyor, o zamanki kafirler kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirdiler. O zaman Allah Resulü'nün ve iman sahiplerinin gönüllerine sekineti indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Onlar bu söze layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Burada geçici sükunet halleri ifade edilse de aslında ayetler sükuneti anlatıyor. Sekinetle Allah Teala ki insanların kalbine sükuneti göndermiş oluyor. Dokuzuncu haslet itaat. Mutlaka itaat asıldır. Allah Teala itaati kesin bir şekilde emreder. Tasavvuf varsa, din varsa itaat var demektir. Dinin temel faktörü. Nisa 64, Allah Teala diyor ki biz resullerimizi ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah'ı tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardı. Nisa 80, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse seni onların üzerine muhafız göndermedik. İtaat dinin esasıdır. Resul'e itaat, Allah'a itaattır. İtaat yoksa insan dini yaşamaz, yaşayamaz. 10. haslet, sabır, tahammül ederek beklemeyi tahakkuk ettirebilmektir. Acılara, sıkıntılara tahammül ederek beklemek sabır müessesini ifade eder. Şöyle 43'te Allah Teala diyor ki kim sabreder, suç bağışlarsa bu işlerin en hayırlısıdır. Furkan 20, biz birbirinizi diğerine bela ve fitneye sebep kıldık. Bakalım sabredebilecek misin? 11. haslet, tevazu. Tevazu bir insanın sahip olduğu makamın altında davranışıdır. Furkan 63, Allah Teala diyor ki Rahman'ın öyle kulları vardı ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Şayet onlara cahiller söz atacak olurlarsa selam size derler. 12. haslet, kanaat. Kanaat, bir şeyin azına uygun nazarıyla bakma halidir. Azı yeterli görme vasfıdır. Hicr 9'da diyor ki Allah Teala muhacirine verilen ganimetten dolayı kalplerinde bir arzu duymazlar. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile. İşte burada kanaat müessesesi var. 13. haslet, şükür. Allah'ın verdiği nimetlere, fizik nimetlere şükretmemiz lazımdır. Fizik ötesi nimetlere de hamd etmemiz lazımdır. Şükür ve hamd bir haslettir. Ve Allah Teala İsra Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki zürriyete ma men hamelna ma'a nuh innehu kane abden şekura.
Şüphesiz ki onu şükreden bir kulumuzdur diyor Allah-u Teala. 14. haslet ketumiyet. Ketumiyet saklı tutmak, gizli tutmak, sırları açığa vurmamak hasletidir. Diyor ki Allah-u Teala emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar. O haberi Resul'e ve Ulul Emre bıraksalar ve açıklamasalar da o haberi çıkaranlar ne olacağını elbette onlardan öğrenirlerdi. Ketumiyetin mevcut olmadığı bir olaydan bahsediyor Allah-u Teala. Ve 15. haslet, hakikat. Hakikat kelimesi, hak kelimesinden geliyor. Hakka ulaşmaksa hakikate ulaşmak demek. Ve

Allah-u Teala Rad 19'da diyor ki Rabbin tarafından sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse kör kalpli gibi midir?

16. haslet, meziyet. Meziyet, bir insanın davranış biçimlerinde, Allah'ın emrettiği standartlarda olması, Allah'ın emrettiği gibi davranabilme özelliğini iktisap etmesi demektir. Allah Teala Furkan 72'de diyor ki, o kullar yalan yere şehadet etmezler. Yalan söylemekten kaçınan bir insan, bir meziyetin sahibi. Furkan 64, Rableri için geceyi secde ve kıyam ile içinde geçirirler ve bir güzellikte Allah Teala'nın emirlerini ibadetler arasında yerine getirmektir. 17. haslet, vefa. Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi efu diyor. Hâzâ sırat-ı müstakîm ve tebihû. Allah'ın ahdini ifa et. Yerine getir. Yani ahde vefa et. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Ona tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine girme ki, tabi olma ki o yollar seni Allah'ın yolundan ayırırlar. Verilen bir sözün, bir misakin, bir ahdin yerine getirilmesine azami itikad sarf etmek ve mutlaka yerine getirmek bunu ifade eder, vefayı. Samimiyet 18. haslet. Bakara 263'te Allah Teala diyor ki, güzel bir söz söylemek, kusuru örtmek, arkasından eziyet eden, eziyet gelen sadakalardan hayırlıdır. Burada bir samimiyet ifadesi var. Ve 19. haslet, tevhiddir. Tevhid Allah'ın tek olduğuna iman etmek, daha doğrusu tek bir toplum oluşturmaktır. Vahdet, Allah'ın tek olduğuna inanmak, tevhid ise Allah yolunda tek bir toplum oluşturmaktır. Allah Teala diyor ki, kafirler birbirinin dostlarıdır. Siz de bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat hasıl olur. İşte burada tevhid vardır. Yani Hizbullah olmak, tek bir fırka oluşturmak. Demek ki vahdet Allah'ın tekliği, tevhid insanların birçok gruplar oluşturan insanların tek bir grupta toplanmaları hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir dersimiz daha, bir konumuz daha inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Yüce Rabbimizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahin kılmasını dilerken sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Bir defa daha söyleyelim ki Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın lafzının değil, ruhunun anlatımıdır. Ve Allah'a bağlı açıklama gerektirir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresi 31. ayet-i kerime. Elem yerev kem ehlekna kablehum minel kuruni ennehum ileyhim la yerciun. E mu lem yerev görmediler. Kem nice kaç. Ehlekna biz helak ettik. Kalbehum onlardan önce. Kalbehum değil, kablehum onlardan önce minel kuruni aynı aslı insanlarından, nesillerden ennehum muhakkak ki onlar ileyhim onlara la yercun dönmezler. Ondan önceki nice nesillerden helak ettiğimizi onların yani helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi?

ve onların kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Allah Teala sayhayla, Allah Teala gökten taş yağdırarak, Allah Teala çekirgeleri insanların üzerine musallat ederek, denizin içinde boğarak nice nesilleri yok etmiş. O nesiller elbette öldükten sonra bu dünyaya tekrar geri dönmüyorlar. Ve ancak kıyamet günü diriltilecekler. Ve Yasin Suresi 32. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kullun lemma cemi'un ledeyna muhterun. Ve in ve ancak kullun hepsi lemma olduğu zaman cemi'un toplanma ledeyna huzurumuzda muhterun hazır bulunduranlar. Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır.

Kullun, onların hepsi lemma cemiyun. Herkes toplandığı zaman edeyna muhtarun, bizim huzurumuzda hazır olacaklardır. Yani Allah Teala demin söylediğimiz gibi kıyamet günü onların da bütün insanlar gibi Allah'ın huzurunda hazır bulunacağını, Allah'ın huzurunda toplanacağını ifade buyuruyor. Herkes nasıl haşr meydanında toplanacaksa, o hangi nesil olursa olsun, o nesilde ölmüş olanlar da orada kendi nesilleriyle birlikte toplanacaklardır. Her nesil kendileriyle beraber yaşayanların dizaynı içerisinde toplanacaklardır. Her nesil kendilerine ayrılan yerde bulunacaklardır mahşer meydanında. Kıyamet günkü toplantıdan bahsediyor Allah Teala. Herkesin Allah'ın huzurunda toplandığı zaman, yani zaman durduğunda, evvela zaman duracak, sonra geri dönecektir. Geri dönerken herkesin yaşadığı günlere zaman ulaştığında onlar mezarlarından çıkıp canlı hale geleceklerdir. O günü yaşayacaklardır. Geçmiş zamanı yaşayacaklardır. Ve kendi bulundukları alemde yer çekimi kuvveti olmayacağı için onların gidecekleri yer, yer çekimi olan tek yer mahşer meydanıdır. Oraya ulaşacaklardır. Ve 33. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ayetün lehumul ardu ardul meytetü meyteh ahyeynaha ve ahreçna minha habben fe minhu yakulun. Ve ayetün ve bir ayet, bir mucize, bir delil lehum onlar için. El ardu arz, yeryüzü, yer, toprak. El meytetü ölü. Ahyeynaha biz onu dirilttik. Ve ahreşna ve biz çıkarttık. Minha ondan habben, taneler. Ve böylece minhu ondan yekulune, yerler. Allah Teala şöyle buyuruyor ve ölü toprak onlara bir ayettir, bir mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Toprak ölüyken Allah Teala semadan, göklerden su indiriyor. Toprak suyu, su ile toprağı canlandırıyor, toprağa hayat getiriyor. Ağaçlar yeşeriyor ve tekrar hayat geri geliyor bitkiler dünyasına. Ve bunların hepsi birer mucizedir diyor Allah Teala. Elbette Allah Teala'nın mucizesi. Ağaçlar eğer su olmazsa klorofil özümlemesi yapamazlar. Yani köklerinden aldıkları suyla, havadan aldıkları karbondioksitle, aynı zamanda yapraklarından da aldıkları suyla klorofil özümlemesi

Karbondioksit olmasa bitkiler de yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala bitkileri ve insan ve hayvanları iki grup halinde yaratmış. İnsan ve hayvanlar bir grup, havadan oksijen alıp havaya karbondioksit bırakırlar artık madde olarak. Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ama insanların artık maddesi olan karbondioksit olmasa bitkiler klorofil özümlenmesi yapamazlar ve oksijeni açığa çıkartamazlar. Tabiatta devamlı bir döngü söz konusu. Hep birbirine muhtaç olan sistemler söz konusu. 34. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve cealna fiha cennatin min nahilin ve a'nabin ve feccerna fiha minel uyuni. Minel uyuni. Uyun. Ve cealna ve biz kıldık, yaptık. Fiha orada cinnatin, bahçeler. Minnahinin hurmalıklardan ve anabin ve üzüm bağları ve feccarna ve fışkırttık fiha orada minel uyuni pınarlar. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık ve orada pınarlar fışkırttık. Allah Teala dirilttiği topraklardan bahsediyor. O topraklarda neler yaptığını söylüyor. Orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık ve orada pınarlar fışkırttık. Nasıl oluşuyor pınarlar? Göklerden yağan yağmurlar toprağın altına giriyor, orada birikiyor ve sonra taşıyor ve Allah-u Teala'nın orada vücuda getirdiği itiş gücüyle sular yeryüzüne çıkıyor ve çıkana kadar birçok engeli aşarak çıktıkları için bir temizlenme söz konusu oluyor. Arınma söz konusu oluyor ve pınardan berrak, pırıl pırıl sular fışkırıyor. Ve 35. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Li yekulu min semerihi ve ma amilethu eydihim efela yeşkürun. Li yekulu yesinler min semerihi onun ürününden meyvesinden ve ma ve şey amiletu onu yaptılar edeyim onların elleri. E mı fe o halde hala la yeşkürune şükretmiyorlar, şükretmezler. Onun ürünlerinden, meyvelerinden, yani ürünlerinden, semeresinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Allah Teala diyor, Efela yeşkürun, hala şükretmezler mi? Ben Allah Teala'nın çıkardığı suyla su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Allah'ın yetiştirdiği ağaçlardan meyvelerle meyve ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ektikleri buğdaydan, arpadan semere alıyorlar. Onlarla da bütün gıda ihtiyaçlarını gideriyorlar. Denizlerde balıklar, hayvanlar, göklerde kuşlar, yerde büyük ve küçük baş hayvanlar, hepsi insan için yaratılmış. Atlar üzerine binilip dolaşılsın diye. Koyunlar, inekler, tavarlar,

insanlar onları kesip etlerinden yesinler diye, sütlerinden faydalansınlar diye. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala her şeyi biz insanlar için yaratmış. Ve insanların hayatı Allah'a göre asıl olan O'dur. Allah'tan bir varlığı, ruhu bünyesinde taşıyan tek varlık insandır. Ve biz ruhumuzu Allah-u Teala'ya geri döndürdüğümüz zaman gene ruhsuz kalmıyoruz. Başımızın üzerinde devrin imamının ruhu gene bulunuyor. Yani her insan mutlaka ruh adı verilen bir emanetle her an beraberdir. Onun için bütün diğer varlıklardan üstündür. Allah'a ait, Allah'ın olan, Allah'a mutlaka iade edilmesi gereken bir ruh o insanda mutlak olarak vardır. Sadece insanda. Ve Yasin Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. Sübhanellezi halakal ezvace kulleha mimma tünbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun. Sübhanellezi, o sübhandır, her şeyden münezzehtir. Halaka yarattı, el ezvace çiftler, eşler, kulleha onun hepsi, mimma şeylerden tumbitu yetiştirir. El ardu arz yer ve min enfisihim ve onların nefslerinden ve mimma ve şeylerden la yalemun, bilmezler, bilmiyorlar. Arzın yani dünyadaki şu kara toprağın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir.

farzın yetiştirdiği her şey çift olarak yaratılıyor. Yani daima bir dişi, bir de erkek var. Onların nefslerinden, yani insanların da kendilerinden erkek ve dişi olmak üzere gene çiftler yaratan o Allah'tır. Bir de bilmedikleri şeylerden çiftler yaratan, bilmediklerine şeytanları bilmiyorlar, görmemişler, cinleri bilmiyorlar, görmemişler. Onlardan da çiftler yaratıyor Allah-u Teala. Hayvanlardan da yaratıyor. Hayvanların bir kısmını biliyoruz, bir kısmını bilmiyoruz. Afrika'nın bilmem hangi ormanında hiç görmediğimiz bir mahlukun da, herhangi bir mahlukun, bir kuşun, bir hayvanın mutlaka çift olması gerekir ki nesli devam edebilsin. Sonsuz hayatı böyle devam ettiriyor, çiftler yaratıyor, çiftlerin çocukları oluyor, o çocuklar büyüyor, onların çocukları oluyor, o çocuklar büyüyor, onların çocukları oluyor. Bu arada evvelkilerin hepsi sırayla ölmüş oluyorlar. Ama nesiller boyu insanlık ve hayvanlar devam ediyor. Hayat devam ediyor. Ve 37. ayet-i kerime Yasin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ayetün lehumül leylü. Neslehu minhün nehare. Fe izâ hum muzlimûn. Ve ayetün ve bir ayet, delil, mucize, ibret. Lehum, onlar için, onlara, elleylü, gece. Neslehu, sıyırırız, çekip alırız. Minhu, ondan, ennehari, gündüz. Fe o zaman, fe o zaman, iza olduğu zaman, hum, onlar, müzlimun, karanlıkta kalan kimseler, karanlıkta kalanlar. Zulüm, karanlık, zulümat, karanlıklar. Müzlimun, karanlığın zarar verdiği, karanlıkta kalan kimseler. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır.

ve gece onlar için bir ibrettir diyor, bir ayettir. Çünkü gece karanlıktır. Gündüzün aydınlığındaki gibi insanlar birbirlerini ve her şeyi göremezler. Gündüzden tamamen farklı bir dizayn. Ay olursa bir ölçüde aydınlatır. Olmazsa gece karanlıktır. Ondan gündüzü sıyırırız diyor Allah Teala. Çekip alırız. Neslehu. Allah Teala'nın güneşin etrafında dünyayı döndürerek yılı vücuda getirmesi ve güneşin etrafında dönen dünyayı kendi etrafında çevirerek güneşin geldiği yer devamlı değişeceği için gecelerin ve gündüzlerin ard arda gelmesi, dünya mütemadiyen döndüğü için her 24 saatte bir dönüşünü tamamlıyor dünya. Burada da dönüşün tamamlanması söz konusu. Ve her 24 saat tamamlandığında dünyada her taraf hem gece olmuştur hem de gündüz olmuştur. Hem geceyi yaşamıştır hem gündüzü yaşamıştır. Her 24 saatin tamamlandığında dünyadaki her yer hem geceyi hem gündüzü yaşamış olur. Yasin suresi 38. ayet-i kerime. Ve şemsü tecri li müstekarrin leha zalike takdirül azizil alim takdirül azizil alim ve eşşemsü ve güneş tecri akar gider için müstakarın karar kılınmış, kararlaştırılmış. Leha ona, zalike işte bu, takdiru, takdir. El azizi, aziz olan, güçlü ve üstün olan, el alimi, alim olan, en iyi bilen. Ve güneş, onun için kararlaştırılmış. Yani yörüngesinde akar, gider. İşte bu aziz ve alim olan en iyi bilen Allah'ın takdiridir.

Onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. Biliyorsunuz dünya ile beraber daha birçok gezegen Güneş'in etrafında eliptik bir yörünge üzerinde gider. Eliptik bir yörünge. Eliptik bir yörüngede Dünya'da, diğer yıldızlarda, Neptün, Uranüs, Satürn, birçok yıldız Güneş'in etrafında dönmektedirler. Hepsi eliptik bir yörüngede, hem de hepsi kendi etraflarında da dönerler. Bu istikrarlı bir dizayndır. Yani müstakar, istikrar bulmuş, tespit edilmiş, karar kılmış. İstikrarı kılınan bir yörüngede diyor. Yörünge hiçbir zaman bozulmaz. Dünya, Güneş'in etrafındaki bu seyri seferini 365 gün, 6 saat, ondan sonra da şu kadar dakika, şu kadar saniyede alır. Ve Güneş'in etrafında Dünya dönmesine devam eder, gider. Kararlı bir şekilde her sene turunu aynı süreç içerisinde tamamlar, aynı zaman parçasında tamamlar. Kendi etrafındaki dönüşünü de hep 24 saatte tamamlar. O zaman istikrarlı kılınmış, müstakar bir müessese. Ayet 39 Yasin suresi Allah Teala şöyle buyuruyor: Vel kamere kaddernahu menazile hatta ade kel urcuni nil kadim. Ve el kamere ve kamer ay kaddernahu biz ona takdir ettik. Menazile menziller hatta oluncaya kadar ade döndü ke gibi urcuni hurma salkımının dalı. El kadimi eski kurumuş. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı şekli gibi bir şekil Bedir şeklinden hilal haline dönüp gelinceye kadar ona menziller takdir ettik.

Bedir halinden gel haline dönünceye kadar. Kurumuş hurma salkımı şekli, bir yay şekli ve bu şekil o kurumuş hurma dalı gibi ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, yani Bedir şeklinden tam ay şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Biliyorsunuz ki ayın dolaştığı 12 tane menzil var. Atlarına burçlar deniyor. Bu da bir zünvani ilmin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İlmin ucum deniyor adına, yıldızlar ilmi. Ayın uğradığı takım yıldızların her birinin ayrı var, adı var, ayrı adı var. Yay burcu, boğa burcu ve daha birçok burçlar. Bir burçtan ayın öteki burca ulaşması yaklaşık 28 gün sürüyor. Oysa ki güneş takviminde aylar birer aydır, 30'ar gündür. Ama güneş takvimindeki 28 veya 29 günler günlük aylar sebebiyle 12 ay tamamlandığında 365 gün değil 355-356 gün oluşur. Yani ay takvimi her yıl güneş takviminden 10 gün kısa kalır. Ve Allah Teala'nın bu konuda Ramazan ayı için insanlara bir kolaylık oluşturması söz konusu. Sadece en sıcak olan aylarda, en soğuk olan aylarda değil, bütün aylarda Ramazan yaşanır. Her sene Ramazan 10 gün evvele gelir. Güneş takviminin kısalığı sebebiyle 10 gün evvele gelir ve 365 gün olduğuna göre sene, demek ki 10'ar günden 36 ay, 36 yılda veya 37 yılda bütün aylardaki oruçlar tamamlanmış olur. 36 yılda herkes bütün aylarda oruç tutmuş olur. Her sene 10 gün evvele gittiği için Ramazan'ı bu tarzda Allah Teala bütün insanların yaşadıkları, bütün zaman parçalarında yaşadıkları bir hale getirmiş. En kısa günlerde değil, en uzun günlerde de değil. Sadece en kısa günlerde değil, sadece en uzun günlerde de değil. Bütün günleri 36 yılda insanoğlu her sene bir ayını oruçlu geçirmek suretiyle bütün günlerde, her türlü günde oruç tutmuş oluyor. İşte bu yay burcu, akrep burcu gibi, boğa burcu gibi burçların 12 tanesi bir araya geldiği zaman bir yıldızlar ilmi, ilmin ucum oluşmuş. Bu Rabbani bir ilim değildir. Yasin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Leş şemsü yenbegî leha en tudri kel kamere ve lel leylu se sabi kunen
nehari, nehar ve kullun fi felekin yesbihun. Eşşemsü, Allah-u Teala güneş diyor. La eşşemsü, güneş olmaz. Güneş olamaz. Yenbegî, gerekir, mümkün olur. Leha, ona, entudrike, erişmek, yetişmek. El kamere, kamer, ay. Ve leylü, ve gece, olmaz olamaz. Sabikun, öne geçen. Ennehari, gündüz. Ve kullun, ve hepsi. Fi, içinde. Felekin, felek yörünge. Yesbehun, yüzerler, seyrederler, giderler. Allah-u Teala buyuruyor ki, güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Birisi bitmeden birisi oluşmaz. Gece bitmeden gündüz oluşmaz. Gündüz bitmeden gece oluşmaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Şimdi burada güneşin de kendi etrafında dönmesi lazım. Ama güneş kendi etrafında dönerken o da kendi kursunda bir daire çizer. Nasıl dünya güneşin etrafında bir eliptik yörünge çiziyorsa, bu onun kursuysa, ay dünyanın etrafında eliptik yörüngede bir kurs üzerinde giriyorsa, yörünge üzerinde giriyorsa, güneş de kendi feleği içinde hareket halindedir. Güneşle birlikte bütün onun gezegenleri de güneşle birlikte onun feleğinde hareket halindedir. Bütün güneşler de hareket halindedir. Hem kendi etraflarında dönerler, hem de bir felekte hareket halindedirler. Kıyamet günü bunların hepsi sona erecektir. Hepsi birbirine yapışacak ve dünyadaki, kainattaki bütün uzaylar yok olacak. Kainat küçücük bir noktaya doğru, o tek bir olan yerin noktaya doğru yürüyecektir. Şu anda her şey sürpresüklü içinde, kendi feleklerinde yolculuğuna devam ediyor. Ama o gün öyle olmayacak. Kıyamet günü Allah Teala bütün gezegenlere birbirinden ayrılma imkanını veren Allah'ın kinetik enerjisini tüketmiş olacaklar. O zaman kainatın, insan şeklindeki olan kainatın büyümesi duracak. Büyüme durunca zaman duracak. Bu durma ise bütün sistemleri, hünnes ve künnes kanunlarını alt üst edecek. Ve bunun neticesinde de duran sistemde hareket, hünnes ve künnes kanunlarının, yani merkezi çekim gücü ve onun çevresinde dönen sistem belli bir hareketi belli bir uzaklıkla yapabilir. Her ikisinde çekim gücü olacak. Ama bunlardan bir tanesi durursa ötekilerinde hepsi otomatik olarak duracaktır. Ve büyük kitleler küçük kütleleri kendisine çekecektir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim güneş dünya ile birleştiği zaman diyor, dünya da ay ile birleştiği zaman diyor. Kıyamet gününden bahsediyor. Ve 41. ayet-i kerime ve ayetün lehum enne hamelna enna hamelna zürriyetehum min fulkil meşhun. Ve ayetün, bir ayet
lehüm onlar için enna nasıl hamelna taşıdık zürriyetehum onların zürriyeti fi el fulki gemi içinde gemide meşhuni dolu. Onların zürriyetlerini nesillerini dolu gemilerde taşımamız onlar için bir ayettir.

dolu gemilerde taşımamız diyor Allah Teala. Geminin yüzme kanunu deniz seviyesinde, deniz seviyesinin altında kalan alanda orada bulunan hacim, eğer o kesimi tamamen su kaplasaydı, onun ağırlığından hafifse, o zaman o gemi yüzer. O geminin yüzmesi de bütün insanlar için gerçekten bir ayettir, bir ibrettir. Deniz normal bir şey. Suyun özgül ağırlığından daha fazla özgül ağırlık taşıyan bütün cisimler suya girdiği zaman otomatik olarak batar. Ama gemi demirden yapılıyor, çelikten yapılıyor. Sudan kat kat ağır bir nesne ama batmıyor. Neden? Suyun içine girdiği zaman su seviyesinin altında kalan kesimin ağırlığı suyun ağırlığından az olduğu için.

Yani bir geminin toplam ağırlığını hesaplayın. 10 ton olsun. Bu geminin suyun altında kalan kesimindeki hacmi hesaplayın. Oradaki suyun ağırlığını da tespit edin. Eğer suyun ağırlığı geminin ağırlığından fazlaysa o zaman gemi batmaz. Geminin ağırlığı o suyun ağırlığından fazlaysa, yani geminin suya batan kesiminin hacmindeki ağırlıktan, hacminin kapladığı alandaki suyun ağırlığı geminin hacminden, geminin toplam ağırlığından fazlaysa gemi batmaz. Geminin ağırlığı fazlaysa gemi batar. Bu Allah'ın kanunudur. Ve 42. ayette ayet-i kerime ve halakna lehum ve halakna lehum min mislihi ma yer kebun ve halakna ve biz yarattık lehum onlar için min mislihi onun benzerlerini onun gibi ma yer kebun bindiğiniz şeyler. Onlar için onun gibi, yani gemiler gibi, üzerine binecekleri şeyler yarattık. Onun benzerlerinden bindiğiniz şeyler. Atlar, eşekler, develer, binek hayvanları. Şimdi havada uçan uçaklar, hava gemileri. Öyleyse Allah Teala her şeyi yaratmış. Yaratan o ve onun kanunlarından istifade ederek insanlar hareket haline geçen gemiler, otomobiller, trenler, uçaklar yapıyorlar. Sonra da uzaya açılıyor artık insanlık. Ve 43. ayet-i kerime ve in neşe nurikhum fe la sariha lehum ve lahum yun kazun ve in ve eğer neşe dileriz nugrikum onları boğarız gark ederiz ve artık o zaman la sariha yardım edilmez lehum onlar için onlara ve lahum yun kazun ve onlar kurtarılmazlar.

Diyor ki Allah talep edilersek onları boğarız. O zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Nasıl ki Allah Teala Hazreti Musa'nın halkını takip eden Firavun ordusunu, Hazreti Musa'nın ordusunun, Hazreti Musa'nın kardeşlerinin, arkadaşlarının tayfasının geçmesinden sonra Kızıldeniz'i Firavun'un ve adamlarının, askerlerinin üzerine nasıl kapattıysa ve onların hepsini suda boğduysa, Allah Teala dilediklerini de suda boğar. Ve 44. ayet-i kerime İlla rahmeten minna ve meta'an ila hîn. İlla ancak hariç rahmeten bir rahmet minna bizden ve meta'an metalanma faydalanma ila'ya kadar hînin belli bir zaman. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç.

bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç diyor Allah Teala. Yani Allah Teala dilerse o insanlara ömür veriyor, insanlar boğulmuyorlar. Bir süre daha dünya yüzünde yaşıyorlar. Dünya yüzünde yaşıyor insanlar. Yasin suresi 45. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim ve izâ kîle lehum mütteku mâ beyne eydîkum ve mâ halfe kum lealle kum türhamun ve izâ ve olduğu zaman olmuştu. Kıyla denildi lehim onlara. İtteku sakının takva sahibi olun. Ma beyne eydiküm elleriniz arasındaki önünüzdeki şeyler ve ma harfehum ve arkanızdaki şeyler. Lealekum umulur ki böyle siz türhamun rahmet olursunuz. Ve onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Önünüzdeki ve arkanızdaki şeylerden sakının ifadesi. Geçmişte kazandığınız ve bugünden sonra kazanacağınız derecelerden sakının. Çünkü kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla olursa gideceğiniz yer cehennemdir. Ama bu sakınmada başarı kazanmışsanız, kazandığınız dereceler fazla olmuşsa o zaman gideceğiniz yer cennettir. Burada sevgili kardeşlerim çok önemli bir konuyu hiçbir zaman unutmamalısınız. Bir kişinin cennete gidebilmesi, kazandığı derecelerin fazla olması bir tek şartla mümkündür. O da Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dereceleri mutlaka kaybettiği derecelerden fazladır. Kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazladır. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun da kaybettiği dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden, kazandığı derecelerden fazladır. Öyleyse burada iki faktör var. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla, gideceğiniz yer cehennem. Ya da kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla, gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Geçmiş hayatınızda ve bundan sonraki hayatınızda kazanacağınız ve kaybedeceğiniz dereceler. Önünüzdeki geleceğiniz, arkanızdaki geçmişiniz. Ne zaman Allah Teala sizi 7. gök katına çıkarırsa, oradaki altın fetih kapısından geçerseniz, ki önünde 7 tane mermer basamak var, o kapıdan, o kapının arkasındaki tavandan yukarı çıktığınız an, nereye ulaşırsınız? Kader hücrelerine ulaşırsınız. Kapıdan kapıyı arkanıza alırsanız, çıktığınız yerde sol tarafınız geçmiştir, sağ tarafınız gelecektir. O güne kadar yaptığınız bütün şeyler arkanızda kalmıştır. Bir duvarla orası daima örülür. O duvar sıvasızdır. O duvar sadece taşlardan oluşur. Geleceğiniz altıgen kader hücrelerini oluşturur. Her altıgen yaklaşık 1 metre çapında, belki biraz daha geniş, altıgen her kader hücresi 24 saatlik bir zaman parçasını ihata eder. Her gelecekteki, o günden sonraki günlerdeki 24 saatinizde
neler yapacağınız orada mevcuttur. Onlar kıyametten oraya geri döndürülerek getirilmiştir. Ve burada da Allah-u Teala geçmişinizden ve geleceğinizden sakının diyor. Yani yaptıklarınıza dikkat edin diyor. 46. ayet-i kerime Yasin suresinin ve ma Bismillahirrahmanirrahim ve ma te'tihim min ayetin min ayeti Rabbihim illa kânu anha mu'ridin ve ma te'tihim ve onlara gelmedi min ayetin bir ayetten min ayeti ayetlerden ayati ayetlerden Rabbim, onların Rabbi. İlla ancak den başka olmaz ki. Kâni oldular. Anha ondan müridin. Yüz çevirenler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar.

ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar.

Üzerine hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Allah'ın hangi ayeti gelirse gelsin, eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah'ın ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Ve işte zamanımızdaki bütün topluluklarda da bu genel bir hastalıktır. Allah'ın emirleri tamamen unutulmuş. Bütün kavimlerde insanların %90'dan daha fazlası tarafından, çok büyük bir kısmı tarafından unutulmuş. Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmişler. Zaten bir tek şey ayetlerden yüz çevirmek için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilememek. Ve artık unutulan bir kavram olduğu için insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini birlikte yaşadık. Bir Kur'an tefsirini birlikte tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın emrettiği temel husus mutlu olmaktır. İstiyor ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü o mahlukun mutlu olarak başkalarını da mutlu etmesini. Aslında mutluluğun en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, o mutluluğu veren kişi sıfatıyla sizin de aynı mutluluğu, aynı seviyede yaşamanız. Böylece ne oluyor? Hem başka birisini mutlu eden kişi böyle bir hedefi gerçekleştirmiş oluyor, bir başkasını mutlu kılıyor. Ama hem de ona verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu oluyor. İşte bu muhtevada sevgili kardeşlerimiz, insanlar mutluluğu yaşıyorlar. Sevgisiz bir mutluluk mümkün değildir. Sevgi yoksa mutluluk adı verilen müessese oluşmaz. Allah Teala'nın kanunu severseniz sevilirsiniz tarzında. Severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret ederler. Bu dizayn içerisinde sevgili kardeşlerimiz, insanların mutlu olması bizim hedefimiz olmalıdır. İnsanları mutlu etmek, onlara mutluluk verdikçe biz kendimizin de mutlu olduğunu yaşayıp bunu kendimize ispat ettiğimiz noktadan itibaren görüş açımız yeni bir muhteva kazanacaktır. Artık biz de başkalarını mutlu ederek mutlu olmanın şartlarını öğrenmiş olacağız ve bunun tatbikatına gireceğiz. İşte bu öğreti üzerine sizlere hep bunları anlatmaya çalışıyoruz. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Öyleyse madem ki sevgi yolu iki tarafı birbirine yaklaştıran tek yol, o zaman yapmamız lazım gelen şey sevmek değil mi sevgili kardeşlerim? Biz seveceğiz. O zaman sevdiklerimiz, sevdiğimizi ispat ettiğimiz insanlar da bizi sevecekler. Nefret eden bir insandan genel statü içinde normal şartlarda nefret edilir. Ama seven de sevilir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevmektir. Bu statü tarafların ikisi de birbirini seviyorsa ulaşılan güzel bir merhaleyi ifade eder.
Ama sevgili kardeşlerim, etraflardan birisi seviyor, diğeri onu sevmiyorsa, sevgiye karşılık bir sevgi oluşmuyorsa, o zaman ne olur? O zaman taraflardan birisi sever ve karşılığını alamasa bile bu sevgi ona pozitif bir dünya hayatını yaşatabilecektir. İnsanlar sevmeyi öğrenmedikçe mutluluk adı verilen o muhteşem hedefe ulaşamazlar. Sevgisiz bir dünya hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple Allah-u Teala'nın ifadesi, seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Hem başkalarına yaptığımız tavsiyeler, onlara gösterdiğimiz yol, sevmek ve sevilmek üzerine kurulacaktır. Hem de insanlar bunu yaptıkça, gerçekleştirdikçe gerçek anlamda mutlu olduklarını görecekler ve ne iyi etmişiz de bu tavsiyeyi yerine getirmişiz, başkalarını mutlu etmişiz, onlar da bizi mutlu etmişler. Bu tarzda bir düşünce kişiyi kaplayacaktır. Ve yolun doğrusu da budur. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah böyle söylüyor. Şeytan da bütün gücüyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. En ufak bir yanlış yapılsa A tarafından B'ye, bunu hemen şeytan zarar gören tarafı ötekinin üzerine saldırtmak için bir vasıta telakki eder. Ve hemen harekete geçer. O zarar gören tarafın kafasını bulandırmaya çalışır. Karşı çıksın, intikam alsın da aralarındaki savaş devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, bunu değerlendirdiğimiz zaman şeytanın nasıl kurnaz bir davranış biçimleri dizisi takip ettiğini görüyoruz. İstediği bir tek şey var, tek bir şey. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes Allah'tan uzaklaşsın. Herkes şeytana yaklaşsın. Herkes birbirine düşman olsun. Bu başlangıç hedeflerinin arkası onların mutsuz olmasıdır. Mutsuzluk Allah'ın dostları için geçerli bir hüviyet taşımaz. Onlar severler. Karşılıksız severler.

Bir insan bir başkasına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, onu hangi ölçüde mutlu edebilirse, aynı mutluluğu, aynı seviyede bir mutluluğu Allah da ona yaşatır. Yani karşısındakini mutlu eden kişiye yaşatır. O zaman hepimizin elinde çok büyük bir imkan var demektir sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Hediyesidir. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor. Biz kendimiz sevdiğimiz zaman, başka insanları sevdiğimiz zaman bundan mutluluk duyarız. Nefret ettiğimiz zamansa mutluluk duymamız söz konusu değildir. Nefret eden bir insan mutluluğu yaşayamaz. Yani o nefret ettiği kişiyle beraber olduğu süre içinde mutluluğu yaşayamaz. Peki ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey son derece açık sevgili kardeşlerim. Bunun anahtarı sevgidir. Eğer severseniz, sevilirsiniz ve başkaları tarafından sevilmeniz sizi mutlu eder. Siz onu severek onu mutlu etmişsinizdir. Sevginizi ishar ederek, açıkta dizayn ederek. Etrafınızdaki insanların bunu, sizin onlara karşı olan sevginizi anlamasını, idrak etmesini temin ederek, siz onları severseniz, onlardan da size karşı sevginin döndüğünü, geri döndüğünü, size ulaştığını hissedeceksiniz. Öyleyse, başkaları bizi sevse de, onları sevmek, başkaları bizi sevmese de onları sevmek şiarımız olmalıdır, hedefimiz olmalıdır. Başlangıçta belki bizim de vaktiyle onları sevmediğimiz insanları sevmeye başlamamız, sevmeyi başarmamız bizi mutlu etse de öbür tarafı, karşı tarafı belki istenilen seviyede bize mutluluk taşır bir hale getirmeyebilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bir anda gerçekleşemez. Ama biz devam edersek, karşı taraftan negatif sinyaller de alsak, devam edersek ki pozitif sinyallerde zaten devam etmememiz mümkün değildir. Neyi yakalarız? Mutluluğu ucundan yakalarız. Demek ki mutlulukla sevgi paralel bir seyir takip ediyor. Mutsuzlukla da nefret paralel bir seyir takip ediyor. İnsanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Taraflardan birinin diğer tarafa yaptığı bir yanlış davranış karşı tarafı kızdırıyor, huzursuz ediyor. Onlar da nefslerinin afetlerine uyarak intikam almaya çalışıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir intikam alma söz konusuysa insanlar için huzursuzluk, mutsuzluk mutlaka devreye girecektir. Niçin sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu ederek, bu mutluluğun arkasından mutlaka mutlu eden kişinin de mutlu olması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyorsa,

Neden biz başkalarını üzelim de hem onları mutsuz edelim hem de onlara verdiğimiz mutsuzluk sebebiyle, onlara yaşattığımız mutsuzluk sebebiyle biz de huzursuz olalım? Neden? Bu akılcı bir davranış sayılabilir mi normal ölçülerde? Öyleyse hedefimizin mutluluk olduğunu, bunun en kolay, en kestirme yolunun, en güzel yolunun aynı zamanda başkalarını mutlu etmek olduğunu yeterli boyutta idrak edebilirsek, hem kendimiz bunu tatbik edip daimi mutluluğu yakalarız, hem de etrafımızdaki insanlara güzel örnek oluruz. Onlar bizim davranış biçimlerine bakarak bizden örnek alabilirler. Hem de bizim etrafımıza saçtığımız mutluluk onların da mutlu olmalarını sağlar. Öyleyse hepimiz için Allah Teala bir yol açmış. Yapmamız lazım gelen şey son derece kolay. Sadece bir tek kelime sevmek. Sevgili kardeşlerim, seversek mutluluğu yaşarız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey budur. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki A'nın B'ye ulaştırdığı mutluluğun karşılığını B de A'ya onu mutlu ederek geri döndürsün. Ulaştırsın. Peki bu ne ifade eder? A'nın B'yi sevmesi B'yi mutlu edecektir. B'nin A'yı sevmesi A'yı mutlu edecektir. Ama aynı zamanda A'ya güzel davranan B bunun mutluluğunu yaşayacaktır. B'ye güzel davranan A da bunun mutluluğunu yaşayacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Neden birbirine nefret eden insanlardan olalım ki sevgili kardeşlerimiz? Neden Allah'ın bize verdiği böyle bir imkanı, başkalarını mutlu ederek, mutlu etmek imkanını kaçıralım da hem karşımızdaki insanı mutsuz edelim, hem de onu mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuz olalım. Neden? İşte Allah Teala'nın hepimize emrettiği şey, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak. Bunu her zaman başarabiliriz sevgili kardeşlerim. Başkalarının yaptığı yanlış davranışlar bizi hemen öfkeye, daha arkasından da nefrete taşıyamamalı. Buna müsaade etmemeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onları mutlu etmek şiarımız, hedefimiz olmalı. Onları mutlu ettiğimiz zaman bizim hissettiğimiz, onları mutlu etmemiz sebebiyle hissettiğimiz mutluluk topun bizde olduğunu gösteriyor. Top her zaman bizlerde. Şeytanın insanlar üzerindeki
En büyük üç kağıtçılığı onlar seni sevsin de sen o zaman onları sev tarzındaki tavsiyeleridir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef tek bir hedeftir. Bir tek hedef. Başkalarını mutlu etmek. İşte şeytan bunu bozmak için her insanın başkalarını mutsuz etmesi için elinden gelen her şeyi her zaman yapacaktır. Öyleyse şeytanın hilesini etrafımızdaki insanlara anlatmalıyız sevgili kardeşlerim. Onun gayesinin başkalarını birbirine düşürerek, onları birbirine düşman ederek kötü davranmalarını temin etmek ve böylece onları huzursuz etmek olduğunu en açık şekilde herkese ispat etmeliyiz. Her olay bir ispat vasıtası olarak bize imkan oluşturacaktır. Her an etrafımızda bir takım insanların bir başkasını rahatsız ettiğini görmemiz mümkün. Bunların hepsini bir örnek ittihaz ederek bu örneğin insanları mutlu değil, mutsuz ettiğini açık bir şekilde ispat etmeliyiz. Ve biz onlara olan güzel davranışlarımızla, onları mutlu eden davranışlarımızla Allah yolundaki bir insanın temel görevinin başkalarını rahatsız etmemek olduğunu, mutlu etmek olduğunu onlara her vesileyle ispatlamış oluruz. İşte biz sadece aman başkalarına yardım edin, hizmet edin, onları mutlu edin diyen ama aynı zamanda etrafımızdaki insanlara mutsuzluk ulaştıran birisi olursak bu gayretimiz semere verir mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir şey mümkün olmaz. Burada hepimizin üzerine düşen bir görev var. Sevgili kardeşlerim, sizler devrin imamının etrafındaki birinci dairesiniz. Öyleyse bu birinci daire kendisine düşen görevi en güzel şekilde yapmalıdır ki başkalarına örnek olsun. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Sevmek. Severseniz sevdiğinize hep en güzel şekilde davranırsınız. Severseniz sevdiğinizi mutlu etmeye çalışırsınız. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmek ister. Nefret eden de nefret ettiğini huzursuz etmek ister. Öyleyse Allah Teala elimize çok sağlam bir imkan vermiş. Başkalarını mutlu etmek imkanı, başkalarını severek gerçekleştirebileceğimiz böyle bir imkan kullanmak, o mutlu ettiğimiz kişinin de bizi mutlu edecek standartlarda cevap vermesini oluşturmak istikametindeki en büyük etkendir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu etkeni kullanmalıyız. Karşımızdaki insanı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Başarsak da, başaramasak da biz mutlu oluruz. Çünkü gayemiz onu mutlu etmekti ve mutlu etmenin
bütün standartlarını o istikamette kullanmış olduk. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse etrafımızdaki insanları mutlu etmememiz mümkün değildir. Onlar da insan. Öyleyse en güzel standartlarda mutlu olmaya biz onları ulaştırabiliriz. Onlar da bu gayretimizin neticesinde yaşadıkları mutluluğu mutlaka onlar yaşadığı için bileceklerdir, hissedeceklerdir, yaşayacaklardır. Ve onların da bize davranışları eğer o güne kadar kötüyse o günden itibaren mutlaka bir değişme çizgisi takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz için bizim mutlu olmamız söz konusuyken neden başkalarını mutsuz edelim de onları mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuzluğu yaşayalım? Neden? Yaşayanın tabiatına uygun olan davranış biçimi başkalarını mutlu etmek değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? O zaman etrafımızdaki her kişi bizi mutlu edecek bir hazinedir. Biz onları mutlu etmek istikametinde elimizden gelen gayreti sarf edersek çoğu zaman da bunda başarı kazandığımızı görürsek onların mutluluğu sebebiyle biz mutlu olmaz mıyız? O zaman bütün insanlar etrafımızdaki her birisi bizim mutluluk ağacımız. Bizim mutluluğumuza imkan veren bir vasıta. Hedefimiz her zaman etrafımızdaki insanları mutlu etmek olmalı sevgili kardeşlerim. Bunu hangi ölçüde başarabilirsek onlardan da bize aynı ölçüde bizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Öyleyse nefsimizin kin, öfke, nefret gibi negatif afetlerine asla imkan tanımamalıyız. Nefsimizdeki afetler sebebiyle bize bu istikamette talepler ulaşsa onları içimize gömerek asla tatbik etmeyerek şeytanın bacaklarını kırabiliriz. O elinden geldiği kadar bizi başkalarını mutsuz etmeye yöneltmek istese de bunu yapmamayı başarırsak şeytanı şişiririz sevgili kardeşlerim. O büyük bir öfkeyle bizi yanıltmak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Her geçen gün üzerimizdeki tesirini çoğaltmaya çalışacaktır, negatif tesirini. Ama biz Allah'ın gözlükleriyle Allah'ın bize verdiği o mutluluğu yaşatan gözlükleriyle olaylara baktığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesirini yok etmiş oluruz. O zaman iblis fena halde içerler bu işe. Ama yapabileceği fazla bir şey yoktur. Bütün gayretiyle bizi huzursuz etmeye çalışacaktır. Ama bunu her geçen gün daha az başardığını görecektir. Biz Allah yolundaysak kendimizi başka insanları mutlu etmeye adamışsak
onları mutlu etmek ki yani şiarımız olmuşsa, hedefimiz olmuşsa, bütün gayretimizde buna çalışıyorsak, şeytanın elindeki imkan adım adım azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye rahat rahat gönlümüzü göğsümüzü gererek konuşabiliriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Niçin öyle? Biz başkalarını mutlu etmeye çalışmışız ve başarmışız. Başkasına verdiğiniz her mutluluğun karşılığını Allah Teala herkese mutlaka yaşatır. O zaman elimizde çok büyük bir imkan yok mu sevgili kardeşlerim? Birçok insan etrafımızda her zaman var. Herkesin etrafında vardır. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirseniz siz 10 A kadar mutluluk yaşarsınız. Ne kadar geniş, ne kadar güzel bir imkan. Sevgili kardeşlerim, işte insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluğun karşılığını yaşamak suretiyle dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak imkanı hepimizin elinde. Niçin düşmanlık? Niçin onlar bize yanlış davrandılar diye bizim de onlara yanlış davranmak mecburiyetini hissetmemiz ve bunu gerçekleştirmemiz? Niçin? İntikam almak için mi? Bu nefsimizin bir afeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın istediği ne? Kötülüğe karşı da iyilik. Herkes iyiliğe karşılık iyi davranışı normal standartlarda sergiler. Bu normal bir olaydır. Ama herkes kendisine kötü davranan kişiye, kendisine kötülük yapan bir kişiye iyi davranamaz. İşte Allah Teala hepinizden bunu yapabilmenizi istiyor. O kişiyi eğer Allah'a yaklaştırmak istiyorsak, o kişiyi eğer bize kötü davranmasına rağmen cehennemden kurtarmayı istiyorsak, bunları anlatmalıyız ona. Ve bir defa denemesini rica etmeliyiz. Sana kötülük eden bir falancadan bahsediyorsun. Sana kötülük etmiş. Tamam. Sen de bugüne kadar ona hep intikam almaksa dedin de kötü davrandın. Şimdi ben sana diyorum ki eline geçen onunla beraber olduğun her noktada sen ona karşı en güzel davranışları sergilemeye çalış. Bu sana nefsinin afetleri sebebiyle mutlaka çok ağır gelecektir. Ama başardığın gün zaferi kazanmış olduğunu göreceksin. Çünkü senin kötü davranışlarına bir defa, iki defa, üç defa, dört defa kötü davranışlarını devam ettirerek yürüyen kişi yavaş yavaş yaptığının yanlış bir davranış olduğunu içindeki, kendi içindeki hislerle anlayacaktır. O kişi o güne kadar size karşı kötü davranıyordu. Ama bir güzel davranışında içinde çok ayrı bir hissin oluştuğunu gördü. Mutluluk. Size iyilik yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman mutluluğu yaşarsınız. Ama sevgili kardeşlerim, size kötülük yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman daha büyük bir hazzı yaşarsınız. Çünkü bu size Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir emrini
yerine getirmek ve yerine getirerek mutlu olmak imkanını verir. Sevmek Allah'ın emrettiği en güzel duygu. Sizleri sevenleri eşyanın tabiatına uygun olarak zaten seversiniz. Tamam. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Başarmaya çalışırsanız başarabileceğinizi hepiniz göreceksiniz. Ama bu görüş sizi mutluluğa götürecek sevgili kardeşlerim. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki siz iyiliğe iyilik eden birisi olmanın ötesine geçmişsiniz. Siz size kötülük edenlere de iyilik etmeye başlamışsınız. Ve arkasından duyduğunuz o derin haz, o derin mutluluk sizi artık değişmez bir standarda doğru götürür olmuş. Nedir o standart? Kötülük yapanlara da iyilik etmek suretiyle o büyük hazzı yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize bunu sorduğunuz zaman biz size diyeceğiz ki Allah Allah, bize de öyle geliyor. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışsın sevgili kardeşim. İşte yapmamız lazım gelen buydu. Onun bize yaptığı o bahsettiğin kötü davranışa karşı bizim ona karşı gösterdiğimiz onu mutlu edecek olan davranış onu bize onun elinde olmayarak yaklaştıracaktır. Nefsinin afetleri ne derse desin, iç dünyasında o kişi bize karşı bir sevgi beslemeye o noktadan itibaren başlar. Hele ondan sonraki olaylar bizim onu sevdiğimizi ve ona o günden itibaren asla kötü davranmayacağımızı her seferinde ispat ederse onun elindeki bütün imkanları almış olursunuz. Siz onu zaten seviyorsunuz. Zaten onu mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Ama adım adım o da sizi sevmeye ve o da sizi mutlu etmek istikametinde bir istikamet kazanmaya başlar. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada başkaları bize kötü davranıyor diye biz de onlara kötü davranalım da onların seviyesine düşelim. O şeytanın tesiri altında bunu yapmıştır. Başka bir çözüm yok. Hep başka insanlara kötülük ettiren faktör şeytandır. Ama başka insanlara güzel davrandıran Allah'tır. Allah ister ki herkesi mutlu edelim de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz de yaşayalım. Ne demek bu? 10 kişiye her birine A kadar mutluluk vermiş olsak 10 A kadar biz mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların her biri 1 A kadar mutlu olurken onların her birine A kadar mutluluk veren biz 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bu sevmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmeden bu konuşmamızı kapatamayız. İçimizden gelen his bu. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki siz de başkalarını her geçen gün biraz daha seveceksiniz.
Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz, bir aradayız. Allah ile birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun Kur'an'ından bahsetmek üzere, O'nun öğretisinden bahsetmek üzere. İşte tasavvuf ve Kur'an kavramlarından salah makamından bahsetmek istiyoruz. Salah, yani ıslah olmak, ıslaha ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, velayet 7 makamdan oluşur. Fena fillah makamı 1, beka billah makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, ihlas makamı, affedersiniz, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. Ve salah makamı makamların sonuncusudur.

أن الباب مقامه إخلاص مقامه ve salah makamı, bu makamların üçü de ulul bab muhtevasına girer. Hepsi lütflerin sahipleridir. Bu makamların üçü de hayırlarda yarışanlardır. Yani sabikundur. Ulul bab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da. Ama salah makamı makamların sonuncusudur. En üst makamda olan herkes salah makamının muhtevasındadır. Salah ihlasın ötesidir. Öyleyse gene bir özetle girelim konumuza. Salaha ulaşmak üzere nereden nereye hareket halinde olacağız? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Ve eğer Allah'a isyan etmiyorsak, Allah'ın ayetlerini yalanlamıyorsak, tekzip etmiyorsak, inkar etmiyorsak, örtmüyorsak, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olmuyorsak, Allah Teala bizi mutlaka seçer. İkinci basamak seçim basamağı. Seçilenler arasında bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak üzere ilk adım atılacak. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Diliyoruz. Üçüncü basamaktayız. Bu dileğimiz üzerine Allah Teala harekete geçiyor. Bize tam 10 tane ihsan verecek arka arkaya. Bir, rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. İrşad makamını herhangi bir insan olmaktan çıkartıyoruz. Hidayet makamı olarak görmeye başlıyoruz. Bizi hidayete erdirecek olan bir makam olarak görmeye başlıyoruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi Allah aldığı için. Beşinci basamaktayız. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor Allah Teala. İrşad makamının sözlerinin hidayete müteallik olan kesimini de anlamaya başlıyoruz. Kalbimizdeki ekinneti alıyor Allah Teala, yerine ihbat koyuyor. Yedinci basamaktayız. İrşad makamının söylediklerini sadece anlamıyoruz. Derin bir anlayışla anlayıp kendimize mal ediyoruz. Yani onları idrak ediyoruz. Fıkıh ediyoruz. Yedinci basamaktayız. Allah-u Teala kalbimizdeki idraki önleyen ekinneti kalbimizden alıyor. İdraki sağlayan, fıkıh etmemizi sağlayan ihbatı nefsimizin kalbine koyuyor. Yedinci basamak. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir öğretidir. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini öğretir. Ondan başka bir din hiç mevcut olmamıştır. Bu din, kainattaki bu tek din 28 tane basamaktan oluşur. Burada ilk 7 basamağı, birinci 7 basamağı tamamlıyoruz. 4 tane 7 basamak. Birinci 7 basamak buraya kadar. Sonra ikinci 7 basamak, sonra üçüncü 7 basamak, sonra dördüncü 7 basamak ve salah makamı dördüncü 7 basamağın son basamağıdır. Öyleyse yedinci basamaktan sonra ne olur? Allah kalbimize ulaşır ve kalbimizin nur kapısını kendisine çevirir. 8 ve 9. basamaklar.
göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelecek olan faziletlerin nefsimizin kalbine ulaşması ve girmesi için. Sonra zikir yaparız ve kalbimize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. Neden giremiyor? Çünkü kalbimizin kapısı mühürlü. Fazıl hiç giremiyor ve sızamıyor da. Faziletler bu aşamada nefsimizin kalbine ne girebilir ne sızabilir. Nefsimiz mühürlü. Nefsimizin kalbi mühürlü. Ama rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntı %2'yi buluyor. 12. basamaktayız. Huşuya ulaşıyoruz. Huşuya ulaşınca Allah-u Teala bizi hak sahibi kılmış. İrşat makamını Allah-u Teala'dan istemek yetkisinin sahibiyiz. Ve istiyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Allah-u Teala'dan mürşidimizi istiyoruz. Bunun üzerine Allah-u Teala bize mürşidimizi gösteriyor. Bu devre zarfında Allah-u Teala bize namazı sevdiriyor. Orucu sevdiriyor. Özellikle zikri sevdiriyor. İrşat makamını gösterdikten sonra ona karşı bir sevgi veriyor Allah-u Teala. Ve ibadetleri yapmayan biz ibadet yapar oluyoruz. İbadet yaparken de bunları bir angarya olarak değil, hoşumuza giden bir davranış biçimi olarak gerçekleştiriyoruz. Bir meşgale olarak gerçekleştiriyoruz. Ve Allah-u Teala hacet namazını kıldığımız zaman 13. basamakta mürşidimizi gösteriyor. Zaten bize mürşit sevgisini veren Allah-u Teala o sevgiyi verdiği mürşidi bize gösteriyor. Ve sevgili kardeşlerim, mürşide ulaştırıyor Allah-u Teala. Ulaşabileceğimiz yerde mutlaka bir mürşit var. Ve tabi oluyoruz. Tövbeyle el öperek tabi oluyoruz. Burası 14. basamak. Tabiyetle birlikte Allah-u Teala'dan tam 10 tane nimet alıyoruz. Şu ana kadar ne oldu? Allah'a ulaşmayı diledik, bize düşünü yaptık. Allah-u Teala ne yapacak? Bir avun verecek. 10 tane ihsan verdi bize, mürşidimize ulaştırdı. Şimdi yeni bir adım. Allah'ın gösterdiği mürşide karşı zaten Allah-u Teala içimizi sevgiyle doldurdu. Gidip ulaşıyoruz, tabi oluyoruz mürşidimize. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bir tabiiyet müessesesi gerçekleşiyor. Arşı tutan melekler tabiiyet sırasında orada, devrin imamının ruhu orada, onun başının üzerinde gene kendi ruhu. Kiramen Katib'in melekleri, hayat filmimiz ve tabiiyet gerçekleşiyor. Tabiiyetle birlikte 10 tane nimet alıyoruz Allah-u Teala'dan. Bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip önden arkaya doğru uzanmış olarak oraya yerleşiyor. Biz kavlimizi bozmadıkça o ruh oradan hiçbir zaman ayrılmaz. Allah'ın bize verdiği bu nimeti iç dünyamızı tayir etmedikçe, gerçeği sahteyle değiştirmedikçe Allah-u Teala başımızın üzerindeki bu muhafızı almıyor. Ve birinci nimeti, mürşidimizin ruhunu mürşidimize tabi olduğumuz zaman
devrin imamının ruhunu başımızın üzerine bir nimet olarak göndermesi. İkincisi, kalbimizin mührünü açıyor Allah Teala. Üçüncüsü, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Dördüncüsü, kalbimizin içine imanı yazıyor. Beşincisi, bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar işlediğimiz ne kadar günah varsa, hangi çeşit bir günah olursa olsun, bütün günahları sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Kul hakkı da mı? Kul hakkı da. Kul hakkı doğduğu anda Allah-u Teala tarafından kula zaten ödenir. Kul hakkını Allah-u Teala sürümcemede bırakmaz. Hesabı çabuk görür. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. Allah-u Teala bizim bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra ruhumuz devrin imamının emriyle vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Henüz zemin katta ama Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Sırat-ı müstakimin birinci sebilinde ana dergaha derhal hangi mürşidinin bulunduğu yerde tabi olmuşsak o mürşidin dergahında ruhumuz sırat-ı müstakimin başlangıç noktasında sebilin üzerinde hazır. Nefsimiz Allah'tan gelen rahmet fazla selavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanarak karanlıkların, afetlerin nefsimizin kalbinden atılması işlemine başlıyoruz. Teskiyetün nefs, nefsimizi teskiye ediyoruz. Yani ıslah olmaya, amel-i salihat yapmaya burada başlıyoruz. Sonunda ne olacak? Sonunda ıslah olacağız, salihlerden birisi olacağız. Salah makamının sahibi olacağız. Burada salah makamına ulaşmanın başlangıç noktasındayız. Nefsimizi nefs tezkiyesiyle, nefsimizi temizleme yoluyla ıslah etmeye başlamışız. Buna amelü salihat diyor Allah-u Teala. Nefsi ıslah edici, salaha ulaştıracak olan amel. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın zikriyle gerçekleşir. Nefsimiz tezkiye olurken ne kadar nefsin afeti yok olmuşsa, yerine ne kadar fazilet nefsimizin kalbine yerleşmişse, şeytanın üzerimizdeki hakimiyet alanı o kadar azalacaktır. Azalırsa ne olur? Azalırsa şeytanın üzerimizdeki tesiri o kadar azalır. Tesiri mi var? Kesinlikle. Nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine yapmak istemeyen, karşı çıkan, Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Şeytan da aynı şeyleri ister. Allah'ın bütün emirlerini çiğnememizi, gerçekleştirmememizi, Allah'ın yasak ettiği her fiili de mutlaka işlememizi ister. Nefsimizin afetleriyle şeytan aynı paralelde. Bu sebeple şeytan söylediklerini nefsimize kolayca kabul ettirebilir. Çünkü nefsimiz de zaten aynı şeyi istiyor. Ona göre yaratılmış. Bunun için şeytan ve nefs duruma hakim oluyorlar. İnsanlar bu sebeple mutsuz, bu sebeple huzursuz. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz hangi ölçüde tezkiye olmuşsa, afetlerden kurtulmuşsa, aynı oranda şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti de azalıyor. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Onların yerine faziletler aldıkça şeytanın tesir etmesi mümkün olmayan yeni bir hüviyet kazanıyor nefsimizin kalbi. İşte o hüviyete
Dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada hepiniz için bir aydınlık var. Allah'ın nurları bir güneş gibi nefsinizin kalbine dolmaya başlıyor. Doldukça şeytanın hakimiyeti azalacağı için şeytanın kulu olmaktan fizik vücudunuz aynı ölçüde nefsin afetlerinin azalması ölçüsünde kurtuluyor. Aynı ölçüde Allah'a daha çok kul oluyor. Şeytana kul olmaktan ne kadar kurtulursa Allah'a o kadar kul oluyor. Yani başlangıçta bütün insanlar nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için, hep şeytanın ve nefsin afetlerinin dediğini yaptıkları için başlangıçta şeytanın kulu kabul ediliyorlar Allah-u Teala tarafından. Ve nefs tezkiyesine başladıktan sonra şeytanın hakimiyeti %100'den adım adım %7 aşağı iniyor. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. İlk %7 nur birikimi nefse emmare, Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame, ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Ruhumuz dördüncü gök katında. Ruhumuz beşinci katında nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci gök katında, altıncı gök katında Allah da bizden razı oluyor. Nefsi mardiye ve nefsi tezkiye, ruhumuz yedinci gök katında. Nefsin kalbinde %7 × 7, %49 fazilet birikimi, 2 de rahmet birikimi, nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuş durumda. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın hakimiyetinin nefsimizin kalbinde bittiği yer burası. Artık şeytan duruma hakim değil, Allah'ın nurlara hakim. Ne oldu? 21. basamağa ulaştınız. Ruhunuz 7 tane gök katını aştı, 7. gök katına ulaştı. 7 tane alem geçti, Allah'ın zatına ulaştı. Burası Allah'ın zatına ulaştığınız yerdir, 21. basamak. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur, Allah'a sarılır bir başka ifadeyle. Bir başka ifadeyle de bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınır. Allah'a kaçmıştır ve Allah'a sığınmıştır. Böylece Allah'ın evliyası olursunuz ve dördüncü 7 basamak başlar. Birinci 7 basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bunun neticesi tahakkuk etti. İkinci 7 basamakta Allah-u Teala size 10 ihsanı tamamlayarak mürşidinize ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah-u Teala'dan 10 tane de ihsan aldınız. Nimet aldınız. Demek ki Allah'ın 6. nimeti ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, 7. nimeti nefsinizin tezkiyeye başlaması, 8. nimeti fizik vücudunuzun nefsinizdeki tezkiyeye paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması. 9. nimeti nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça iradenizin gücünün onlara karşı çıkıp Allah'ın dediklerini onlara zorla yaptıracak olan kuvvetin giderek güçlenmesi, düşmanlarının sayısı azaldığı için. Düşmanlarının gücü azaldığı için. Ve Allah'ın 10. nimeti, o güne kadar Allah-u Teala size her yaptığınız, kazandığınız bir derecat için onun 10 katını verirken, 10 derecat verirken
o günden itibaren 100 derecat vermeye başlıyor. Ve ruhunuz gök katlarının çıktıkça bu 100 derecat 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Ve Allah'ın evliyası oluyorsunuz 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşarak. Bundan sonra 7 tane velayet makamı geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 tane velayet makamı. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğunda fena makamındasınız. Fena fillah. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 2. Beka billah. Ruhunuza yeni bir ruh Allah Teala size ihsan ediyor. Ve o ruhunuza bir taht veriyor. İndi ilayde bir taht sahibi oluyorsunuz. Beka makamı. Velayetin ikinci makamı. Son 7 basamağın ikincisindesiniz. Sonra o kişi zikri günün yarısını aşıyor. Züht makamının sahibi oluyor. Dünya hayatına karşı zahit oluyor. Zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah'a ispat ettiği için. Bu kişi züht makamının sahibi. Sonra o kişinin nefsindeki nurlar %80'i aşıyor. Aşınca fizik vücut geriye kalan %19'dan başlayan ve giderek azalan afetlere artık tamamen kayıtsız kalıyor. Onları dikkate almıyor. Onların fizik vücudun davranışları üzerinde bir engelleme gücü artık oluşamıyor. Fizik vücut onlara rağmen, onlar kendisini zorlamasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez oluyor. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Burası 25. basamak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'in ötesine geçti. %90'ı burada aşacak. Daimi zikre ulaştığınız anda %100'den aşağı artık düşmeyecek. Bir kişi daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinin zülmani kapısı, şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapısı mühürle örtülüdür, mühürlenmiştir. Bu mühür nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesini kesinlikle önler. Daimi zikirde olduğunuz sürece mührün üzerine rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı, üç enerji grubunun baskısı devamlı kesintisiz bir şekilde mührü orada tutacağı için mühür hiçbir zaman siz ölene kadar oradan, zülmani kapından ayrılmaz. Baskı devamlı olarak mühürü orada tutar. Bunun manası şeytanın kapısı artık açılamaz. Artık daimi zikrin sahibisiniz. Neyi ifade eder bu? Nefsiniz son defa siz zikre başladığınızda, daimi zikre demek ki son zikre başladığınızda ki artık zikirden vazgeçmiyorsunuz. Zülmani kapı mühürlenmişti. Bu mühür asla açılmayacaktır.
nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bir daha bu %100 nur, fazilet aşağı inmeyecektir. İşte bu nokta ulul elbab noktasıdır. Burada aynel yakinin sahibi olursunuz. Aynel yakin. Ulul elbab makamı aynel yakini, yani kalp gözüyle görerek hakikatleri öğrenmenizi ifade eder. Aynel yakin size hikmet kazandırır. Hikmetse aynel yakinin 7 vasfını içerir. 1. Daimi zikrin sahibi olmuştur kişi. 2. Bu yüzden nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Hepsi kalpten atılmıştır. Kalbe geri dönmeleri mümkün değil de, çünkü mühür daima orada kalacaktır. Böyle olduğu için de Allah Teala kişiyi mükafatlandırır. Kalp gözünü açar. Gene böyle olduğu için kalp kulağını da açar. Böylece bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işiten, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulu'l-Elbab makamı böylece size 4 tane temel özellik gösterir. Allah'ın

Ulvel-i Vab makamı 3 tane de vasıf şartı kazandırır size. Ehli tezekkür olursunuz. Allah ile her zaman konuşan birisiniz. Ehli hayır olursunuz. Daimi zikirde olduğunuz için kesintisiz bir şekilde derecat kazanırsınız. Yani her an derecat kazanmak hayırla ifade edildiği için hayır üzere olursunuz. Ve nihayet hikmet sahibi olursunuz. Yani fiziğin ötesindeki lüplerin sahibi olursunuz. 5 duyuyla insanların ulaşamayacakları fizik ötesi bir nimetler dizisi alırsınız Allah-u Teala'dan. Bu nimetlerin Ulvel-i Vab makamındaki en belirgin özelliği devrin imamının dergahının mutlaka manevi hüviyetinin gösterilmesidir. Allah'a ulaştıran altın kapı sadece dünya üzerinde, kainat üzerinde bir tek yerdedir. Devrin imamının dergahında. Oradan Allah'a doğru yola çıkılır, oradan Allah'a ulaşılır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Ve böylece zemin kattaki ana dergah gösterilir. Ulvel-i Vab makamının sahibi olursunuz. Bundan sonra gök katları gösterilmeye başlanır. Ulvel-i Vab makamından İhlas makamına geçersiniz. Gene 7 tane vasfın sahibisiniz. Kalbiniz ise bir derece müzeyyen olmuş, sadece zemin kat gösterilmiştir. Zemin katın sırlarına sahip oldunuz. Sonra gök katları birer birer gösterilir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Allah Teala Hazreti İbrahim'e göklerin melekutunu gösteriyorduk diyor. Göklerin sırlarını gösteriyorduk diyor. İşte siz de bu sırrın ehli olacaksınız. İhlas makamının sahibi olduğunuzda göklerin melekutunun sırrı da sizinle beraber olacak. Yani birinci kattaki açıktaki secde mahallini, ikinci kattaki suvarılma havuzlarını, üçüncü kattaki iki katlı dergahı, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, dördüncü kattaki Beyt-ül Makdes'i, Beyt-ül Makdes'in aslını, beşinci kattaki Beyt-ül Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbgatullah olma, nurlanma mahalini birer birer gösterecek. Sonra yedinci katın altın kapısını gösterecek. Altın kapıdan içeri girişi, ondan sonra yedinci gök katındaki 7 tane alemi, birincisi kader hücreleri, ikincisi Ümmül Kitap, üçüncüsü Makam-ı Mahmud, dördüncüsü Divan-ı Salihin, üçüncüsü Kudret Denizi, dördüncüsü Makam-ı Mahmud, beşincisi Divan-ı Salihin, altıncısı Zikir Hücreleri ve yedincisi İndi İlahi. Bunların hepsini birer birer gösterir Allah Teala. Ve sitretin müntaha gösterildiği zaman ihlas makamı, nefsinizin kalbinin halis olduğu makam sona erer. Yeni bir makamın sahibi oldunuz. Ne zaman? Yedinci gök katı gösterilince İhlas makamı sona ermiştir, tamamlanmış.

yapmıştır. Yedinci gök katı ile birlikte yedinci gök katının sonunda yedinci alemin en üst noktası olan indilayın en üst noktası olan Sittetil Müntaha'yı gördüğünüz an ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamının sahibisiniz. Gene aynel yakindesiniz. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü mertebeleri aynel yakinin birer rüknüdür. Salah makamının beşinci kademesi hakkül yakini ifade eder. Öyleyse salah makamı muhtevasında neler bulundurur? Salah makamının ilk dört mertebesinde irşada ulaşırsınız. Beşinci mertebesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İrşad makamına tayin edilirsiniz. Altıncı kademesinde olanlar bütün kavimlerdeki Resullerdir. Yedinci kademesinde ise bir tek kişi vardır. Devrin imamı. Öyleyse salah makamı yedi tane kademeden oluşur. Salah makamı makamların yedincisidir. Velayet makamları Kur'an'ın lafızlarını değil, ruhlarını ifade eder. Kur'an'ın lafzı 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman tamamlanmıştır. Velayet 7 tane kademede Kur'an'ın 7 tane ruhunu ifade eder. Salah makamı 7. ruhtur. 7. ruh da kendi içinde 7 tane kademeye ayrılır. 7 ruhun 7 tane kademesi. İşte sevgili kardeşlerim, velayet makamları Kur'an-ı Kerim'in ruhlarıdır. Fena makamı birinci ruhu, beka makamı ikinci ruhu, züht makamı üçüncü ruhu, muhsinler makamı, fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği nokta, dördüncü velayet makamını ifade eder. Ullelbap makamı dördüncü ruhtan sonraki beşinci makamdaki beşinci ruhu ifade eder. Kur'an'ın beşinci ruhu. İhlas makamı altıncı ruhu ifade eder. Ve salah makamı Kur'an'ın yedinci ve son en üst kademe ruhunu ifade eder. Bu ruh da yaşadığınız sürece farklılıkları kendiniz yaşayacaksınız. Bu ruh da dört mertebe tezyin olarak devam eder ve tezyin olma iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sona ermiştir. Öyleyse şimdi bakalım neler oluyor. Salah makamı nasıl bir makamdır? Salah makamı makamların en üstünüdür. Kur'an-ı Kerim'in yedinci ruhunun izahı adım adım orada yapılır. Son bilmece orada çözülür. Allah'ın zatı son bilinmeyendir. Orada gaybi iman tahkiki imana dönüşür. O güne kadar Allah'ın varlığından kesin olarak emindiniz ama Allah'ın zatını görmemiştiniz. Ne zaman ki iradenizi Allah'a teslim edersiniz, hakkül yakin takvasının sahibi olursunuz, Allah'ın zatını da görürsünüz. Şimdi gelin sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, öyle bir
tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Yani değiştirilmeyecek bir tövbe olsun. Artık onu başka bir tövbeyle değiştirmeyeceğiniz, tövbenizi hiçbir zaman bozmayacağınız bir tövbeye ulaşın. O tövbe yapıldığı zaman diyor Allah-u Teala, Allah nebilerini ve onlarla beraber olanları, onlarla beraber olan bu tövbeyi yapanları utandırmayacaktır. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah-u Teala. Hangi günahlarını sevgili kardeşlerim? O kişi zaten mürşidine ulaştığı gün bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ondan evvel ne olmuştu? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarıyla aynı seviyeye getirilmiş ve sevapları Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla günahlarını aşmıştı. Ne zaman? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birkaç dakika içinde sevapları günahlarını aşar. Ve kişiyi cennet sahibi kılmak için Allah'ın hediyesidir. 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman bütün günahları sevaba çevrilmişti. O zaman hangi günahların örtülmesi? O kişi mürşidine tabi olduğu zaman nefsinin afetleri yok olmuyor. Nefsinin afetlerinin hepsi duruyor. Onların örtülmesi, yok edilmesi, afetlerin yerini faziletlerin alması adım adım gerçekleşen bir olgu. Bu fazıllar yerleştikçe fazilet sahibi olursunuz nefsinizin kalbine. Devamlı olarak kalbinize yerleşen fazıllar nefsinizin kalbinde devamlı daha çok ışımayı, daha çok parlamayı ifade eder. Her geçen gün kalbiniz, nefsinizin kalbi biraz daha aydınlanacaktır faziletlerle. Ve böyle bir dizaynda adım adım daimi zikre doğru yaklaşıyorsunuz. Daimi zikirde nefsinizin kalbinde karanlık namına bir şey kalmıyor. Baştan aşağı nefsinizin kalbi pırıl pırıl oluyor. Allah'ın nurlarıyla dolu. O zaman ulul-elbab makamının sahibisiniz. Sonra ihlas makamının sahibisiniz. Sonra selah makamının sahibisiniz. İhlas makamında, ulul-elbab makamında, ihlas makamında ve selah makamında, hatta bir evvelki fizik vücudun teslimi makamında artık derecat kaybedici bir şeyler yapmanız söz konusu değil. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsunuz, yasakları işlemiyorsunuz. Derecat kaybetmeniz söz konusu değil. Ama o noktaya gelinceye kadar tabi olduğunuz anda günahlarınız sevaba çevrildi. Ondan sonra gene günahlar işlediniz. İşte o işlediğiniz günahları diyor Allah Teala, biz onların günahlarını örteriz diyor. Yani öyle bir derecat sistemi veririz ki kişiye günahlarıyla sevapları eşit olur. Hangi günahlarıyla sevapları? Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. Yoksa zaten ondan evvelki bütün günahları sevaphanesine ulaşmıştı. O kişi bu noktaya ulaşana kadar da devamlı derecat kazandı. Her bir derecesine 100 derecat verdi Allah-u Teala. Sonra 700'e kadar çıkardı. Bu kişi o günahları daimi zikre ulaşmadan evvelki işlediği günahlarını Allah-u Teala selah makamının ikinci kademesinde örtüyor. Niçin ikinci kademesi? Tövbe-i nasuh ihlas makamından selah makamına bir geçiştir. Kapının anahtarı tövbe-i nasuhtur. Kim tövbe-i nasuhunu gerçeklemişse Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar ederek Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmişse o kişiye ihlas makamından salah makamına, velayetin yedinci makamına, velayetin yedinci ruhuna ehil olarak
adım atmıştır. Ve Allah Teala'nın tövbe-i nasuhu selam makamının birinci kademesidir. Ve günahları Allah Teala'nın o kişinin günahlarını örtmesi de ikinci kademesidir. Biz onların günahlarını örteriz diyor. Salah makamına ulaşanların günahlarını örteriz diyor. Sonra kişiler hakkında bilgi veriyor. Onlar diyor, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Nedir bu? Ön sağlarında olan ruh, ön sağlarında olan nur, devrin imamının ruhu ve onun başının üzerindeki salah nuru. Onlar yürürken önlerini görüyorlar bu nurla. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor Allah-u Teala. Ve derler ki, ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Allah-u Teala onların sol taraflarına yeni bir nur daha verir. Bu verdiği nur salah nurudur. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuh, ikinci birinci kademesi tövbe-i nasuh, ikinci kademesi günahların örtülmesi, üçüncü kademesi Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesi. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Diyor ki Allah-u Teala, onlar nurumuzu tamamla derler. Ondan sonra derler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani o örttüğün günahlar var ya, o günahları örtmekle kalma, onları da sevaba çevir. Nasıl biz mürşidimize ulaştığımız zaman bütün günahlarımızı sevaba çevirmiştin, şimdi de günahlarımızı örttün, ama örttüğün günahları tekrar sevaba çevir. Ve diyor Allah-u Teala, biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Günahların sevaba çevrildiği yer, salah makamının dördüncü kademesidir. Dördüncü kademe, o kişinin, nefsinin, kalbinin dört mertebe müzeyyen olduğu bir özellik taşır. Salah makamının, yani Kur'an'ın yedinci ve en üst ruhunun kendi içindeki yedi kademesinin kişi dördüncüsünde. Burası neresidir? Burası kişinin irşada ulaşmasıdır. Yani irşat makamından irşad etmek üzere öğrendikleri burada tamamlanmıştır. Bu kişinin öğrendikleri irşada müteallik olan hususlar burada tamamlanmıştır. Kişi başkalarını irşad etmek üzere gerekli vasıfları kazanmıştır. Ama irşad yetkisi Allah-u Teala tarafından verilmemiştir. Allah-u Teala irşad yetkisini vermek için kulunda başka bir özellik arar. Kim irşad makamının sahibi kılınacaksa, irşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilecekse, o kişinin kararlarını kendi iradesiyle vermesinin önlenmesi, Allah'ın iradesiyle başkalarını yönetmesi asıldır. Kişisel iradeye bu yetki verilmez. Ve Allah-u Teala kulunun bu noktada, irşada ulaştığı noktadaki iradesinin Allah'a teslimini
ister. İşte Fusilet Suresi 33, 34, 35. ayetler. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel ifade etmiş değil mi Allah Teala? İşte bu insanlar iradelerinin teslimini yapan, Allah'a iradelerini de teslim ederek teslim olan, irşada memur ve mezun kılınan ve Allah'a davet etmek yetkisini Allah'tan alan kişiler. Buradaki teslim, iradenin teslimi. Fusilet 33. Allah Teala geri kalanını da işaret ediyor. Hiç diyor, kötülükle, seyyiatle, kaybettiğiniz derecelerle hasenat bir olur mu diyor. Siz diyor, seyyiati hasenatla önleyin. Aslında atıf yukarıyadır. Kime? İrşad makamına ehil kılınana, Allah'a teslim olup da Allah'a çağırmak yetkisini Allah'tan alan kişiye ait. Allah Teala diyor ki Fusilet 35'te de, Fusilet 33-34'te bunları söylüyor. Diyor, seyyiate hasenatla mukabele etmek yetkisi herkese verilmez. Yani bu yetki mutlaka teslimi gerektirir, iradenin teslimini gerektirir. Ancak ondan sonra o kişi kötülüğe iyilikle mukabele eder. İşte diyor onlar hazzün azimin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, salah makamının bu noktasında, yani irşada ehil kılındığı noktasında kişinin, böyle bir noktaya dikkatle bakın. Bu nokta irşadın, kişinin irşada Allah-u Teala tarafından yetkili kılındığı nokta. Bu noktada muhteva, bu noktada şekilleniyor. Kişi irşada Allah-u Teala tarafından irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini Allah'a teslim ediyor. İradesini Allah-u Teala'ya teslim eden kişiye Allah-u Teala bu sözlerle hitap ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren artık o kişi kendi iradesiyle bir karar veremez. Bu noktada bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Hazzün azimin sahibi olmuştur. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde aynı kişiler, iradelerini Allah'a teslim edip de irşat makamına tayin edilen kişiler fevzül azimin sahipleri. Fevzün azimin sahipleri. En büyük mükafatın sahipleri. Fusilet 35'te en büyük hazzın, sonsuz hazzın sahipleri. Fetih 10'da ecrün azimin sahipleri. Üçünde de azim, en yüksek seviyede. Birinde sonsuz haz, birinde sonsuz mükafat, birinde sonsuz ecir, sonsuz ücret. Öyleyse burası salah makamının 5. mertebesi. Normal standartlardaki bütün insanların ulaşabilecekleri son kademe. Salah makamının 5. kademesi, kişi adın cennetlerinin artık sahibi. Allah Teala diyor ki Bakara 102'de, ya eyyellezine aminüzkürullâhe aminüttekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva, hakkul yakin takvası.
Allah-u Teala devrin imamları için de aynı müesseseden bahsediyor. Hakkül yakin, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, ilmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin seviyelerinde. İlmel yakin 21. basamakta tamamlanır. Aynel yakin 28. basamağın salah makamının 4. kademesinde tamamlanır. Kişi burada irşada ulaşır. 5. kademesinde ise o kişi hakkul yakin takvasının sahibi olmuştur. Bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. İrşad takvasının sahibi olmuştur. Artık o kişi irşada memur ve mezun kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ve salah makamının yani 7. ruhun 5. mertebesine ulaşmıştır. Kendiliğinden karar vermek yetkisi alınmış. Allah'ın iradesiyle karar vermek ve başkalarına emri bildirmekle vazifeli kılınmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahibi bu yetkinin sahibiydi. Tövbeyiz onu söylüyor. Sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabeye, ensarı ve muhacirine tabi olunmuş. Onların hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Bu 5. makamdan sonra, 5. kademeden sonra 6. kademe devrin bütün kavimlerdeki resullerine ait bütün devirlerde, 7. kademe ise sadece devrin imamına ait. Öyleyse işte 28 basamak, işte 28. basamak olan salah makamı, işte Kur'an'ın 7. ruhu ve işte Kur'an'ın 7. ruhunun 7 kademesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi salah makamının irşat noktasına ulaştırmasını, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle hakkül yakin kademesinde Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmenizi ve Allah'ın zatını görmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitirmek istiyoruz. Hakkül yakin, Allah'ın zatının görüldüğü, bütün insanların normal standartlara ulaşabileceği son mertebedir. Bunun haricinde olanlar istisnası yalnız Resuller ve bu Resullerden devrin imamı olan kişidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz İhlas. Her ne kadar din adamları gelin sizinle ihlasla bir namaz kılalım tarzında bir şeyleri her zaman söylerlerse de realitede ihlasla kıldıklarını zannettikleri namaz kendileri ihlas sahibi olmadıkça bir hüküm ifade etmez. İhlas sahibi olmayı içten bir büyük istek duymak olarak değerlendiriyorlar. Ve tabii böyle bir sonuçta Kur'an-ı Kerim'imize çok uygun değil. Öyleyse ihlas nedir? İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Halis, saf, katışıksız demek. Muhlis de halis olan, saf ve katışıksız olan manasına giriyor. Nesi saf olan, nesi katışıksız olan? Kalbi sevgili kardeşlerim. Kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olan birisi ancak ulul-elbab makamını yaşar. Arkadan da ihlas makamının sahibi olur. 28 basamaklık bir İslam skalasında, İslam merdiveninde acaba ihlasın yeri neresidir? Sondan bir evvelki makamı ifade eder. 27. basamakta ulaşılan bir merhaledir. Gelin başından itibaren kısaca ihlasın nerede olduğuna bakalım. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Bu birinci basamaktır. Herkes yaşar. İkinci basamakta İnsanların olayları değerlendirip tavırlarını ortaya koymaları söz konusudur. Hangi açıdan? Çünkü Allah Teala bütün insanları her sene bir iki defa fitnelerle, bir iki defa imtihan eder. Başlarına getiren, başlarına gelen musibetler olarak değerlendiriyor Allah Teala bunu. Musibetlerle imtihan eder. İnsanlar da tavırlarını ortaya koyarlar. Konunun burası önemli. Bu tavır ya Allah'a isyan şeklinde tecelli eder ya da kişinin ve muhakkak ki böyle bir musibetten sonra Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde kişinin ya Rabbi ben muhakkak ki Allah içinim mutlaka Allah'a ulaşacağım demesi söz konusu. Böyle diyenler onlar musibetlere tahammül edenlerdir. Allah Teala diyor ki onlara rahmet ve salavat Rablerinden ulaşır diyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olduğunuz zaman güzellikleri yerli yerine oturtun. İhlas makamı
öyle bir makamdır ki ancak böyle söyleyen bir kişi, biz muhakkak Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen bir kişi, işte o ihlas makamının ulaşılabileceği bir statünün başlangıcını ifade eden bir noktadadır. Allah Teala onları seçmiştir. Onlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. Seçilmeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilememekte kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler sevgili kardeşlerim. Kim böyle bir istikamette başka insanları men ediyorsa o kişi ikinci basamakta ebediyen kalır. Hiçbir zaman üçüncü basamağa ulaşamaz. Üçüncü basamağa kim ulaşır? İkinci basamakta insanlar, bu söylediğimiz grup hariç, büyük kısmı insanların %90'dan fazlası seçilirler. O seçilenlerden de %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisi sıfatıyla devreye girer. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Bundan sonra olaylar ard arda gelecektir. Sonra Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Ve bu tecelli kör, sağır ve dilsiz olan o kişiyi gören hale getirir. Beşinci basamak. İşiten hale getirir. Altıncı basamak. Ve idrak eden hale getirir. Yedinci basamak. O kişi bir ölüydü Allah'a göre ama Allah'a ulaşmayı dileyince dirildi. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 8. basamaktaki olay şöyle ifade ediliyor Allah Teala tarafından. Femen yumin billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların kalbine ulaşır. 9. basamakta o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir nur yolu açar Allah Teala. Diyor ki En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'ı açar. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmesi için o kişiyi hazır hale getirir. İşte 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Peki 10. basamakta ne oluyor? 10. basamakta o kişi zikir yapıyor ve Allah'ın katından gelen Rahmet-i Fazl isimli iki nur kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşıyor. Ama bu iki nurdan fazıllar o kalbe giremiyor. Fazlın kalbe girip de yerleşebilmesi için mutlaka kalbe iman yazılması lazım. Henüz kalbe iman yazılmamıştır. Ve rahmet nuru %1 derken %2 nispetinde kalbe sızar ve sona erer. %2'den fazla kimsenin kalbi rahmeti alamaz. %2 rahmette kişi kalır. Sonra ne olur? Bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikirle
nefsinin kalbi bir yeni noktaya ulaşır. Kişinin yaptığı zikir onu yeni bir noktaya ulaşır. %2'yi bulduğu zaman nefsinin kalbindeki rahmet nurları bu kişi huşuya ulaşır. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla, haktan inen şeyle nurla o kişinin huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi diyor. İşte bu nurlar %2 rahmet nurunu oluşturduğunda o kişi bu hedefe ulaşmıştır. Huşu sahibi olmuştur. Bir hakkı doğar. Huşu sahiplerinin Allah'tan mürşitlerini sormasını Allah-u Teala uygun görüyor. Ve kişi Allah'tan mürşidini sorar. Allah'tan sormamız isteniyor. Allah-u Teala'dan sorar. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Bu noktaya kadar kişi Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan almıştır. Bu noktada ise 7 tane nimet alacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Kalbinin içine iman yazılır. Günahları sevaba çevrilir. Ve Allah-u Teala o kişiye biri 10 verirken biri 100 vermeye başlar. Biri 700'e kadar da yükseltecektir. Nefs, zikir sebebiyle Allah'tan gelen fazılların o kişinin kalbine yerleşmesi sebebiyle yavaş yavaş teskiye olmaya başlar. Gelen fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle ters manyetik alan sahip oldukları için birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalpteki iman kelimesi onu çekip kendine bağlar. Ve böylece kişinin nefsinin kalbi nurlarla dolmaya başlar. İşte böyle bir dolumda ilk %7 nur birikiminde kişinin ruhu birinci gök katına yükselir, vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu başına geldiği zaman, başının üzerine gelip yerleştiği zaman o ruh vücuttan ayrılarak Allah'a dönmek mecburiyetindedir. Kendisine tebliğ yapılmış olur Rabbine geri dön diye. Ve ruh zemin kattan ayrılır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşirse kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Ve ma uberruhu nefsi inden nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar için böyle olmaz. Onlar hariç diyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvameyi ifade eder. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime felâ uksumu bin nefs-i levvameti diyor. Allah-u Teala o levvame nefse kasem ederim. İkinci defa %7 fazıl birikimi. Ruh ikinci gök katında. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime. Ve elhama fücura ve takvaha kat efla men zekkaha buyuruyor Allah-u Teala. Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi burada başlıyor. İşte sözünü ettiğimiz ihlas makamı kişinin nefs tasfiyesine ulaştığı zaman, yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinin kalbi %2'si rahmet, %98'i fazl olmak üzere, %100 nurlarla dolduğu zaman,
hedefe ulaşılan bir vetiredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü gök katına o kişinin ulaşabilmesi için nefsinin, kalbinin mutmain olması lazım. Rahat 28'de diyor ki Allah Teala ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin, agah olun ki nefslerin kalbi Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain olma noktasında kişi Allah'ın verdiği her şeye doyumla bakıyor ve mutmain oluyor, doyuma ulaşıyor ruhu dördüncü gök katında. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresi 27, 28, 29. ayetler. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh, fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte kişi Allah'tan razı oluyor, beşinci gök katında ruh. Allah da ondan razı oluyor, kişinin ruhu altıncı gök katında. Yedinci gök katında ise teskiye olayı var. Ne diyordu Allah Teala? Kim nefsini teskiye ederse o felaha erer. Bu ikinci felahtır. Birinci felahta kişi Allah'a ulaşmayı denemiştir. İkinci felahta mürşidine ulaşmıştır. Ve de nefsini teskiye ettiği zaman nefsinin kalbindeki nurlar %2 rahmet ve 7 tane %7 fazıl %49 eder olunca %51'e ulaştığı noktada kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve kişi bir felah kademesinde, üçüncü felah kademesinde ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Peki kişi muhlis olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi zikrini artırmalıdır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın o kişiye verdiği söz tamamlanmıştır. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah Teala diyor ki Rahat Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o bıraktıklarından, dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırıyor. Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefs teskiye olmuştur. O kişi felaha erer. İşte Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ
ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişi muhlis olmuş mudur? Hayır. Ama hidayete ermiştir. Hidayet ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruh Allah'a ulaşmıştır, kişi hidayete ermiştir ama muhlis olmamıştır. Muhlis olabilmesi için nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması gerekir. Ama kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar ve rahmet nurları henüz sadece %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olayımız tabii burada bitmedi. Fenomen devam ediyor. Gelişmeler de devam ediyor. Kişi zikrini daha çok arttırıyor. Zikri daha çok arttığı zaman kişinin manevi gelişmesi de artıyor. Nefsinin kalbinde %51 nur oluşmasında ruh Allah'a ulaşır. Burası 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. Hemen arkasından yok olur ama yeni bir basamak oluşmuştur. 22. basamak. Bundan sonra o kişinin Allah'ın zatında yok olan ruhu Allah-u Teala tarafından indi ilahiye geri gönderilir. Allah'ta yok olduktan sonra geri gelen bu ruh artık oranın mekanının sahibi olur. Bu tarzdaki ruhların orada gölgesi görülmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ruhun Allah'ın zatından tekrar çıkarılıp indi ilahide huzur namazının saflarına ilave edilmesi, ona bir altın taht verilmesi, Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğincedir. Onlara Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Teslim yurdu vardır diyor. Kendisine verilen altın taht boşlukta durur ve bunun hedefe ulaşan herkese altın bir taht Allah Teala hediye eder ve o kişinin ruhu namazın dışındaki zamanlarda o tahtta bulunur. Ama 7 vakit namaza mutlaka hep ait olduğu yerde iştirak eder. Saflar hiç değişmez normal standartlarda. Ne zaman ilave gelirse 10'arlık saflardan herhangi birisine, o zaman bir kişi bir sonraki safa geçer ve böylece sona kadar devam eder olay. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında ifna oldu ruh, tekrar çıktı. Burası beka makamıdır. Allah'ın indinde baki olmak, Allah'ın katında baki olmak. 22. basamak. Sonra kişi 23. basamakta zühd sahibi olur. Ne zaman olur? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısından öteye taşarsa, o zaman o kişi zühd sahibi olur. Peki
daha ötesi nefsinin kalbindeki kişinin %61 nur birikiminde kişi Allah'ın zatında yok olmuştur. Fena fillah makamının sahibidir. Zühd makamında bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkar. %71'e ulaştığı zaman bu nurlar o kişi bulunduğu makamdan zühd makamına ulaşır. Zühd makamının nefs kalbindeki nur birikimi %71 ile 81 arasındadır. Her gün kişi mutlaka 12 saatten fazla zikir yapar. Bu demektir ki o kişi zikir yaptığı süreç 12 saatten fazla olduğu için Allah için harcadığı zaman kendisi için harcadığı zamandan aşkındır, daha ötededir, daha fazladır. Bu sebeple kişi zikirsizliğe karşı zühd makamının sahibi olmuştur. İsbat etmiştir ki Allah Teala'ya her gün o kişi Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor ki günün yarısından daha fazlasında Allah için yaşıyor, zikirle yaşıyor. Ve ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o kişi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder. Burası 25. basamaktır. Ve fizik vücudun tesliminden sonra zikri daha hızlı bir şekilde artmaya başlar. Öyle ki bir gün bu kişi daimi zikre ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ulul erbab olur. Daimi zikrin sahibi olur. Muhlis olmuş mudur? Hayır, muhlis olmamıştır daha. Burada o kişinin nefsinin kalbine bakıyoruz. Kişinin zikri daimi zikre ulaşmış. O zaman ne diyor Allah Teala? Diyor ki li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor.

hem de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman bir hususu gerçekleştirir. Burada o kişi için o ayetin 28 tane basamaktan hangisiyle alakalı olduğu neticesine bu kişi bir anda ulaşır. Allah'tan sorarak konuyu da perçinler. Ulu'l-Elbab makamında o kişiye yerlerin melekûtu görünür, gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Bundan sonraki makam, konumuz olan İhlas makamıdır. İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. İhlas makamında o kişiye 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katları gösterilir. Tamamı gösterilir. Ve bu kişi bir seher vakti tövbe-i nasuha davet edilir. Bu kişi ihlas makamının sahibidir ve tövbe-i nasuhla ihlas makamından öteye geçecektir. Tövbe-i nasuh ihlas makamının son noktasıdır. Salah makamına geçen bu kişinin günahları örtülür. O kişiye salah nuru verilir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Allah onun iradesini teslim alır ve onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle ulaştırır. İşte 28 basamaklık bir dizayn bu standartlarda. Öyleyse muhlis olan bir kişi kimdir? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kişinin bir talep üzere muhlis olduğunu ifade ediyor. O kişinin hanif olarak İhlas makamına ulaştığını söylüyor. Allah Teala kalbini muhlis kılarak hanifler olarak hünefaya kelimesi geçiyor ayet-i kerimede. Muhlisine lehuddine hünefa ediyor Allah Teala. Muhlisler olarak onun Allah'ın dininde hanif kişiler olarak, hanif dininin mensupları olarak kalplerinin nurla dolduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. İşte burası muhlislerin bulunduğu yerdir. Muhlis halis olan demek, nefsinin kalbi halis olan kişi. Bu kişi ne olmuştur? Bu kişi Allah'ın dininde halis olmuştur. Nefsinin kalbi bütün afetlerden temizlenmiştir. Yeter mi? Yetmez. Bu temizlenme boyunca o kişinin Ulu'l-Elbab makamında 7 tane yer katını, cehennem katlarını görmesi söz konusudur. Bir de zemin kattaki derim imamının dergahını görmesi söz konusudur. Burası sıfır kottur. Sıfır kotun altında 7 tane eksi kot var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6,

Yedinci cehennem katları. İhlas makamında ise birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları ve nihayet sitesin müntaha gösterilir. Sevgili kardeşlerim, evvela zemin katın muhtevasından yükselen insanlar, insan ruhları birinci gök katına ulaşır. Orada bir meydanda, otlar üzerindeki seccadelerde secde edilir sadece. Sonra ikinci gök katına çıkılır. Orada su arılma havuzlarında insan ruhları su arılır. Zulmet dereleri alınır. Havuzlarda su arılırlar. Yani sarımsı renkte olan şeffaf bir havuzda ki elbiseler, ipek elbiseler giyerler, hiç ıslanmaz. Ama onlar başlarından itibaren belki 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıya kadar o sıvının dolduğu bir yerde bir süre kalırlar. Ve oradaki su arılmayla Allah-u Teala onların ruhlarına bir şeyler kazandırır. Bundan sonra ne olur? O kişi Allah-u Teala ikinci gök katını gösterir. Elbap makamının muhtevasında gök katları yoktur. Sadece yer katları vardır. Ama İhlas makamı gök katlarını kapsar. İkinci gök katındaki su arılma havuzlarını gören bu kişi, üçüncü gök katında iki katlı bir mescide ulaşıldığını görür. Burası dışarıdan bir köşk manzarası arz eder. Ama içinde iki katlı bir, iki katlı da insanların ruhlarının ulaştığı bir secde olayı tahakkuk eder. Ve bundan sonra oradan ayrılan daha üst kata kadar çıkacak olan ruhlar ayrılırlar. Mehenk menfezine ulaşırlar. Mehenk menfezi üçüncü katı dördüncü kata, yani Beyt-i Makdes'in aslına bağlayan bir madeni silindirdir. İçi boştur. Üçüncü kattan dördüncü gök katına kadar sonsuz bir uzunluktadır. Ve mehenk menfezine giren sonsuz hızla yukarıya doğru hareket eder. Arkasından gelen onun altında hareket eder. Onun arkasından gelen ikincinin de altında hareket eder. Hiçbirinin ayakları diğerinin başına değmez. Ve ulaşan dördüncü katta Beyt-i Haram'ın aslında secdeye girer, saflar teşkil edilir, secde edilir. Bu secde oradan tavandan yükselmekle noktalanır. Gene ruhlar bu Beyt-i Haram'ın aslından, Beyt-i Makdes'in aslından, Beyt-i Haram'ın aslına, yani beşinci gök katına ulaşırlar. Dünya üzerindeki Kabe, oradakinin benzeri bir yapının sahibidir. Beyt-i Haram'ın aslı, beşinci gök katındadır. Bu da gösterilir Ulu'l-Elbab makamının sahiplerine. Başka ne gösterilir? Bu kişi
bir sonraki katı da görecektir. Altıncı gök katını. Burası insanların nurlandığı, sıbkatullah olduğu, Allah'ın boyasıyla yüzlerinin ve ellerinin boyandığı çok açık yeşil ve beyaz bir renktir. Ama bu beyaz tam bir beyaz değildir. Çok açık yeşil bir hüviyeti vardır. Beyaz gibi bir yeşil. Fosfor yeşili gibi açık bir yeşil. İşte bu noktaya ulaşan kişiye hilat giydirilir ve Cebrail Aleyhisselam tarafından hilat giydirilir ve onun ruhu bu altıncı kattan yedinci kata yükselir. Altıncı katta nur kalıbı, buz kalıbına benzeyen bir nur kalıbından devamlı açık yeşilimsi beyaz bir nur sızar ve etrafı aydınlatır. Bütün katlar pırıl pırıl aydınlıktır ama altıncı gök katı karanlıktır. Sadece orası aydınlıktır, o nurun olduğu kesim aydınlıktır ve İhlas makamının sahibi onun kapısının her girenle şekil değiştirdiğini görür. Bu sıbkatullah olmama haline giriş bütün girenler tarafından kapının şekli tam giren kişinin silüetini alır. Böylece uzun boylu birinden sonra kısa boylu birisi gelirse kapı otomatik olarak küçülecektir. Ondan sonra uzun boylu birisi gelirse kapı otomatik olarak büyüyecektir. Son geçenin izini taşıyacaktır. İşte İhlas makamının sahibi bu katı da görendir. Ve yedinci katın yedi alemini de Allah-u Teala ona gösterecektir. İhlas makamının sahibi Sitre-i Münteha'ya kadar olan olayları görecektir. Yedinci katın altın kapısından içeriye nasıl girildiğini gösterir Allah-u Teala. Yukarıda birinci alem olan kader hücrelerinde nasıl yan yana durulduğunu, herkesin kader hücresinin kendi önünde öyle yokluğa kadar ulaştığını görür insanlar. Ve de onlardan büyük kısmı yedinci kata dağılmak için harekete geçer. Önce Ümmül Kitab'a ulaşılır. On katlı bir apartman büyüklüğündedir. İhlas makamının sahibi bunu mutlaka görür. Devrin imamının orada bulunduğunu da görür. Devrin imamının çok büyük bir kürsünün sahibi olduğunu görür. O kürsünün sol tarafının sağ tarafından itibaren 60 kişilik bir grup kürsünün etrafında birer birer oturarak sol tarafına kadar ulaşırlar. Onlara her gün Ümmül Kitap'ta Devrin İmamı dersler verir. Bundan sonraki kesim Kudret Denizi'dir. İhlas makamının sahibi mutlaka Kudret Denizi'ni de görür. Oraya her gün dalanları görür. Bundan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'dur. İhlas makamının sahibi mutlaka Makam-ı Mahmud'u görür. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Devrin imamının nasıl her gün gelip onunla beraber olduğunu görür. Oradaki müşahitleri görür. Daha sonraki kesim Divan-ı Salihin'dir. Orada Gavs'ın zamanımızın Gavs'ının başkanlığında işlevler yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her gün
seyri sülükle, bu seyri sülük vasıtasıyla oraya ulaşır. İşte ihlas sahibi kişi onu da görür. Sonra da zikir hücrelerini görür. Her biri 2 metreden daha yüksek olan ve Allah'ın evliya namzetlerinin, henüz Allah'a ulaşmamış olan evliya namzetlerinin oradaki zikirlerini, her birinin bir cam fanus gibi görünen bu sistem içinde nasıl zikrettiğini görür. Dışarıda oluşturulan hilali görür. Devrin imamı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti İsa bir üçlü olarak hilal şeklinde sıralanmış olan çok sayıda insan ruhuna bu hilalin iki ucunun orta noktasında dışında 3 kişi, Devrin imamı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti İsa beraberce onlara her gün ders verirler. İşte ihlas sahibi kişi odur ki bütün bunları görmüştür. Bunlar ilaveten bir şey daha görecektir. İndilahi'nin en yüksek noktası olan Sitretül Müntaha'yı görecektir. Sitretül Müntaha'yı gördüğü zaman ihlas makamı sona erer. İhlas makamından salah makamına geçilir. Öyleyse ihlas makamının sahibi olan bu kişi, muhlis olan bir kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe kalbi nurlarla dolan, kalbi müzeyyen olan, %100 zaten Ulu'l-Elbab makamında kalbi %100 afetlerden kurtulmuştur. Ulu'l-Elbab makamında bundan sonra 7 mertebede müzeyyen olmuştur kalbi. Yerlerin melekûtunu görmüştür. Göklerin melekûtunu gördüğü kesim ise ihlas makamıdır. Öyleyse ihlas makamının sahibi öyle bir kişidir ki o daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ve buna dayalı olarak o kişinin kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır. Kalp gözüne Allah-u Teala bütün bunları gösterir. Sonra o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilen birisi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ehli hikmet olmuştur. Hem hüküm sahibidir hem de hikmet sahibidir. 7 kat gökleri de, 7. kattaki 7 alemi de görmek şerefine ermiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ihlas makamı bu makamdır. Yani hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım demekle hiç kimse muhlis olamaz. Muhlis olabilmek için bütün bu muhtevayı yaşamak gerekir. Allah-u Teala şeytanın onunla konuşmasına diyor ki, sen benim ihlas sahibi kullarımı, muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Çıkarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü muhlisin kalbinde şeytanın igvalarına açık olan bir zerre bile yer yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı ve ihlasın ne olduğunu sizlere açıklamamızı sağladı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Kur'an-ı Kerim kavramları sağır, dilsiz ve kör olmak. Öyleyse sağır, dilsiz ve kör olmak. Acaba Allah-u Teala bununla ne demek istiyor? Evvela şunu söyleyelim. Herkes doğuşundan itibaren kör, sağır ve dilsizdir. Ama diyeceksiniz ki insanların %90'dan fazlasının belki %99'dan fazlasının kör, sağır ve dilsiz olmadığını biliyoruz. Görüyorlar, işitiyorlar. Gene kör, sağır ve dilsizler. Ama farklı bir yorum. Bu alemdeki alelade şeyleri anlamak, görmek ve işitmek, idrak etmek konusunda değil. Allah'ın söylediklerini görmek, işitmek ve idrak etmek anlamında. Öyleyse Allah-u Teala'nın söyledikleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanlara emirler veriyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Eğer diyor dilemezseniz, siz ölüsünüz diyor. Siz körsünüz diyor. Siz sağırsınız diyor. Siz idrakten acizsiniz diyor. İdrak edemezsiniz diyor. Allah Teala diyor ki biz onları kör olarak haşredeceğiz diyor. Onlar da diyecekler ki bize kıyamet günü ama biz dünya üzerinde yaşarken biz görüyorduk. İşte o insanlar bizim anlattığımız manada kör, sağır ve dilsiz olanlardır. Öyleyse insanlar bu dünyaya hayata gelmişler, yaşadıklarını zannediyorlar. Ama Allah'a göre yaşamıyorlar. Birer ölü onlar. Hani hatırlayın fıkrayı, avcı anlatıyor. Aslan ağzını açmıştı diyor. Ben de kafamı aslanın ağzından içeriye soktum. Aslan da beni yedi, ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de yaşıyorsun, görüyoruz yaşadığını. Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları yaratır. Yarattığı her insan mutlaka başlangıçta kör, sağır ve dilsizdir. Dalalettedir. Küfürdedir. Bütün negatif faktörler üzerindedir. Doğduğundan hangi noktaya kadar? Hanginiz bana söyleyecek hangi noktaya kadar olduğunu? Birçoğunuz evet diyor, biz söyleriz. Evet, söylediğiniz gibi. Hangi noktaya kadarmış? Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar. O noktaya kadar herkes ölü. Herkes kör, sağır, dilsiz, idraksiz. İnsanların gözleri var ama hidayetçi ile hidayetçi olmayanı birbirinden ayıramayan gözler. Onların kulakları var ama hidayetçinin söylediğini anlayamayan,
duyamayan, işitemeyen kulaklar. Onların işitme hastaları var, hidayetçinin söylediğini işitemeyen hastalar. Kulaklar işitmiyor, kulaklarda vakra var. İşitme hastaları işitmiyor, kulaklar duymuyor, kulaklarda vakra var. Duysaydı eğer, işitme noktasına ulaştıracaktı ve manasına varacaktı kişi. İşitme hastası da çalışmıyor. Çünkü mühürlü. Bu kadar mı olay? Hayır. O kişinin kalbinde ekinnet var. O kişinin kalbi mühürlü. Ve kalbinde küfür var. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için kafirdir diyor. İyi ama adam Allah'a inanıyor. Allah'a inanması Allah'a yetmiyor. Mümin olabilmek için kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öyleyse kör, sağır ve dilsiz insanlardan Allah'ın muradı ne? Maide 36'da diyor ki Allah Teala, sen mezardaki ölülere işittiremezsin.

davete sadece işitenler icabet eder diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hüviyet vermiş insanlar için. Kafir hüviyeti vermiş. İşte bakıyoruz Bakara suresi 5 ve 6. ayetler. Affedersiniz 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen o insanlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. O kafirler mümin olmazlar. Onlara söylesen de söylemesen de birdir. Öyleyse neden bahsediyor Allah Teala? Ayet-i Kerime'nin devamı söylüyor. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde çektik diyor. Onların Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür diyor. Onların diyor kalpleri idraksizdir diyor Allah Teala. Onların kalpleri de kalplerindeki idrak hassası da mühürlüdür. Görme hassası mühürlü. Yani üzerinde gışavet adlı bir perde var. İşitme hastası mühürlü. Evvela görme hastasının üzerinde perde olduğuna göre kişi göremez. İşitme hastası da mühürlü. İşitmesi de mümkün değil kişinin. Ve kalbi de mühürlü. Kalbindeki idrak hastası çalışmıyor. Kalbinde ekinnet var. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlü kalplerdir ve ekinnet olan bütün kalpler kafirlere aittir. Allah Teala onların bu Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde kafir olduklarını söylüyor. Burada Allah Teala hastalardan bahsediyor. Öyleyse bu insanların Kur'an'daki adı kafirler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata bu standartta başlarlar. Kafir olarak başlarlar. Herkesin görme hastalarının üzerinde gışavet var. İşitme hastalarının üzerinde mühür var. İdrak etme hastalarının üzerinde gene mühür var. Kalplerinde küfür var. Bu insanlar kafirler. Kalplerine iman girmemiş. Öyleyse ne zaman bu kişilerin kalbine iman girecek? Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşar. İkinci basamaktakiler de değerlendirir. Olayları insanlar yaşarlar. Birinci basamaktadır. Herkes yaşar. Değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirilenlerden büyük kısmı Allah Teala tarafından seçilirler. Allah'a ulaşmayı dilemek için hazırdırlar. Ama bunların da büyük kısmı gene Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte
Seçilsin veya seçilmesin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir. Ne yazık ki gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Küfrün muhtevasına dikkatle bakın. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Ve bu insanlar Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine göre kafirler. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmaya inanmayanlar bu standartlar içindedir. İsra 45 ve 46, Allah Teala diyor ki, Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini onlara anlattığın zaman, Kur'an'ı okuyarak Allah'ın tekliğini onlara anlattığın zaman, biz o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre kılarız diyor. Yani onların gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre kılarız. Bir perde vardır diyor. Onların kalplerine ekinnet koyarız diyor, seni idrak etmelerine mani olmak için. Görme hastalarının gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Onların senin arada hicab-ı mestüre vardır, seni hidayet makamı olarak göremezler diyor Allah Teala.

onların kalplerine ekinle kılarız diyor. Seni idrak etmelerine, fakih etmelerine mani olmak için diyor Allah Teala.

onların kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala. Seni işitmelerine mani olmak için. Öyleyse Allah Teala burada uzuvlardan bahsediyor. Kulaklardaki muhtevaya bakıyoruz. Kulaklar duymak için yaratılmıştır. İşiten beyindeki işitme hassasıdır. Allah Teala burada gözlerdeki engelden, kulaklardaki engelden, kalplerdeki engelden bahsediyor. Gözlerdeki engel hicab-ı mesture, gizli perde. Kulaklardaki engel vakra. Kalplerdeki engel ekinne. Onların kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala, seni işitmelerine mani olmak için. Kalplerine ekinnet koyarız, seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Gözlerinde seninle onların arasında hicab-ı müstüre vardır, seni görmelerine mani olmak için diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar arkalarını dönerek, nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Öyleyse burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yaparken İnsanların büyük kısmının durumundan bahsediyor Allah Teala. Kör, sağır ve dilsiz. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler dilsiz, idraksiz.

Şimdi Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman burada Allah Teala kafirlerden bahsediyor. Bakara suresinin 5 ve 6. affedersiniz 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala kafirlerden bahsediyor. Ama görme hassasından, işitme hassasından, idrak hassasından bahsediyor. O hastaların mühürlü olduğunu söylüyor. İdrak hastası da mühürlü, işitme hastası da mühürlü, görme hastası da mühürlü. Ve bu insana Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde dalalette olan insan diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insan diyor. Şimdi Câsiye suresinde de Allah Teala dalalette olanlardan bahsediyor. Araf 179'da da dalalet olanlardan bahsediyor. Ama birinde hastalardan bahsederek dalalet olanların dizaynını veriyor. İkincisinde uzuvlardan bahsederek, vücudun azasından, uzuvlarından bahsederek dalalet olmanın ölçüsünü veriyor. Araf 179'a bakalım. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler. Göz, kulak ve kalp. Gözler görmüyor, kulaklar işitmiyor, kalp idrak etmiyor. Kişi kör, sağır ve idraksiz yani dilsiz.

fıkıh etmezler diyor Allah Teala. İdrak etmezler. Sonra da diyor ki onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimdir? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu minval üzere konumuza daha yaklaşalım. Allah Teala söylediğimiz Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde hayvanlardan daha çok dalalette olan insanlardan bahsediyor. Ne demek istiyor? Ne demek istediğini başka ayetlerden anlıyoruz. Diyor ki Allah Teala ne kadar hayvan türü varsa, uçan kuşlar varsa, uçanlar varsa, yürüyenler varsa ve sürünenler varsa, bütün bu hayvanatın hepsi dinlerini bilirler diyor Allah Teala. Yetmez sevgili kardeşlerim. İbadetlerini de bilirler diyor. Hepsi bilirler diyor. Hepsinin de diyor Allah Teala başkanları vardır. Yani başkanlarına itaat ederler diyor. Hiçbir arı kovanını düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Nasıl arılar çalışıyor hiç kavga etmeden birbirleriyle? Hepsi gidip, çiçeklere gidip, bal toplayıp dönüyorlar kovanlarına. Kimin için çalışıyorlar? Kendileri için mi? Yaptıkları balın %1'i arılara yetiyor. Geri kalan %99'unu kimin için? Arılar bal olarak vücuda getiriyorlar. İnsanlar için, kainatın en üstün varlığı olan insanlar için. Antenleriyle uzaktan, çok uzaktan birbirleriyle, telsiz yoluyla, hava dalgaları yoluyla haberleşir arılar. Aynı olay karıncalarda da vardır. Antenleriyle haberleşirler. Yiyeceğin depo edilmesi lazım gelen şeylerin nerede bulunduğunu haber verirler. Bir anda orası karıncalarla ve arılarla veya arılarla dolar. Hangi çiçekten bal alınacağını her arı ulaştığı zaman haber verir diğerlerine. Haberi alanlar oraya üşüşürler. Birbirlerinden haberli, görevlerini insanlardan çok üstün bir şekilde gerçekleştiren hayvanlar, insanlara örnek olan, insana benzemeyen mahluklar. İşte Allah Teala ibret olsun diye gösteriyor bize karıncaları. Nasıl çalışıyorlar karıncalar? Yiyecek taşıyorlar yuvalarına. Her biri devamlı çalışmakla meşguller. Birisi giderken ikincisi geri dönüyor. Giden kendisine haber verilen depoya, yiyeceğin olduğu yere gidip onu yuvasına götürmek üzere harekete geçmiş durumda. İşte bir arı kovanına dikkatle bakın. Asker arılar, kraliçe arı ve çalışan arılar diye 3 bölüm söz konusudur. Arı gibi çalışmak buradan gelir. Ve bu hayvanların hepsinin dinlerini bildiğini ve ibadetlerini yerine getirdiğini söylüyor Allah Teala.
Sevgili kardeşlerim, işte bu ibadetlerini yerine getiren, dinlerini bilen, çalışmaları insanlara örnek teşkil eden hayvanlar var ya, onlar diyor Allah-u Teala derayette olan insanlardan daha üstündür. Onlar, derayette olan insanlar o hayvanlardan daha aşağıdadır diyor, daha çok dalalettedir diyor. Yani ölçü dalalette olmak. Hayvanlar dalalette değiller. Allah'a ulaşmayı dileme kavramı söz konusu değil. Cinler için de geçerli değil. Ama cinlerin Allah'a ulaşmaları söz konusu değil elbette. Çünkü ruhları yok. Ama onlar da nefs tezkiyesini diliyorlar. Ve hidayete eriyorlar. Nefs açısından. Diledikleri andan itibaren nefs tezkiyesi onlar için de geçerli. Cinler de nefs tezkiyesi yaparlar, insanlar da. Öyleyse A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hayvanlardan daha çok dalalette olan insanlardan bahsediyor. Hayvanlar dinlerini bildiklerine göre, ibadetlerini yaptıklarına göre Allah'ın onlardan istediği şey her neyse onu gerçekleştiriyorlar demektir. Ve bu insanlar, bu hayvanlar, böyle olan hayvanlar dalalette kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. İnsanlar onlardan daha çok dalalette. Araf 179'un özelliği ne? Özelliği dalalette olanların vasıfları uzuvlar itibariyle dizayn edilir. Aynı dalalet ölçüleri Câsiye 23'te de veriliyor. Ama bu sefer uzuvlar itibariyle değil, hassalar itibariyle veriliyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İşte bunun adı faydasız ilimdir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların ilmi kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Din ilimlerinden hangisini, hangi ölçüde insanlar bilirlerse bilsinler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Bakınız ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Bizimle alakaları yoktur diyor Allah Teala. Dünya hayatı onları mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte öyle olan
Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu bapta müesseseye dikkatle bakalım. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor. Ve onların ilim üzere, ilim sahibi olmalarına rağmen dalalette olduğundan bahsediyor Allah Teala.

ilim üzere dalalette kalanlar, faydasız ilimleri sebebiyle dalalette olanlardır. Kimlerin ilmi faydasızdır din alimlerinden, kimlerin ilmi faydasız ilimdir? Eğer ilimleri onları Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıramıyorsa, o zaman bu ilim faydasız ilimdir. Onları dalaletten kurtaramayan bir ilimdir. İşte o ilmin sahiplerinin, faydasız ilmin sahiplerinin, o faydasız ilimleri sebebiyle dalalette kalanların durumunu söylüyor Allah Teala. Uzuvlar açısından değil, hassalar açısından. Araf 179 dalalette olanların uzuvlar açısından hüviyetini veriyor. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler, fakir etmezler diyor. Ama ve bunlar dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Câsiye 23'te de Allah-u Teala onların dalalette olduğunu söylüyor bir kısım insanların. Ama bu sefer uzuvlardan bahsetmiyor, hastalardan bahsediyor. Onların diyor Allah-u Teala, görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı perde çektik diyor. Görme hastaları perdeli, gışavetle örtülmüş durumda. İşitme hastaları, onların işitme hastaları mühürlü diyor Allah-u Teala. İdrak hastaları, o da mühürlü diyor. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar dalalette olan insanlar. Dalalette olan bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar burada belirtilmiyor bu ayette ama Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim ilmi sebebiyle dalalette bırakıldıysa o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. Kim bu insanlar? Allah'ın yolunu yol kabul etmeyenler. Peki ne diyor Allah Teala Araf 146'da? Diyor ki se'asrufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. وَاِنْ يَرَفْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّهُزُهُ سَبِيلًا وَاِنْ يَرَفْ سَبِيلَ الْقَيِّ يَتَّهُزُهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ كَزَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَزَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Diyor ki Allah Teala o insanlara, onlara ayetlerimizden, o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki, ayetlerimizi idrak etmelerinden çevireceğiz ki, onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler diyor Allah-u Teala. İşte bunlar alim geçiniyorlar ama ilimleri onlara hiçbir şey kazandırmıyor. Sadece yeryüzünde kibirle dolaşıyorlar.
ölçü veriyor Allah Teala. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar diyor. Bütün ayetlerinden muradı ne Allah Teala'nın? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, iradenin teslimiyle sona eren, insanı mutlaka cennet saadetine ve dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştıracak olan ilim. Bu konudaki bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar diyor. Konunun bu olduğunu,

Olay ne? Bu durumdaki olaya bakıyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynında hangi muhteva var? İrşad yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul etmiyorlar. Yani gay yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul ediyorlar. Öyleyse bu yeryüzünde çivirlenen kişiler Allah'ın bütün ayetlerini görse de inanmazlar dediği zaman Allah Teala hangi konudaki ayetlerini, irşada mütalik ayetlerini, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki ayetleri, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimine mütalik ayetleri görseler onların hiçbirine inanmazlar diyor. Nitekim sonuç da ona göre geliyor. Ona göre geliyor çünkü Allah Teala diyor ki sonucunda o insanlar diyor bunun sebebi yani irşad yolunu görüp kabul etmemelerinin gay yolunu görüp kabul etmelerinin sebebi diyor Allah Teala bu insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları diyor. Ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları diyor. Ve diyor kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa biz diyor Allah-u Teala onların Allah'ın ayetlerini yalanlarsa ve Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Şimdi bu baptaki muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. İnsanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Hangi ayetlerden gafil olanlar? Hidayete mütalik ayetlerden gafil olanlar. İrşad yoluna mütalik ayetlerden gafil olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir vetireden gafil olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olan insanlara bakın, hepsi uzuvlar itibariyle kör, sağır ve dilsiz, hepsi idraklar itibariyle işitmeyen, göremeyen ve idrak edemeyen insanlar. Öyleyse bu insanlara bakıyoruz. Bunlar kör, bunlar sağır, bunlar dilsiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için üç unsur da geçerli. Bu insanlar uzuvlar itibariyle görmeyen gözlere, işitmeyen kulaklara, idrak etmeyen kalplere sahipler. Bu insanlar hastalar itibariyle görme hastası, gıcabetli örtülü olan, işitme hastası mühürlü olan, idrak hastası mühürlü olan insanlar.

gerek özellikleri hepsinin sadece bir tek açıdan birbirine tam uyum sağlıyor. Allah'a ulaşmayı dilememek. Hepsi aynı hastalıkla malum. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar bu insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Sonra ne diyor? Onların diyor sana baktıklarını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Onlar sana bakarlar ama seni görmezler. Yani onların sadece baktıklarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendileri gibi birisi zannettiklerini ifade ediyor. Onu irşat makamı olarak, hidayet makamı olarak görmüyorlar. Herhangi bir insan olarak görüyorlar. Kur'an-ı Kerim bu konuda diyor ki, senin içinde diyor, caddelerde dolaşan, çarşılarda dolaşan, onlar gibi ekmek yiyen, yemek yiyen, insanlarla konuşan bir insan olarak görüyorlar diyor. Sadece herhangi bir insan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu Hicab-ı Mestüre'nin, Vakra'nın, Ekinnet'in alınması söz konusu mu? Elbette. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Derhal Allah Teala onun kalbindeki bu durumu görür, işitir ve bilir. Hep kalbinize bakar. Ve gördüğü anda Allah'a ulaşma talebini işittiği ve bildiği anda aynı anda hepsi olur. Derhal Allah Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Derhal kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Sonra görme hastalarındaki gışaveti alır. Sonra kulaklarındaki vakrayı alır. Sonra işitme hastasının üzerindeki mührü alır. Sonra kalbin mührünü açar. Yani ekinnetin üzerindeki mührü açar. Kalbin mührünü açar. Hem uzvun üzerindeki mührü açıyor kalbin, hem de ekinnetin üzerindeki mührü açıyor. Ve de kişinin kalbine o zaman iman giriyor. İman girdiği için de küfür kalbi terk ediyor. Dikkat edin. İman kelimesi girmiyor. İmanın kendisi giriyor kalbe. Hücurat suresi 14'te Allah Teala diyor ki, onlar dediler ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam olduk, İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinize iman girmedi diyor. İşte niçin böyle söylüyor? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı
dilememişler. Dilemedikleri için kalplerine iman girmemiş, iman girmediği için de küfür kalpten dışarıya çıkmamış, alınmamış. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Küfür kelimesinin kalbinizdeki muhtevası burada dikkatle üzerinde durmanız lazım gelen bir muhtevadır. Kalbinizden çıkan şey küfürdür. Kalbinize giren şey imandır. Ne zaman kalbinize iman girer? Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna inanıyorsunuz. Bu üç unsur varsa Allah Teala harekete geçer. Gözlerinizden hicab-ı mestureyi, kulaklarınızdan vakrayı, kalbinizden ekineti alır. Bunlar görme hastaları, bunlar uzuvlarınız üzerindeki engellerdir. Sonra görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır ve kalbinizdeki ekineti aldıktan sonra yerine ihbat koyar. Yani tam 7 tane işlev yapar Allah Teala. Bu 7 işlevi yaptığı için, 7 tane furkan verildiği için size bir hedefe yürürsünüz. Bu 7 furkan sizi bir yere ulaştırır. Allah Teala her furkanda günahlarınızın 7'de birini örterek 7 furkanda bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal 29'da Allah sadece size furkan verir demiyor. Furkan verir ve günahlarınızı örter diyor Allah Teala. Furkan verir ve günahlarınızı örter. Ve gafletten kurtulursunuz. Gafil olmaktan kurtulduğunuz yer burasıdır. İşte bu noktada itibaren işiteceksiniz ve davete icabet edeceksiniz. Bu noktaya kadar gene bir davete icabet ettiniz. İcabet ettiğiniz davet neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek davetiydi. İcabet ettiniz, Allah Teala 7 tane furkanla ve günahlarınızı örtmekle sizi yeni bir merhaleye ulaştırdı. Burada Allah-u Teala'nın ikinci davetine icabet ediyorsunuz. Hem görüyorsunuz irşat makamını, hidayet makamını, irşat makamını hidayet makamı olarak, hem söylediklerini işitiyorsunuz, hem de idrak ediyorsunuz. Yani artık Allah'a ulaşmayı dilemek davetine icabet etmeyi aştınız. Nereye ulaştınız? Allah'a ulaşmayı dilemek davetini aştınız. Bir yere ulaştınız. Allah'a ulaşma davetine icabet edecek bir seviyeye ulaştınız. Davete, Allah'a ulaşma davetine işitenler icabet eder. İşitmeden evvel ne yaptınız? Allah'a inandınız. Bir, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inandınız. İki, ve bunun üzerinize farz olduğuna inandınız. Bu üç inanç Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecellisine sebebiyet verdi ve Allah Teala sizin engellerinizi yok etti 7 tane furkanla. Engelleri yok edince işitmeye, görmeye ve idrak etmeye başladınız. İşte böyle olduğu için artık
irşat makamına ulaşmak üzere Allah Teala size yardımcı olacaktır. Bu noktadan itibaren Allah'a ulaşmayı dilemeyi açtınız. Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçtiniz. İşte böyle bir dizaynda Allah göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinize Allah'ın rahmeti girecek %2 zikir yaptığınız için ve bu rahmet nefsinizin kalbinde kalıcı olarak yerleşecek. Allah'ın rahim esmasının alameti farikası olarak sonra nefsinizin kalbindeki bu %2 nur birikimiyle huşuya ulaşacaksınız. Huşuya ulaştığınız zaman emin olacaksınız bir şeyden ki Allah Teala size mürşidinizi gösterecek. Hacet namazı kılacaksınız ve irşat makamına ulaşacaksınız. Tabiyetinizle beraber 7 tane nimet alacaksınız. Sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacak. Öyleyse birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona mutlaka furkan verir. O kişi işitir, işitmeye, bilmeye ve görmeye başlar. İşitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlar ve böyle bir dizaynda o kişi bir yerlere ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece iki davete de icabet etmiş olursunuz. Peki bu Allah'a ulaşma konusundaki davete icabet eden kişinin özelliği nedir? O kişi dördüncü unsuru da kazanmıştır. Bu noktadan itibaren ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin olan bir kişidir. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi girince bu kişi huşu sahibidir. Öyle bir huşu sahibidir ki onlardan şöyle bahsediyor Allah Teala: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da tekrar ruhlarının Allah'a döneceklerine yakin hasıl ederek kesin şekilde mutlak surette inananlardır diyor Allah Teala. Böylece sevgili kardeşlerim hem birinci davete icabet ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hem de ikinci davete icabet ettiniz. Allah'a ulaşmak üzere harekete geçtiniz. Esasen irşat makamına ulaşıp tabiyetiniz gerçekleştiği an nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a doğru yola çıkan birisi olursunuz ki Allah Teala ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Artık sağır değilsiniz, dilsiz değilsiniz, kör değilsiniz, idraksiz değilsiniz. Bütün engeller alınmıştır ve dalaletten de, küfürden de, şirkten de, fısktan da, hüsrandan da kurtuldunuz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz bu, Osmanlılar. İslami ve tasavvufi konuların arasında Osmanlılar neden yer alıyor? Çünkü asr-ı saadetin bir benzerini yaşadılar. Yükselme devresi boyunca. 400 yıl. Kod numarası 3.2.11.50. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince orada durun. Onlar sizin ceddiniz, atalarınız. O kanı taşıyorsunuz. Onun için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki Osmanlı kanı dolaşıyor damarlarınızda. Osmanlılığınızla iftihar edin. Bütün dünyada en çok sevilmiş millet Osmanlı'dır. Dünyanın en çok hayranlığını kazanmış olan millet Osmanlı'dır. Birçok millet fetihler yaptılar. Ama fetihleri kendilerine menfaat temin etmek içindi. Osmanlı da fetih yaptı. Ama adalet için. Öyleyse Osmanlı'nın fetihler tarihine baktığınız zaman Avrupa'nın hemen yarısını baştan başa Kuzey Afrika'yı, Arap Yarımadası'nı, Balkanları, kapsayan bir bütünlük göreceksiniz. Osmanlı memaliki, yani memleketleri, Avrupa kıtasından daha büyük bir kesimi muhtevasına almıştı. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı deyince kalbimizde özel bir köşe olmalı. Osmanlı köşesi. O köşeye başka bir şey koymamalısınız. Osmanlı yerini hep muhafaza etmeli. Sımsıcak bir Osmanlı sevgisi, Osmanlı hayranlığı. Batı'nın aklı başında olan bütün tarihçileri Osmanlı'ya hayrandır. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Osmanlı'nın 600 sene hiç sızıltısız olarak devam ettirdiği 28 ülkenin kendisinden fışkırdığı dev çınar yıkılmış. Osmanlı tarihi boyunca gerileme devrede de hariç, Osmanlı'nın en kötü devresi, o da hariç, o da dahil olmak üzere, hariç değil, dahil olmak üzere, dünya üzerinde en az suç işlenen ülke hep Osmanlı memaliki olmuştur. Osmanlı'nın emrindeki ülkeler toplamı olmuştur. Oralarda da suç işlenmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Osmanlı adaleti bizim dışımızdakilere sorulsun. Bu ülkenin eski sahipleri Osmanlılar 600 yıl dünyada en çok adı anılan ülkeydi.
Nizam-ı alemdi. Aleme nizam veren Osmanlı. 400 yıl. 400 yıl Osmanlı adalet için, hak için yaşadı. Dünyanın neresinde haksızlığın var olduğu, mazluma saldırıldığı bir olay Osmanlı'ya intikal etmişse, Osmanlı ordusuyla orada var olmuştur. Donanmasıyla orada var olmuştur. Orasını fethedip Osmanlı ahali, Osmanlı memalekinin içine kattığı zaman, Osmanlı'nın o fethi yapanları bunu cihangirlik için yapmamışlardır. Hep aynı şey söylenmiştir Allah-u Teala'ya. İlahi kelimetullah için. Preveze deniz zaferinin kazanılmasından evvel şartlar bütün boyutlarıyla negatif. Andrea Doria'nın gemileri Osmanlı'nın 3 katı. Gemiler yüksek bordalı, askerleri içindeki 3 katı. Rüzgarı da Andrea Doria arkadan oluyor. Zafer muhakkak. Andrea Doria zaferi kazanacak. O gece Barbaros Halettin Paşa Allah'a şöyle yalvarıyor. Diyor ki, Ya Rabbi, biz bu savaşı kazanmak mecburiyetindeyiz. Biz cihangirlik olsun diye savaş vermiyoruz, biliyorsun. İlahi kelimetullah için biz savaşırız. Eğer niyetimiz bu değilse, emanetini teslim etmeye hazırım şu anda. Ama öyleyse o zaman bana yardım et. Bu savaşın galibi biz olmalıyız. Ki onların işgalindeki yerlere adalet götürebilelim. Allah-u Teala'dan gelen emir, gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yönden estirir, ayet-i kerimesini yazın oldu. Ve Osmanlı donanmasının bütün gemilerine ayet Arap harfleriyle yazıldı. Kur'an harfleriyle yazıldı. Şafak'la beraber başlayan savaşta rüzgarı arkasından alan Andrea Doria yüksek bordalı gemileriyle 3 kattan almayla Osmanlı'nın üzerine çullandı. Çok şehit verdik. Ama ikindiden sonra rüzgar değişti ve Osmanlı donanması rüzgarı arkadan almaya başladı. Netice mi? Osmanlı'nın zaferi. Barbaros Halettin Paşa bir defa daha galipti. Andrea Doria yenilmişti. Başından beri Andrea Doria'ya senin donanman onların 3 katı, askerin 3 katı, gemilerin yüksek bordolu, rüzgarı da arkadan alıyorsun. Daha ne istiyorsun? Sen onların suyunu çıkarırsın. Mutlaka galip gelecek olan sensin diyen kumandan arkadaşlarına Andrea Doria diyordu ki, siz onları bilmiyorsunuz. Bunlar şehit olmak diye bir şeyden bahsediyorlar. Ne olduğunu anlayamadım ama bu adamlar ölüme koşuyorlar. Ölmeyi hedef ittihaz etmiş adamlar. Ölümden korkmayan insanı yenmek o kadar kolay bir şey değil diyor. Şehit olmayı Allah-u Teala Osmanlı'ya hedef ittihaz ettirmiştir her devirde. Bu konuyu bilen bir kumandan Türk ordusuna
damarlarında Osmanlı kanı taşıyan bir orduya her devirde zafer kazandırır. Şehit olmak Osmanlı için ve Türk için şereftir. Kainatın en büyük şerefi. Allah-u Teala'nın zatını görenlerden bahsettiğimiz zaman zatın görülmesine Allah-u Teala şehadet diyor. Allah'ın zatının görülmesine şehadet diyor. Allah'ın zatına şahit olma müessesesi. İşte Osmanlı askeri şehit olmak için yaşardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dünyada kanunların ilk kurulduğu ve işletildiği, bütün ülke çapında işletildiği ilk ülkedir. Bu sebeple Kanuni Sultan Süleyman Kanuni ismini almıştır. Kanunlar koymuş, mutlak olarak tatbik ettirmiştir. Adaletin sağlanması böyle oluşmuştur. Osmanlı 7 iklim 4 bucakta adaletin temsilcisi sayılırdı. Adalet Osmanlı'dan sorulurdu. Osmanlı nizamı alemdi. Sevgili kardeşlerim, her alanda Osmanlı'nın dünyaya öğrettiği çok şey vardır. İstanbul'u fetheden Osmanlı donanması devrinin en mütekamil, en gelişmiş silahlarına sahipti. Düşman toplarından çok daha güçlü toplar Osmanlı'nın emrindeydi. Böyle bir dizaynda bu ordunun silah gücünün yanı başında bir de iman gücünü düşünün. Onun için Osmanlı galipti. Onun için Osmanlı cihan hakimiydi. Ve adalet için vardı. Eğer Osmanlı nizamına bakarsanız toprak rejiminin timar, ziyamet ve has olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldığını görürdünüz. Merkeziyetçi bir idare yoktu Osmanlı'da. Adem-i merkeziyet söz konusuydu. Kime hangi toprak onun tarafından işgal edilmişse onun idaresi verilirdi ve uç beyliğinden başlayan bir standart, uç beyliği, sancak beyliği ve beyler beyliği diye üç ayrı safa oluştururdu. Osmanlı hangi beyliğin muhtevası söz konusuysa orada Osmanlı temsil edilirdi her şeyiyle. Orası padişahın askerinin dışında kendi askerini beslerdi. Akıncılar böyle oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, Akıncı dediğiniz zaman orada biraz durun. Akıncılar o devrin en büyük silahşörleriydiler. Silah kullanma hususunda Osmanlı bir numaraydı. Bu Akıncı dediğimiz askerler işgalin temel unsurları, adalet dağıtılacak olan bu insanlar hepsi tasavvuftandı. En iyi silah kullananlardan seçilirlerdi.
en az 3 lisan bilirlerdi. En az 3 lisan. Onun için Osmanlı dendiği zaman Avrupa saygı duyardı sadece. Osmanlı'ya adaletin temsilcisi diye bakılırdı. Sevgili kardeşlerim, Akıncılardır ki Avrupa'ya nam salmıştır. Akıncılardır ki Osmanlı'yı Osmanlı yapmıştır. Kendi emrindeki askerlerle yeni bir fetih yapan her kumandana orası bir beyliğin bir parçası olarak mutlaka verilir. Onun kumandasında olurdu. Onun askeri, onun arazisi ve Osmanlı'ya bağlılığı. Osmanlı tarihi boyunca hiçbir uç beyinin, sancak beyinin Beylerbeyi'nin Osmanlı'ya ihanet ettiği görülmemiştir. Vergilerin bir kısmı mutlaka merkeze gönderilirdi. Adem-i Merkeziyetçi İdare, merkezden idare edilmeyen bir Osmanlı toplumu her yerde adaletin ayrı ayrı kaleleriydi. Sevgili kardeşlerim, öyle bir posta nizamı tahakkuk etmişti ki, o tarihteki ulaşım vasıtalarını düşünün, ulaşımın en hızlı vasıtası atlardı. İstanbul'dan en uçtaki sancaklara kadar yol boyunca devamlı ulakların atlarını değiştirebileceği menziller oluşturulmuştu. Çok sayıda menzil, çok sayıda at her an hazır bekletilirdi. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca dünyadaki en hızlı posta sistemi Osmanlı tarafından kurulmuştur. Menzile ulaşan Tatar, yani haber götüren kişi, Tatarlar denirdi isimlerine, sadece atını bırakmak için durur, yeni bir at hazırdır, derhal atlayıp yoluna devam ederdi. Yorulmak nedir bilmezlerdi. Ve en hızlı atlar onlar için beklerdi. Hiç vakit kaybetmek söz konusu olmaksızın gece gündüz yol alırlardı ve yoruldukları yerde derhal yenileriyle değişirlerdi. Zinde olan yeni bir Tatar yola çıkardı. Yeni at, yeni posta, aynı postanın yeni bir atla, yeni bir Tatarla zinde bir şekilde yoluna devamı. Hiç vakit kaybetmek söz konusu olmazdı. Bu sebeple en hızlı haberler Osmanlı habercileri eliyle ulaşırdı. Bütün yollar Asitane'ye çıkardı. Yani İstanbul'a. Roma'ya değil, bütün yollar Asitane'ye çıkardı. O
Osmanlı Kızılelma'ya dek gitmişti. Osmanlı Kızılelma'nın sahibiydi. Ne zamandan beri Müslümansın dedikleri zaman hepsinin ağzında aynı söz vardı. Galip Vela'dan beri Müslümanız. Sevgili kardeşlerim, Kızılelma'ya dek gideriz sözü Osmanlı'nındır. Osmanlı hepimize örnek bir imparatorluktu. Bir krallık, bir padişahlık değil, bir imparatorluk. Allah'ın nizamı üzerine kurulmuş, adaleti her şeyden üstün tutan bir zihniyetin hiçbir şekilde karakter değiştirmeyen idarecileri. Adaletin her padişah zamanında mutlak uygulandığı bir Osmanlı İmparatorluğu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Arap Yarımadası'ndaki Gobi Çölü'nü geçebilen tek ordu Türk ordusuydu. Osmanlı ordusuydu. Yavuz Sultan Selim'in kumandasındaki ordu. Çöl geçilirken sıcaktan bunalmış halde askerler, Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Atının yularını tutuyor, yaya yoluna devam ediyor. Bunun üzerine bütün vezirler iniyor, bütün asker iniyor. En sonunda vezirlerden birisi dayanamıyor, padişahım diyor. Bu askerler sıcaktan perişan vaziyetteler. At üzerinde yürümek varken, siz diyor attan indiniz, yaya yürüyorsunuz. Onlar da indiler, hepimiz yaya yürüyoruz. Bu diyor, ne yapmamız emredilir? Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor diyor. Yaya yürüyor diyor. Ben diyor, nasıl? Onun arkasından at üzerinde giderim.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'a yakınlığıyla anılır. Eğer savaş kazanmışsa Allah'a olan bağlılığının kesin sembolüdür. Nerede Osmanlı'yı görüyorsanız orada buna benzer bir sürü güzellik görürsünüz. Tarihe mal olmuş. Yavuz Sultan Selim hilafeti aldıktan sonra İslam Memaliki'nin halifesi olduktan sonra bakıyor bir takım insanlara birilerinin kulları olarak sırmalı elbiseler içinde birileri gidiyor ve kulaklarında küpeler var. Küpelerinde şekilleri değişik. Soruyor, bunlar ne diyor bu küpe takan adamlar, böyle kadınlar gibi küpe takıyorlar. Şu gördükleriniz diyorlar, şu şekilde küpeli olanlar, onlar falanca paşanın kulları. Ötekiler Feşmeken Paşa'nın kulları. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin diyor. Bir küpede benim kulağıma şimdi takacaksınız diyor. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim'i küpeli görünce kim bilir insanlar neler düşünmüşlerdir. Bir hafiflik örneği. Padişahta kadın gibi küpe takmış. Oysa ki o muhteşem bir sembol. Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kölesi olduğunu gösteren bir sembol. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı tarihi boyunca örnek alınacak, ibret alınacak çok şeyler yaşandı. Osmanlı ilmin merkeziydi. Alimlere hürmet edilirdi. Alimler padişahlardan ötede yer alırlardı. Yükselme devresi boyunca her padişahın mutlaka mürşidi vardı. Bütün padişahlar tasavvuftandı. Tek istisnası Yıldırım Beyazıt, onun da damadı üst seviye bir evliyaydı. Yıldırım Beyazıt zamanında Bursa'da Ulu Cami inşa edildi. Ve Yıldırım Beyazıt açılış konuşmasını damadının yapmasını istedi. Damadı Emir Sultan Hazretleri'ni mi soruyorsunuz? Emir Sultan Hazretleri Allah'ın bir büyük evliyası. Rüyasında Allah Teala diyor ki, anneni gönder, padişahın kızını istet. Sabah olur olmaz Emir Sultan Hazretleri annesine diyor ki, padişahın kızını istemekle emrolunduk. Evladım diyor, sen diyor netice itibariyle diyor nesin ki diyor. Bir dini tarafından başka hiçbir şeyin yok, 5 kuruş paran yok. Nasıl diyor padişahın kızını ben isterim? Anneciğim diyor, Allah bunu emretti. Gidip isteyeceksin. Annesi evlat sevgisi gidiyor. Padişahın huzuruna kabul ediliyor. Allah'ın emriyle diyor
peygamberin kavliyle kızını oğluma istiyorum. Sevgili kardeşlerim, padişah da Yıldırım Beyazıt kadıncağızın kalbini kırmamak için tamam diyor, olur. Ama diyor 40 çuval altın getirirse diyor oğlum, kızımı diyor veririm ona. Kadıncağız da dönüyor evladına, diyor ki bak diyor padişah böyle söylüyor. Tamam anneciğim diyor. Bu emri veren Allah Teala bunun çaresini bulur. O gece ne olmuş biliyor musunuz? 40 tane katırla ya da 20 tane katırla bizim Emir Sultan Hazretleri ve onun 40 müridi iniyorlar Cilimboz Deresi'ne. Cilimboz Deresi çok derin bir dere. Yani zeminle dere arasında belki 50-60 metre derinlik var. Belki 100 metre. Oradaki kumları diyor Allah Teala doldurun bakalım çuvallara. Allah Teala'nın emri, bizimkiler çuvallara dolduruyorlar kumları. Götürün diyorlar diyor Allah Teala saraya ve teslim edin. Bizimkiler kumları yüklenmişler. Allah Teala'nın emri bu ve saraya götürmüşler. Çuvalları bırakmışlar padişahın huzuruna. Ve çuvaların içi bütün kumların altın olduğu bir muhteva göstermiş. Allah Teala kumları altına çeviriyor. Padişah söz vermiş durumda kızını Emir Sultan Hazretlerine veriyor. İşte o Emir Sultan Hazretleri padişah tarafından damadı olarak vazifeli kılınmış Ulu Cami'nin açılış konuşmasını yapacak. Cuma günü açılıyor, Cuma hutbesinde. Ve çıkıyor, Ulu Cami'nin diyor, açılması vesilesiyle diyor, ben bu konuşmayı yapmak üzere huzurunuzdayım. Ama diyor, şu anda bana gelen emir, benim buna yetkili olmadığımdır diyor. Ve Somuncu Baba diyor, bu konuda gerekli konuşmayı yapacak. Somuncu Baba kalabalığın arasında ve çıkıyor Emir Sultan Hazretleri'nin bıraktığı kürsüye ve üç konuşma yapıyor. Aynı konuyu üç defa anlatıyor. Birincisini diyor, bunu avam da anladı, has da anladı, hasül havas da anladı diyor. İkinci konuşmasını yapıyor, aynı konuyu anlatıyor. Bunu diyor, hasül havas anladı, has anladı ama avam anlamadı. Üçüncü konuşmasını yapıyor, bunu diyor, hasül havas anladı, havas anlamadı, avam anlamadı diyor. Avam, evliyalıya, evliyalık mertebesine ulaşamayanlar, has, evliyalık mertebesinde olup daimi zikre ulaşamayanlar. Has-ül havas da daimi zikrin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bu kız istemek konusunda bir fıkra geldi aklımıza. Hatıra olsun diye Osmanlı fıkralarından birisi, size anlatayım olayı. Hangi padişah olduğunu bilmiyorum ama bir tanesinin oğlu şehzade bir kıza aşık oluyor. Padişah vezirini gönderiyor, kızı istetiyor. Ama o zat kızını padişahın oğluna vermiyor. Vezir çok mahcup bir vaziyette padişaha ulaşıyor. Diyor ki vermedi fakat bizim delikanlı çok üzgün. Üzgün, aradan birkaç gün geçiyor, delikanlının üzüntüsü artıyor. Padişah diyor, bu işe bir çare düşünün. Vezir padişahın kulağına eğiliyor, diyor ki padişahım,
bu konu sizin veya benim halledeceğim bir konu değil diyor. Bu konuyu Bostancıbaşı halleder. Padişah diyor, yahu diyor, kızını sana vermeyen adam diyor, Bostancıbaşı'ya niye versin? Gönderelim görürsünüz diyor padişahım. Bostancıbaşı yanına birkaç tane bostancı alıp, o kızını vermeyen adamın kapısına ulaşmış, bir tekmede kapıyı açmış, içeriye giren adamın da boğazını sıkmış, kaldırmış havaya. Sen demiş, padişahıma nasıl kız vermezsin? Adam demiş ki, verdim demiş, tamam, bu iş bitti. Peki demiş, neden demiş, senin huzuruna vezir geliyor, vermiyorsun da diyor, benim gibi bostancıbaşı parçasına veriyorsun kızını. Adamın cevabına dikkat edin. Böyle istemedi demiş. O böyle istemedi demiş. Tabii bu fıkra sevgili kardeşlerim. Ama fıkrayı yerlerine oturtun. Onlar Osmanlıydılar. Hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var Allah-u Teala'ya ki biz Osmanlıyız. Sevgili kardeşlerim, Fransız kralı Almanlarla yaptığı savaştan yenik düşünce Kanuni Sultan Süleyman'a sığınıyor. Memnuniyetle muhafaza altına alınıyor. Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında o devreden sonra derin bir dostluk oluşmuştur. Yani Osmanlı İmparatorluğu bir merceğiydi, bir sığınaktı. Adaletin zedelendiği yerde onu düze çıkaracak olan bir nizam. Fransa kapı komşumuzdu. İşte tarih Osmanlı ile diğer devletler arasında hep yıllar yılı süren bitmeyen savaşlar yaşandığını yazar. Osmanlı'nın en büyük düşmanı hep Rusya olmuştur. Osmanlı çok sayıda savaş yapmıştır Rusya'yla. Osmanlı'yı neticede savaş müessesesi değil, ekonomi yıkmıştır. Osmanlı'nın dizaynında İmparatorluğu sona erdiren noktaya ulaştığınız zaman korkunç bir gerçek görürsünüz. İttihat Terakki Cemiyeti diye kurulan bir Osmanlı'ya tarihinin en büyük hatasını yaptıracak olan bir grup insan, aralarında bir anlaşma yaparak o cemiyeti kurdular, İttihat ve Terakki, ve Osmanlı'yı yok etmek için bir sona ulaştılar. Onlara teslim edilen bir Alman gemisini sonradan Yavuz ismini alacaktır. Almanya'nın harp etmekte olduğu
Birinci Cihan Savaşı'ndan evvelki Birinci Cihan Savaşı'ndan bahsediyoruz. Osmanlı'nın savaşa girmek diye bir hedefi yoktu. Ve aralarında bir savaş olan ülkeler arasında Osmanlı o savaşa iştirak etmeyecekti. Ama İttihat Terakki'nin başında olanlar Yavuz gemisini Almanya'nın düşmanı olan ülkelere Türk bayrağı altında gönderip

başına bu kadar gayeleri açtıktan sonra ülkelerini bırakıp kaçan Enver Paşa ve diğerleri yabancı ülkelerde birer birer öldüler veya öldürüldüler. Sevgili kardeşlerim, o devre artık dinin Osmanlı için bir hedef olmadığı, dinin Osmanlı'yı çökerten bir müessesi olarak lanse edilmeye çalışıldığı sonun başlangıcıydı. İttihat Terakkiciler Batı'daki teknik gelişmelerin tesiri altında Batı'yı Osmanlı'dan üstün olarak düşünüyorlardı. Ve Birinci Cihan Savaşı'nın sonu Osmanlı İmparatorluğu'nun ülkelerinin birer birer yabancılar tarafından işgalini, İstanbul'un da işgalini neticelendirdi. Sonra Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihi başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarihlerini bilmeyen insanlar Osmanlı'yı karalamakta devam etsinler. Ama biz Osmanlı'ya hayranız. Damarlarımızda Osmanlı kanı taşıdığımız için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve şunu bilmenizi isteriz ki ülkemizin şu anda içinde bulunduğu ve ekonomik işgalden ekonomik sömürge oluşundan ülkeyi kurtaracak olan gene Osmanlı kanıdır. Osmanlı Allah'ın yardımıyla 600 senelik bir can hükümdarlığı kurdu. Ve aynı kanı taşıyan onların torunları buna layıktır. Biz Türkler Osmanlı'nın devamını temsil eden bütün Türk milleti diğer Türk ülkeleriyle birleşip bir bütünleşme oluşturmak durumundayız. Öyle olmalıyız. Türk'ün dostu yalnız Türk'tür. Defaatle kapısından kovulduğumuz Avrupa Birliği'ne üye olmak için Osmanlı gururunu çiğneyerek defalarca talepte bulunmamızı yanlış bir siyaset olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin yeri bütün Türklerin başında olacağı bir yerdir. Onlar ona hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz Türk oluşumuzla, Osmanlı oluşumuzla, tasavvufu yaşamamızla iftihar ederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Osmanlıyız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kader, kaza, cüz'i irade, külli irade. Konular bunlar. Kaderle kazayı birbirinden ayıran faktör iradeye dayalıdır. Bir insan herhangi bir işi yapmayı dileyip de onu tahakkuk ettirdiği zaman o hedefe ulaşmıştır. O işi kaza etmiştir. Yani kendi iradesiyle bilerek, isteyerek yerine getirmiştir. Önemli mi? Çok önemli. Bir insanın cennete veya cehenneme girmesi, o kişinin kazandığı ve kaybettiği derecelere bağlıdır. Eğer kişinin kazandığı dereceler, kıyamet günü yapılan hesaplamada, kaybettiği derecelerden fazlaysa, bu kişinin gideceği yer cennettir. Sonsuza kadar cennette kalır. Her ne kadar kalbinde zerre kadar olan iman, zerre kadar imanı olan cehenneme girdikten sonra, orada hafif tertip kavrulduktan sonra Allah-u Teala tarafından mutlaka oradan alınıp cennete götürülür derlerse de bu dinimize sokulmuş bidatlardan biridir. Aslında Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehenneme giren birinin yani günahları sevaplarından fazla olduğu için cehenneme giren, yanmak üzere giren birisinin oradan çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor tam 48 tane ayet-i kerime. Cehennemden çıkışın da hiçbir şekilde cehenneme cezalandırılmak üzere giren birinin cehennemden çıkışının hiçbir şekilde mümkün olmadığı, o da ayrıca kesinlik kazanıyor. Bu 48 ayet-i kerime kesin olarak bunu söylüyor. Bir insanın cezalandıktan sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime yok. Peki ne olur sonunda? Sonunda cehenneminde, cennetinde gökleri çatlar ve her şey sona erer. Cehennemin göklerinin çatlaması bir sondur. Yok olması demektir. İçindekilerle beraber cehennemlerde yok olur. Ondan sonra yaşayan bir canlı kalmaz ki onlar için farklı bir sonuç elde edilsin. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala yaratmayı dilemiş, yaratmış ve şimdi yarattıkları yaşıyorlar. Ama öyle bir gün gelecek ki yaşayan her şeyin hayatının sona ereceği bir son. Kıyametten bahsetmiyoruz. Çünkü cennet hayatı ve cehennem hayatı kıyametten sonraki bir hayattır zaten. Ama onların da sona ereceği, Allah'tan başka hiçbir şeyin kalmayacağı bir sonuç. Allah-u Teala diyor ki, her şey fani olacaktır.
Şimdi şey aleyha fan. Sadece Zülcelal-i Velikram olan senin Rabbin baki kalacaktır. Diyor Allah Teala. Yarattığı her şeyin yok olacağı tıpkı başlangıçtaki gibi sadece Allah'ın zatının baki kalacağı bir son, yaratılan her şeyin yeniden yok olması. Başlangıca bakarsak eğer Allah Teala hep vardı. Allah ne zaman vardı? Bunun başlangıcı yok. Hep vardı. Sonra ne oldu? Sonra Allah Teala yaratmayı diledi. Ve yarattıkları en az 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluk. Yaratmayı dileyen Allah Teala bütün insanları yaşatacak bütün galaksilerde, sonra kıyameti kopartacak ve kıyametle birlikte hayat olan bütün gezegenlerde hayatlar sona erecek. Sonra da cennet ve cehennem hayatı başlayacak. O hayat sonsuz. Cehennemden çıkıp da cennete girmek de yok. Cennetten çıkıp da cehenneme girmek de yok. Sonsuza kadar yaşanacak olan bir cennet veya cehennem hayatından sonra da onların yok oluşu, göklerinin çatlaması ve sona eriş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kaderle kaza arasında farklılıkları müşahede ettiğimiz zaman, üzerinde durup düşündüğümüz zaman şunu görürüz. Hangi olay bir insanın bizatihi iradesiyle vücuda gelmişse, o olay o kişi tarafından kaza edilmiştir, vücuda getirilmiştir. Bu bir kazadır. Kaza kelimesini sakın bizim otomobil kazası şeklinde değerlendirdiğimiz bir olay sanmayın. Otomobil kazası tam aksine bir insanın kendi iradesinin dışında vücuda gelen bir olaydır. Çünkü hiç kimse başka birini öldürmek istemez. Kendisini de yaralamak istemez. Otomobil kazaları kişilerin kendi iradelerinin genellikle dışındaki işlevleri gösterir. Ama kaza kelimesi bir olayın vücuda bilerek isteyerek getirilmesi anlamına gelir. Kader de kişinin kendisi istemediği halde, onun tarafından bir talep olmadığı halde onun başına gelen bir olaydır. Yani bir cüz'i irade herhangi bir olayı vücuda getirmiyor, fakat onun üzerinde bir olay vücuda getiriyor. Bir başka irade o kişi üzerinde bir tesir icra ediyor. Tesir gören için bu bir kaderdir. Onun hiçbir dahli yoktur. Onun iradesi böyle bir olayın oluşmasını dilememiştir. Ama o olay o kişinin üzerinde teşekkür etmiştir. Bu tesir alan kişi için bir kaderdir. Tesir eden kişi için kazadır. Eğer o kişi bu olayı bilerek, isteyerek vücuda getirmişse. Öyleyse bu bapta
olaylara baktığımız zaman insanların ya olayları bilerek isteyerek yaşamadıklarını, onların üzerinde bir tesirin vücuda geldiğini görürüz. Bu onlar için bir kaderdir veya bilerek, isteyerek olayları vücuda getirdiklerini görürüz. Bu da onlar için bir kazadır. Öyleyse kimin başına onun bir talebi olmadığı halde, cüz-i iradesi devreye girmediği halde, başkaları tarafından bir tesir gelirse, onun üzerinde bir olay tahakkuk ederse, bir dış tesirle, o kişi için, yani tesir edilen kişi için kaderdir. Tesiri vücuda getiren kişi için de eğer bu işi bilerek yaptıysa bu bir kazadır. Ama o da bilerek yapmamış olabilir. Tasarlamadan bir olay vücuda gelmiş olabilir, farkına bile varmadan. O zaman o olay bir kaza olmaz. Vücuda getiren için de kader olur. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şey Allah-u Teala tarafından bir ömür biçilerek yaratılmıştır. Neyin ne kadar var olacağı Allah-u Teala tarafından takdir edilir. Ölüm olayı herkes için kaderdir. Bir insan düşünün, intihar etmek kararı almış, intihar etmeye teşebbüs etmiş ama başaramamış. Teşebbüsü tamam ama başaramadığı için ölmüyor. O zaman takdir-i ilahi devreye girmiş, adamın ölüm konusundaki gayretine rağmen onu öldürmemiş. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Münafıklar dediler ki kardeşlerimiz savaşa girmeselerdi ölmeyeceklerdi. Allah Teala buna cevap veriyor. Hayır diyor. Sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi ve o noktada ve o anda nasıl ölmüş, ne zaman ölmüşlerse aynı anda orada öleceklerdi. Bundan anlıyoruz ki ölüm zaman koordinatı da mekan koordinatı da belli olan bir faktördür. Falanca yerde, o yerin falanca noktasında ve falanca senenin, falanca ayının, falanca gününün belli saatinde olay vücut bulacaktır. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle gelecekteki bütün olayları yaşamıştır. Bütün olaylar Allah'a göre geçmiştir. Bu sebeple Mutaffin suresinin 7. ve 18. ayetlerinde Allah Teala Ebrar'ın rakamlı kitaplarını yani hayat filmlerini İlliğine, Fücar'ın rakamlı kitaplarını sicine yerleştirdiğini söylüyor. Yani Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuş.
Allah öyle bir sonsuzluğun sahibidir ki o hız zamanı sıfırlar. Hızla zaman arasında tersine bir ilişki söz konusudur. Bir insan hep üç boyuttan ibaret olduğunu zanneder. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Ama insan beş boyuttan ibarettir. Üç boyuttan değil. Zaman ve hız bunlara Allah-u Teala tarafından konulan iki ilavedir. Herkes istese de istemese de zaman ve mekan boyutlarına, zaman ve hız boyutlarına otomatik olarak tabidir. Hız belli bir noktadan sonra yükseldikçe zaman kısalır. Sıfır hızda zaman en uzun noktasındadır. Ama hız arttıkça zaman kısalır. Allah Teala öyle bir hızın sahibidir ki zaman onun hızının yanında bir sıfırdır. Allah Teala kıyameti tamamlamış olmalıdır ki rakamlı kitaplar iliğinde yani cennete gidecek de olanların bölümünde veya sicinde yani cehenneme gideceklerin bölümünde olsun. Allah Teala öyleyse zamanı sıfırlayabilen sonsuz bir hızın sahibidir.

Hız boyutlarını devreye aldığımız zaman ışık hızının altındaki hızlar ışık hızı ve ışık hızının üstündeki hızlar oluşuyor.

Yeni Einstein'ın yaptığı incelemeler ışık hızını saniyede 300 bin kilometre olarak gösteriyor. Yani saniyede 400 bin kilometrelik bir hız ışık hızının ötesidir. Ölçümlemeler onu gösteriyor ki ışık hızının altında elektronlar karşıt elektronların iki katı devir hızına sahiptirler. Işık hızında elektron hızıyla elektronun devir hızıysa karşıt elektron devir hızı eşittir. Işık hızının üstünde karşıt elektronların devir hızı elektron devir hızından fazladır. O zaman da o nesne, bu alemin varlığı artık değildir. Yani bizim gözlerimizin görme hassasıyla görünmesi mümkün değildir. Ama uçan dairelere baktığımız zaman uçan dairelerin hızlanmadan da gözden kaybolabildiğini görüyoruz. Öyleyse bu elektron devir sayısının, karşıt elektron devir sayısının eşidi olması veya karşıt elektron devir sayısının elektron devir sayısını aşması hızın dışındaki başka faktörlerle de gerçekleşiyor demektir. İşte hayatta bulundukları atom savaşsız devir en uzun olan gezegenler bu işi halletmişler. Yani uçan daireleri yapmışlar. Uçan daireler ışık hızının ötesinde hareket edebiliyor. Işık hızından daha hareket edebiliyor. Daha aşağı hızla hareket edebiliyor. Ama ışık hızına çıkıp onu aşmadan da görünmez olabiliyor. Bu alemin maddesi olmaktan çıkabiliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hangi gezegende son atom savaşından sonra en uzun devir oluşmuşsa onlar teknik açıdan çok daha ötelerde sonuçlara ulaşmışlardır. Ayrıca biliyoruz ki sadece şu fizik vücudumuzun zahir olduğu, zahir alem diye bir alem değil, onun karşıda olan berzah alemi var. Ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Rüyalarınızda oraya gidersiniz. Eğer bir rüya görüyorsanız, rüyada her şey fizikse, yani insanlara yakınlarınıza sarıldığınız zaman onların vücutlarını hissedebiliyorsanız, kapıyı açmadan içeri giremiyorsanız, bir bardağı tutup da içindeki suyu içebiliyorsanız, o zaman siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Yani sizden evvel ölmüş olanların, ailenizden ölmüş olanların yaşadıkları alemde. O zaman kimler kaybedilmişse onların hepsinin hayatta olduğunu görürsünüz. Ve ölenler bir ailenin fertleri ise aynı ailenin yavaş yavaş orada teşekkür ettiğini görürsünüz. Ve de herkesin yaşı her an değişebilir. Çok daha yaşlı olarak görebilirsiniz kendinizi veya çok daha genç. Hatta ilkokulda imtihana girerken bile görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizlere ilim öğretiyor. O ilim dünya ilminin standartlarını aşar.

And he said, Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı, ışık hızının ötesindeki hız, bunlar hep mevcut. Ama insanlık bizim dünyamızda henüz onlara ulaşamadığı için onlara göre mevcut değil ve böyle bir şey de kabul etmiyorlar.

Elektronun eksi elektrik yükü, karşıt elektronun artı elektrik yükü taşıması söz konusu.

Benim bir dizayn daha. Karşı Türklerimizlerin arasında denge olsaydı, yani artı elektronun devir sayısı kadar karşıt elektronun devir sayısı olsaydı eşitlik oluşacaktı. Ve o madde bu dünya üzerinde görünmez olacaktı. Işık hızına ulaşacaktı. Işık hızı aşıldığı andan itibaren de görünmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünya arası üzerinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş, bize hayat vermiş, fizik standartlarda yaşıyoruz. Havadan oksijen alıyoruz, havaya karbondioksit bırakıyoruz. Çıkardığımız nefes karbondioksit ihtiva ediyor. Bize oksijeni temin eden bitkiler. Bitkiler klorofil özümlemesi yapıyorlar. Köklerinden su alıyorlar. Havadaki oksijeni alıyorlar ve karbondioksit, havadaki karbondioksiti devreye sokarak karbonhidratları vücuda getiriyorlar ve havaya oksijen bırakıyorlar artık madde olarak. Yani biz insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin yaşayıp karbonhidratları oluşturabilmesi için temel maddedir. Bu karbonhidratları vücuda getiren bütün bitki sistemlerinin artık maddesi olan oksijen ise biz insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Ne insanlar ne hayvanlar oksijen olmazsa yaşayamazlar. Bitkiler de karbondioksit olmazsa. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi son derece dengeli bir dizayn içerisinde vücuda getirmiş. İşte böyle bir ortamda insanlık her şeyi en ince detaylarına doğru inceledikçe Allah'ın yaratmasının nasıl bir sonsuzluğu ifade ettiğini anlıyor. Mikro alemde sonsuza kadar gidiş, makro alemde gene sonsuza kadar gidiş söz konusu. Yani birer mahluk olan biz insanlara göre Allah'ın yarattığı her şey olağanüstü. Her şey limitlere ulaşmış durumda. İşte bu açıdan kaza ve kadere baktığımız zaman o kader adı verilen müessese bizim irademizin dışında Allah'ın takdiri, Allah'ın önceden bilmesi. Öyleyse
kazayı ve kaderi vücuda getiren unsurlar, serbest irade ve bir tesir olan varlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için kendi iradesiyle işlenen her olay, kazada ölen bir müesseseyi ifade eder. Ama onun iradesi devrede değilken, başka bir iradenin onun üzerinde bir tesir yaparak bir olayı vücuda getirmesi, bu tesir alan kişi için kaderdir. İşte sevgili kardeşlerim, hayatı Allah-u Teala'nın dizayn ettiği biçimde boyutta, en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. Şu dünya üzerinde ne ekerseniz, onu biçersiniz. Onun için kaza adı verilen müesseseyi, sizin oluşturma imkanına sahip olduğunuz her şeyi başkalarının hayrına kullanmalısınız. Kime, hangi seviyede bir yardımda bulunursanız, o sizin için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Çünkü başkalarına yaptığınız her yardım sizi mutlaka mutlu edecektir. Çünkü Allah-u Teala o yardımı vücuda getirdiğiniz anda devreye girmiştir. Size mutluluk verir, huzur verir. Başkasına verdiğiniz mutluluğun ikinci katını da ruhunuz nefsinize tesir ederek pozitif istikamette size mutluluğu yaşatır. Hal böyleyse neden başkalarına zarar vererek, onları inciterek, hem onları huzursuz etmek, hem kendimizi huzursuz etmek sevgili kardeşlerim? Böyle olmaması lazım. Madem ki başka insanlara verdiğimiz, onlara ulaştırdığımız her güzel şey, onlar için hayati bir önem taşıyor, onları mutlu ediyor, huzur veriyor onlara. Mutluluk ve huzur hayatın neşesidir. Hayatın devamının işaretlerini, kıvılcımlarını taşır. Mutlu bir insan sevecendir. Başkalarını sever, başkalarına yardım etmeye çalışır. O mutluysa başkalarının da mutlu olmasını ister. Mutluluğu doğuran da zaten budur. O kişinin başkaları için yaşaması. Öyleyse başkalarının kaderinde pozitif payın sahibi olun. Yani nasıl bir şey bu? Başkalarının kaderinde pozitif bir pay sahibi olmak, başkalarına mutluluk vermek. Her başkası için vücuda getirdiğiniz olay, onlara tesir eden her olay, sizin tarafınızdan onlara yapılan bir davranış biçimiyle oluşur. Bu davranış biçiminin iki türlü sonucu olabilir. Birisi onlara mutluluk vermek, birisi de mutsuzluk vermek. Ne zaman başkalarına mutluluk verirseniz, bir huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz mutluluğun Allah-u Teala size iki katını yaşatır. Hem ruhunuz size huzur verir, hem de Allah-u Teala içinize mutluluk verir. Ama ya başkalarını incitecek bir şeyler yaptıysanız, haksızsanız, bilerek isteyerek insanları kırıyorsanız,
kibirin sebebiyle onlara yanlış, kötü davranışlarda bulunuyorsanız, onları küçümsüyorsanız, küçültüyorsanız, o zaman siz huzursuz bir insansınız, huzuru yakalayamazsınız. Ama mutsuzluğun arkasında sakın başkalarını aramayın, siz varsınız. Siz onlar için bir kader unsurusunuz. Başkasına mutluluk veren herkes, kader unsurunu pozitif istikamette yaşayan kişidir. Başkalarını huzursuz eden herkes de kader unsurunu negatif istikamette yaşayan bir kişidir. Birincisi hem kendisi mutludur, hem de mutlu kıldığı, yardım ettiği bir huzura ulaşması için, mutluluğa ulaşması için aktif bir davranışta bulunduğu her kişi onun mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara ne kadar mutluluk verdiyse o kadarını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bu kader çizgisi üzerinde başkalarına odakladığınız zaman hep sözlerimi hatırlayın. Başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Onların kaderinde siz sadece onlara mutluluk veren bir hüviyet muhafaza etmelisiniz. Onların hatırasında hep onlara mutluluğu ulaştıran biri olarak yaşayın. O zaman Allah da sizi sever, siz de Allah'ı seversiniz. Ama kim başkalarının mutsuzluğu için yaşıyorsa, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunuyorsa, o Allah için yaşayan biri değildir. Ona şeytan arız olmuş ve onu devamlı kullanıyor demektir. Bu kullanıma müsaade etmemeniz lazım. Şeytan sizi mutsuz etmek için her şeyi yapar. Davranış biçimlerinizi devamlı size telkin eder. Ayrıca sizi mutsuz edecek olan davranışı öyle bir davranış olarak size empoze eder ki siz o davranışla başkalarını da mutsuz edersiniz. Başkalarını mutsuz ettiğiniz için siz de mutsuz olursunuz. Öyleyse madalyonun bir tarafında ya da terazinin bir tarafında başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak var. Terazinin ikinci tarafında başkalarına mutsuzluk vermek ve mutsuz olmak var. Seçim sizin. Bu kadar açık ve kesinken mutlu olmak, mutluluk vermeye dayalı bir olay olarak neden sevgili kardeşlerim insanlar mutsuz, huzursuz? Çünkü arkasında sadece insanların kendi menfaatleri için yaşamaları söz konusu. Ve kendi menfaatlerini oluşturmak için başkalarını hayaldar edecek davranışlarda bulunabiliyorlar. Başkalarının haklarını yok ediyorlar. Onların kötü standartlar içinde bulunmalarına sebebiyet veriyorlar. Onlara kötülük ederek, onları mutsuz ederek, onları huzursuz ederek kendilerinin memnun olacağını, mutlu olacağını zannediyorlar. Ama her seferinde ne kadar mutsuz olduklarını görüyorlar. Ve çözüm de bulamıyorlar. Çünkü buna göre düşünüyorlar. Menfaat temin ettikleri sürece yaşayacaklar ve mutlu olacaklar zannediyorlar. Bu menfaati haksız yere temin ettikleri sürece mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Başkalarına verdikleri eza kadar, sıkıntı kadar Allah da mutlaka onlara huzursuzluğu yaşatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk değil mi? Sizlerle beraber olmak bizim hayatımızın en güzel anlarını oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Bir şeylerden bahsetmek. Mesela sevmekten. Allah-u Teala'yı seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizi seviyor musunuz? Öyleyse biliniz ki sizlerle bizim aramızdaki sevgi Allah-u Teala'dan dolaşarak bizden size ulaşır. Sizden de Allah-u Teala'dan dolaşarak bize ulaşır. Bunun manası sevginin artarak ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Ne kadar çok sevmeyi başarırsanız o kadar çok mutlu olursunuz. O Allah sizi sizin o sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı fazla sever. Onun sevgisi bir sonsuzluktur. Bütün yarattıklarını sever. Ama siz onu ne kadar çok severseniz o da sizi sizin onu sevdiğinizin kaç katı seviyorsa aynı katta, aynı miktarda arttırır. Yani basit bir rakam verelim. Allah, siz Allah'ı seviyorsunuz. Bir birimlik. Allah Teala sizi seviyor. Bin birimlik. Yani sizin sevginizin bin katı kadar size karşı sevgi duyuyor. Eğer Allah'a karşı siz sevginizi iki katına çıkarırsanız, iki birimlik Allah'ı Teala'yı sevmeye başlarsanız, Allah Teala sizi 2000 birimlik sever. Üç katına çıkarıyorsa, çıkardığınız zaman 3000 birimlik sever. Yani sizin sevgi artışınız Allah'ın size karşı olan sevgisini de aynı oranda arttıracaktır. Hiç kimse Allah'ın kendisini sevdiği kadar Allah'ı sevemez. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Siz de Allah-u Teala'yı sevenlersiniz ve Allah-u Teala tarafından sevilenlersiniz. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları olmak, Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmek bir büyük mutluluk değil mi? Yoksa bize mi öyle geliyor? Güzelliklerden bir tanesi de bu değil mi? Allah'ı sevmek. O zaman ibadetlerinize dikkatle bakın. Aman şu namazı kılayım da omuzlarımdan, yakamdan düşsün bu namazda, hemen çabucak bitireyim namazımı diye namaz kılan bir insanla Allah için namaz kılan, namazdan zevk alan, o zevki, namaz zevkini Allah'a karşı kıldığı namazın zevkini yaşamak için namaz kılan bir kişiyle namazı angarya olarak yapan, aman şimdi sırasıma gene namazın vakti girdi, gideyim kılayım hemen bitireyim namazımı diye düşünen kişi arasında Allah'ın katında büyük farklılık oluşur sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala kalbinizden geçeni hepsini bilir. Ve size verdiği değer sizin Allah'a verdiğiniz değerin katlarıdır.
Allah'a çok değer veren kişi namazlarını, zikirlerini o namazdan ve zikirlerinden zevk alarak kılan birisidir. O kişi örtü altında, beyaz örtü altında zikrini yaparken, yani virdini yaparken o sizlere anlattığım gök katlarını gözünün önünde canlandırmaya çalışarak o zevki, o heyecanı yaşayan birisi olmalıdır. Zikir ibadetlerin en üstünüdür, en çok zevk verendir. Kalp gözü açılanların kalp gözü hep zikirde açılmıştır. Gözleriniz kapalı olarak zikir yaparsınız ama Allah-u Teala gözünüzün önünde hare hare nurları harekete geçirmeye başlar. Gördüğünüz zaman büyük zevk alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, aslında sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Her şey ne kadar güzel, ne kadar güzel dizayn etmiş Allah Teala. O katları Allah Teala size gösterdiği zaman zikir yaparken duyacağınız zevkin ne kadar artacağını biliyor musunuz? Oradaymış gibi hissedeceksiniz kendinizi. O katlarda her bir kat başkalarından farklı özellik taşır. Allah yolunda yaptığınız ibadetlere dikkat edin ki ibadetler size angarya olarak görünmesin. İbadetler kendisine koşulması lazım gelen zevkle, şevkle o zevki yaşayabilmek için namaz kılmaya özlem duyan bir kişinin namazları olmalıdır. Kalp gözünüz açıldıktan sonra zaten namaz sizin için doyulmaz bir zevki ihtiva edecek. Gözleriniz açık olsun, kapalı olsun, önünüzdeki duvara değil, duvarın ötesini gösterir Allah Teala size. Duvarın ötesi de bütün kainattır. Her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki önce onu seversiniz, Allah'ı, sonra aşık olursunuz. Sonra asıl önemlisi olan sonucudur. Ona hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'a hayran olursunuz. Sevginin en yüksek noktası aşkın ötesi hayranlıktır. Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu bir insansınız demektir. Kendi kendinize bir sual sorun. İbadetler size zevk mi veriyor? Yoksa aman bir an evvel bitsin de kurtulayım diye mi bakıyorsunuz? Eğer ikincisi gibiyseniz bir düşünün bakalım. Bitti. Namazınız bitti. Zikriniz bitti. Ne yapacaksınız? Ne yaparsanız yapın. Eğer o yaptığınız iş size zikirden daha tatlı geliyorsa, o zaman onu yapın. Allah Teala kimseyi zorlamaz. Bütün ibadetleri, zikri, namazı sadece biz o mutluluğu yaşayabilelim diye ihdas etmiştir. Maksadı bize o ibadetlerle derecat kazandırmaktır. Ama kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır Allah onun.
Üçüncü kat cenneti de garanti edecektir kişi. O noktaya kadar eğer Allah'ı ve Allah'ın ibadetlerini sevmeyi başarmışsa kişi, o zaman sevginin nemalarını toplamaya başlayacaktır. Sevginin ona sağladığı, Allah'ın ona tahsis ettiği faydaları yaşayacaktır. O kişi artık başka bir dünyada yaşıyormuş gibidir. Namaz kılar, mutluluğu yaşar. Zikir yapar, mutluluğu yaşar. Hep mutlu bir dünyanın içerisinde Allah yolunda gayret sarf eden birisi. İbadetlerini onlardan zevk alarak yapan bir insan hep Allah'ı düşünerek namaz kılandır. Allah'ı gören için bu zor bir şey değildir. Bu yüzden Allah'a olan hayranlığı yüzünden namazlarda aksamalar olabilir. Rekatları birbirine karıştırabilir kişi. Az kılar, çok kılar ama o Rabbini namaz boyunca görmekten mesttir. Mest olarak namazlarını kılar, namaz onun için büyük bir zevktir. Hep Rabbine bakar. Hep Rabbini görür. Allah görülmez diyenlere de

Her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl Allah'ı, onu sevmenin güzelliklerini, orada yaşanacak olan mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? O zaman birbirimize çok daha yakın olurduk. Aynı telden çalardık. Aynı şarkıları söylerdik. Eski bahçelerde yankılanan şarkılar. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. İşte hazan sonbahar demek. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar, devam eder ve bir gün mutlaka biter. Bu dünya hayatıdır. Nihayete erer. Allah Teala bu dünyada hayatı tanıyabilmek için bize bir ceset giydirir. Ve bu dünyaya açılır gözlerimiz. Bu dünyada soluruz. Allah'a aşık olmuşsak soluk soluğa bir hayat yaşarız. Onun verdiği emirlerin aslında sadece zevkleri oluşturduğunu vakti gelince anlayacaksınız. Onu işittiğiniz zaman, size hitap ettiği zaman, bütün gök katlarını birer birer size gösterdiği zaman, o süreç içerisinde Allah'a olan aşkınız giderek büyüyecektir. Onun için diyorum ki sevmek çok önemli bir şey. Sevmek mutlulukların en büyüğü diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. O Allah ve en çok istediği şey, Allah sizi nasıl seviyorsa sizin de Allah'ı sevmenizdir. Bu Allah'a bir katkıda bulunmaz. Ama sizin Allah'a olan sevginiz arttıkça siz mutlu olursunuz. Ve Allah Teala'nın yegane istediği şey de sizin mutluluğu yaşamanızdır. Her ibadet insanın mutluluğunun artması için sadece bir vasıtadır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuşlar. Tamamen deyince neyi kastediyoruz? İslam'ın yedi safhasını unutmuşlar. Teslimleri unutmuşlar. Ve İslam kolu kanadı kırılmış bir iskelet haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan bir ibadet yoksulluğu. Bunlar yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bunun ötesinde Allah Teala'nın asıl ibadeti var. Bize emrettiği en büyük ibadet var. Zikir. Ama unutulmuş. Zikirsiz de hiç kimse hedeflerine ulaşamaz. Şeytan insanları tuzağına düşürmek için Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Çünkü Allah Teala İcil Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki

bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın muhafazası altında bir kainat dizaynı var. İnsan da Allah'ın sadece bir yaratığı. Hepimiz sadece bir mahlukuz. O yaratmış bizleri. Kaşıyla, gözüyle, yüzüyle, vücuduyla o yaratmış. Ve Rabbinizi tanıdıkça onu seveceksiniz, hayran olacaksınız. Ve bir yaratık olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Sonra ona yakın olacaksınız. Onun kulu olmak daha Allah'a ulaşmayı dediğiniz noktada başlamıştır. Kul olmak kurtuluşun simgesidir. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları, cinleri, insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Yaratılışımızın arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a kul olmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak. Hepsi bu kadar. Peki ne zaman kul oluruz? Bir dileğimiz Allah'ın kulu olmamız için yeterli. Bir tek dilek bizi tağuta kul iken Allah'a kul eder. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Tağut, insan ve cin şeytanlar demek. Yani insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Allah'ın yolu deyince bu yolun nemene bir yol olduğunu Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Allah'ın yolu. Allah'a giden bir yol var. Bu yol sırat-ı müstakim adını alıyor. Dünya verilen bu gezegenden insan vücudu tam kainat şeklinde yaratılmıştır. Ya da kainat insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İnsan vücudunun tam kalbindeki nokta, orada dünya var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça her şeyin çok ama çok güzel olduğunu öğreneceksiniz. Mutluluk duymak için sayısız sebeplerin var olduğunu göreceksiniz. Allah için yaşamaya başlayacaksınız. Her şey vasıta olacak. Sebep ve hedef Allah olacak. Allah'ın zatına ulaşmak zaten Allah'ın garanti ettiği bir husus. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Ama bu noktaya kadar kişinin büyük zevkler yaşadığı söylenemez. Allah yolunda saadeti yaşayabilmek, Allah'ı çok sevmek, bundan sonraki safhada Allah'a tevekkül etmekle mümkündür. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insan ve cin şeytanlar o kişiyi mutlaka alaşağı etmek isterler. Allah'ın yolundan ayırmak isterler. Allah'ın yolundan saptırmak isterler. Sevgili kardeşlerim, işte
o noktada şunu düşüneceksiniz. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala verdiği sözü tuttu. Neydi verdiği söz? Bakalım Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi ne diyor? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Ama mutlaka ulaştıracağını bu ayet-i kerimesiyle kesinleştirmiş. İşte insan oğluyla onu yaratan arasındaki ilişkide Allah'ın istediği tek bir şey vardır. Kul Allah'a ulaşmayı dilediği anda kul olmuştur kişi Allah-u Teala'ya. Hiç kimse Allah'ın kulu olarak doğmaz. Kul olarak doğru bir insan doğmaz. Kendi iradesiyle, kendi iradesini kullanarak kul olur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'a kul olmak yetkisinin sahibi olurlar. İşte bunun için yaratıldınız. Allah'a kul olmak için. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluk için yeter mi? Yeter. Birinci kulluk için ve cennete girmek için yeter mi? Gene yeter. Hem kişiyi cennete mutlak olarak getirir, hem de Allah'a kul olmanın da birinci kademesini tamamlamış olursunuz. Ne yapmışsınız? Çok şey yapmışsınız. Neler neler. Neler yani? Yani sadece bir tek şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz bile. Takva sahibi oldunuz. Küfürden kurtuldunuz, mümin oldunuz. Dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz. Küsrandan kurtuldunuz. Tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz. Tağutun dostuydunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Kafir iken mümin oldunuz. Bir taşla tam 10 tane kuş vuruyorsunuz. Şirkten kurtuldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerine muttali oldunuz. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiren o yüce Allah bizleri insan olarak yaratmış, öyle bir şeyle mücehhez kılmış ki başka hiçbir mahlukuna vermemiş. Ruhundan üfürmüş. Ne meleklere, ne cinlere Allah ruhundan üfürmemiştir. Ama insana Allah ruhundan üfürmüştür. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ona idrak etme yetkisi verdik. Ehfidet verdik, fuatler verdik diyor Allah Teala. İdrak etme hassaları, görmek, işitmek, kalbin idraki, bunlar hep
birbirinin arkasından gelen bir muhteva taşır. Her biri ayrı bir güzelliği sergiler. Her biri sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzelliklerini derece derece herkesin gözlerinin önüne serer. İşte yaşamak, Allah-u Teala'nın öyle güzel bir nimeti ki aslında yaşamak birbirinden farklı boyut kazanır her insanda. Herkes hayata gelir, doğar ve yaşamaya başlar. İsteyip istememesine bakılmaz. Allah Teala dilediğini yaratır. Anne karnında insanlar oluşur. Sonra da doğarlar. Hepimiz bu dünyaya gelmişiz. Ve hamdolsun ki yaşıyoruz. Hamdolsun ki bu dünyadayken, şu hayatı yaşarken Allah'ı tanımak şerefine erdik. Ya düşünün sevgili kardeşlerim, o zavallı ateistler Allah'a inanmıyorlar. Kendilerine ne kadar büyük fenalık ettiklerinin belki de hiç farkına varamayacaklar. Tabii ölünceye kadar. Öldükleri zaman Allah'ı gördüklerinde söyleyecekleri söz ne biliyor musunuz? Ya Rabbi, şimdi hakikati gördüm, seni gördüm, inandım. Beni tekrar geriye gönderir misin? Resulüme ulaşayım da tabi olayım. Ve cehennemden kurtulayım. Ama Allah-u Teala'nın verdiği cevap hayır şeklindedir. Aslında Allah sevgili kardeşlerim bütün delillerini göndermiş. İnsana sevmek diye bir yetenek vermiş. Ne olur nefret etmek yerine sevseniz sevgili kardeşlerim. Nefret düşmanlığı körükler. Muhabbet duymak sevgiyi körükler. Hub, muhabbet, sevgi duymak demek. Allah Teala kainatta en çok değer verdiği mahluk olarak yarattı sizleri. Bu sebeple daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz Allah Teala ona secde edilmesini emrediyor. Niçin? İnsanın çamurdan yarattığı şu fizik vücut için mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Ona üfürdüğü Allah'ın ruhu sebebiyle. Allah Teala diyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü bir mahluktur insan. Öyleyse Allah'tan gelmiş olan ve tekrar Allah'a mutlaka dönecek olan bir varlıktan bahsediyoruz. O varlık bizim ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde konunun iki cephesi var. Ya Allah'a inanmaz insanoğlu inanmayabilir.
ve de hiçbir zaman mutluluğu yaşaması mümkün değildir böyle bir insanın. Peki kesin mi? Ne yazık ki kesin sevgili kardeşlerim. Dinini yaşamayan hiç kimse mutluluğa ulaşamaz. Ama şeytan ezeli ve ebedi mutsuz bir mahluk olan şeytan, sadece düşmanlık için yaşayan şeytan, mutluluğu hiçbir zaman yaşamak imkanının sahibi olmayacaktır. Şeytan ne yaparsa yapsın, hangi hüviyette, hangi yetkilerin sahibi olursa olsun, onun mutlu olması mümkün değildir. Kıyamete kadar insanla dost olmayacaktır. Kıyametten sonra da gene düşmanlığı devam edecektir. Ama o da insanlarla birlikte, cinlerle birlikte cehenneme atılacaktır. Ben cehennemi, diyor Allah Teala, insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağım, diyor. Bu Allah'ın sözüdür. Hiç kimse dışarıda kalmaz. Ya cehenneme gider ya da cennete gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Siz Allah'ın dostlarısınız. Seviliyorsunuz. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin içindir. Adım adım saadeti bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğun ilk adımını atmıştır. O, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar olağanüstü bir şeyler yaşar. O, Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen o kişi, Allah'a aşık falan olmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu yüzden de Allah Teala onu Allah'ı tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için mutluluk bir bütün boyutu ifade eder. Kişinin iç dünyasında mutluluk, bu boyutun bir parçasıdır. Dış dünyasında mutluluk ikinci parçasıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk üçüncü parçasıdır. Öyleyse neredeyiz sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerimizde
yolun neresindeyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz zaten mutluluğu yaşıyorsunuz. 21. basamağa kadar da mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu Allah Teala tarafından size hediye edilen bir şeydir. Siz Allah'ı severek size düşeni yaptınız. Allah da kendisine düşeni yapacak. Sizi mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutlu bir dünyada yaşatacaktır. Buradaki mutluluğun temelinde bütün insanlar için Allah Teala'nın açtığı bir kapı söz konusudur. Kendisine ulaştıran bir kapı. Kim ulaşmayı dilerse dilediği an mutluluğa adımını atmıştır. Dilediği an şeytanla ilişkisini Allah kesmiştir. O kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Muhteşem bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, nerede kalırsak o kaldığımız yer mutlaka bütünün bir noktasıdır, bir parçasıdır. Hepsi nerede kalırsak kalalım bir yerde birleşir. O birleşecekleri yer Allah'tır. Öyleyse düşünce standartlarınız ne olursa olsun, eğer mutlu olmak istiyorsanız ikinci bir alternatif yok. Sadece tek yolu olan bir hedef tayini yapmak mecburiyetindesiniz. Bunun başlangıç noktası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey onunla başlar. Nerede kalırsanız kalın, bütün yollar Roma'ya çıkmaz. Bütün yollar Allah'a. Bu yollar yatay yollar değildir. Dünya üzerindeki yatay yollardan, inişli yokuşlu yollardan değildir Allah'ın yolu. Tam 7 tane gök katını dikey olarak çıkmak mecburiyetindesiniz. Ama 2 dikey yola mukabil 2 de gerçekten yatay yol var. Kim mürşidine tabi olmuşsa mürşidine tabi olduğu yerden ana dergaha kadar onun ruhu bir yatay yol kat eder. Sonra o dergahta bir süre tecrübe kazanır. Sonra oradan Allah'a doğru yola çıkar. Kendisi diğerleriyle beraber birinci kata çıkar. Ama o orada kalır. Diğerleri üst katlara çıkarlar. Her kata kadar çıkabilen orada kalır. Diğerleri yollarına devam ederler. Allah'a kadar bir yolculuk yapılacaktır. İşte herkes için her zaman parçasında ayrı bir yer söz konusudur. Alan indeki yeriniz devamlı değişiklik gösterir. Sizin gayretinize göre kısa sürede yolu aşabilirsiniz veya uzun sürede aşabilirsiniz. Sizin iştiyakinize, sizin gayretinize, sizin Allah konusundaki dizaynınıza bağlı bir husus sevgili kardeşlerim. Bu dizayn her şeyin en güzelini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki yaşayacağınız şey hep mutluluktur. Dünyadaki başka insanları huzursuz eden şeyler yolun bir kısmını aldıktan sonra artık sizi rahatsız edemez.
başkalarının davranışları sizi rahatsız edici davranışlar olmaz. Siz sadece onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız. İşte sahabeyi kendinize örnek aldığınız zaman göreceksiniz ki sahabe sadece etrafındaki arkadaşlarının mutlu olması için yaşayan bir topluluktu. Herkes etrafındaki diğerlerini kendinden üstün kabul ederdi. Bu ise herkesin en üstün olmasını ifade eder. Düşünün. 10 kişiden birincisi geri kalan 9'unun kendisinden üstün olduğunu kabul ediyor. Ama onun üstün olduğunu kabul ettiklerinden ikincisi birincinin kendisinden üstün olduğunu da dahil ederek diğer 9 kişiyi kendisinden üstün görüyor. Halbuki biraz evvel birinci onu kendisinden üstün görmüştü. Üçüncü kişi de hem birinci tarafından hem de ikinci tarafından üstün görülmesine rağmen o bir ve iki numaralı kişi dahil olmak üzere geri kalan herkesi de kendisinden üstün görüyor. Böylece toplumun bütün üyelerini dizayn ettiğiniz zaman herkes de bir başkalarını öne geçirme gayreti görürsünüz sahabede. İster ensarı bir topluluk olarak kabul edin, muhacirini bir topluluk olarak kabul edin. İkisi de hep birbirlerini öne geçirmeye çalışmışlardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca. Veya ensarın içindeki her kişi ensarın geri kalan hepsini kendisinden üstün görmüştür. Muhacirin içindeki her kişi muhacirinin geri kalanlarını kendisinden üstün görmüştür. İkisi bir araya geldikleri zaman her birisi ensar ve muhacir olarak bütün arkadaşlarını kendisinden üstün görmüştür. Bu onların nefs tezkiyesini ve tasfiyesini başardıklarını gösteren çok ilginç bir sonuçtur. Herkes o noktaya kolay kolay ulaşamaz. Bunun hedefe ulaşması ancak daimi zikirle mümkündür sevgili kardeşlerim. Daimi zikir bütün insanlar için bir muhteşem sonucu ifade eder. O kişi nefsinin bütün afetlerini yok etmiştir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu yüzden mutlaka kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Allah'ına sonsuz hamdler ve şükürler eder. Böyle bir insan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Orada o kişi için mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikir kişiyi huzurun, mutluluğun en üstüne çıkartır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hiç kimseye karşı kin tutmaz. Hiç kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. Nefsindeki öfke, kin, haset, düşmanlık, nefret faktörleri tamamen yok olmuştur. Sevgi onların zıt boyutlarında yerini almıştır. O kişi mutlu bir insandır. Hiç kimseyle bir
negatif cepheden husumet duygusu besleyerek bir düşmanlığı oluşturmaz. Bu onun harcı değildir. Allah'a aşık olmuştur. Rabbi ile her zaman beraberdir. O en güzeli yaşamaktadır. Her noktada bir bütünü temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için yarattığını her zaman düşünerek hareket edin. O sizin sahibinizdir. Sizden kendisine ait hiçbir şey beklemez. Bir başka ifadeyle yapacağınız hiçbir şey ona bir fayda sağlayamayacağı gibi bir zarar da veremezsiniz Allah-u Teala'ya. Ama ne yaparsanız yaptığınız her güzel şey mutluluğunuzun bir parçası olur. Yaptığınız her yanlış şey mutsuzluğunuzun bir parçası olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Hepinizle birlikte olmak, buradan sizlere seslenebilmek, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsetmek, hepsi ne kadar güzel şeyler, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizlere ne kadar çok şey ihsan etmiş, ne kadar çok nimetlerde bulunmuş, bizleri mutlu kılmış, saadet içinde bir dünyada yaşamamızı temin etmiş. Dış dünyamızda insanlar birbirine düşman olabilir, birbirinin can düşmanı olabilir. Ama bizim dünyamızda düşmanlık olmaz. Herkes dostumuz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, dostluğu yaşayın. Size düşman olan kişi, ona öyle bir dostça davranışta bulunun ki düşmanlığı ona utanç versin. Elbette böyle olsun diye yapmayacaksınız. Yani düşmanlığı ona utanç versin diye bir gayretin sahibi olmayacaksınız. Böyle yaparsanız o zaman başkasının sahasında top oynamış olursunuz. Sahanın yarısı sizin, kendi sahanızda kalacaksınız. Başkalarının hareketlerini siz tayin etmeyeceksiniz. Herkes kendi dilediği gibi yaşayacak. Öyleyse o yaşantı içerisinde o kişi ne kadar mutlu olabilirse sadece o mutluluğu yaşayacak. Siz herkese dost gözlerle bakın. Şu kalbinizde herkesi sevin. Kalbinizde herkese ayrı bir yer olsun. Hep en güzeli yaşamaya gayret edin. Bu ancak sevgiyle gerçekleşir sevgili kardeşlerim. Herkesi sevin. Allah'a olan sevginiz herkese yayılsın. Ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak bu akşamki sohbetimizi, yarenliğimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, lit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resimlere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü gidiyor, Resulden yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ya benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki, bir bilseniz.
4: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ya Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da buzağı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını nakzetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi. Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerine mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, işte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz, Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya,
Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminu olun, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile, yeryüzünde ve göklerde olanlar, her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa, o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman iki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediği şeye hükmeder. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haramaya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.''

Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, muhakkak ki O göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah amenu olup ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah İsrailoğullarından misak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı, nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla, Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse, Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevgilerini

0: istedikleri istediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz onun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde aralarının kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz. Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz, dediler. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme.
1: Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban, ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim, dedi. O da, Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder, dedi.
0: Gerçekten, eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten ben, benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi, onu kardeşini öldürmeye kandırdı, kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum, dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesata karşılık olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez. Ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken, seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun için de Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler!
Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu, Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar rükû edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri, veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar, mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman, iman ettik dediler. Oysa onlar, küfürle girip, küfürle çıkmışlardır. Ve Allah, onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey, ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı,
elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kâfirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki, muhakkak ki Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir resuldür. Ondan önce de resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar? De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye, mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü!
Onlardan birçoğunun kafirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün. Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsir dersinde Allah Teala bizleri hamdolsun ki bir araya getirdi. Kasas Suresi 22. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma teveccaha tilkâe medyene kâle âsâ rabbi en yehdi yeni seva essebi. Elemma ve olduğu zaman teveccühe yöneldi, döndü. Tilkaya taraf, Medyen'e. Medyen, şehrin adı. Kale dedi, asa umulur ki beni, Rabbi benim Rabbim, en yehdiyeni beni hidayete erdirir, ulaştırır. Sevae, sevva edilmiş, dizayn edilmiş, essebili yol. Ve Musa Aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım dedi. Sevva es sebi'in. Ve bir yoldan bahsediliyor. Bu yolun manevi yol olması da söz konusu, maddi olması da söz konusu. Yani o şehre doğru bir sevaya sebebi, güzellikler ulaştıran bir yol talebi söz konusu. Aynı zamanda sevaya sebebi Allah'a ulaştıran yol olarak da değerlendirilir. Hazreti Musa'nın da hidayete ermiş olması söz konusu. Bismillahirrahmanirrahim. 23. ayet-i kerime. Ve lemma verede ma'e Medyen'e ve cede ve cede aleyhi ummeten minen nasi yeskûn ve vecede min duni him umre eteyni tezudan kale ma hatbu kuma kaleta la neski hatta yusdi rar riya riahu ria hu ve ebu na şeyhun kebir. Ve lemma ve olduğu zaman verede vardı, ulaştı. Varit olmak, ulaşmak. Ma'e su, Medyen'e, Medyen. Vecede buldu. Aleyhi onun üzerinde, onda, orada. Ümmeten bir ümmet. Minen nazi insanlardan. Yeskûne, suluyor, su alıyor. Ve vecede ve buldu. Min dunihim, onlardan başka. Emre eteyni, iki kadın. Tezudani, o iki kadın. Engelliyor. Kale dedi, ma. Nedir? Hatbikuma, sizin ikinizin durumu. Kale ta, ikisi söyledi, dedi. La neski, biz sulamayız, sulayamayız. Hatta oluncaya kadar, yüz lira döner çekilir. Er riyayı, çoban. Ve Ebuna bizim babamız şeyhün ihtiyardır, kebirün büyük, yani çok ihtiyardır. Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara sizin haliniz yani derdiniz nedir dedi. O iki kadın çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyardır dediler.

Orada bir kuyu var. Kuyunun etrafında bir çobanla çobanın sürüsü ve çoban sürüsünü tamamlamadıkça sürüsünü sulamayı hanımlar diyorlar ki biz o tamamlamadan evvel kendi hayvanlarımızı sulayamayız. Onun için hayvanlarımızı sudan men etmekteyiz. Hazreti Musa iki kadın olarak burada ne aradıklarını sormuş olmalı ki onlar da diyorlar ki babamız çok yaşlı bir adamdır. Yani bize yardım etmesi mümkün değil. Ve 24. ayet-i kerime, Kasas suresi 24. ayet-i kerime. Fe seka le huma sümme tevella ilez zilli fe kale Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ve o zaman böylece seka suladı, içirdi. Lehuma onların ikisi. Sümme sonra tevella döndü. İle zilli gölgeye. Ve sonra kale dedi. Rabbim, Rabbi Rabbim inni muhakkak ki ben lima şeye enzelte sen indirdin. İleyye bana min hayrın hayırlardan bir hayır. Fakirin fakir, muhtaç. Böylece ikisinin sürüsünü suladı. Sonra gölgeye döndü ve Rabbim muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım dedi. Allah Teala'nın bu hanımları karşısına bir hayır olarak çıkardığı konusunda ve bir hayır olarak telakki ediyor bunu onlara yardım etmesinin kendisini bir yardıma ulaştıracağı gibi bir hissi var. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ca'et hu ihdâhuma temşî alestih ya in kâlet inne ebi yed'u ke li tezziyeke ecra ma sekayte lena fe lemma ca'ehu ve kassa. Aleyhil kasasa kale la tehaf necevte minel kavmiz zalimi. Ecaetü ona geldiği zaman ihtafima kızların ikisinden biri temşi yürüyor. Ale istihyain, ala istihyain, haya ederek, utanarak yürüyor. Kalet dedi, inne muhakkak ki ebi benim babam yed'uke seni çağırıyor li için yezdiyeke seni mükafatlandırır. Recak, ecre bir ecir ücret, maşey, sekayte sen suladın, lena bize, bizim için.

bizim için. Felemma olduğu zaman cahü o geldi ve kassave anlattı aleyhi ona. El kasasa hikaye kale dedi. La tehaf korkma. Necevte sen kurtuldun minel kavmi kavimden ez zalimin zalimler. Korkma sen zalimler kavminden kurtuldun dedi. İkisinden biri haya ederek, yani iki kız, iki hanım vardı orada, iki kız. Onlardan birisi utanarak, sıkılarak ona geldi, Hazreti Musa'ya geldi. Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor dedi. Babasının hayvanları sulaması sebebiyle ona bir mükafat vermek üzere davet ettiğini söylüyor. Ve Musa Aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. Ona, yani o ihtiyar adama, kızların babasına geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun dedi. Yani Hazreti Musa için Allah-u Teala bir sığınak oluşturdu. Nasıl onu doğumundan sonra koruduysa gene koruyor, bir sığınağa ulaştırıyor. Artık yatacak bir yeri var, yiyecek ekmeği var Hazreti Musa'nın ve orada oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. 26. ayet-i kerime. Kâlet ihdâ huma ya eba tiste cirhu inne hayra meniste certel kaviyyül emin. Kâlet dedi ihtâhüme kızların ikisinden biri. Ya ebeti, ey babacığım, iste cirhu, onu ücretle, icirle tut. İnne muhakkak hayra daha hayırlıdır. Men istecerte, senin ücretle çalıştırdığın kimse, el kaviyyü, kuvvetli sağlam, el eminü, emin, güvenilir. İki kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir dedi. Hazreti Musa böylece bir mekan buluyor kendisine kalmak üzere ve kızlardan birisi onu babasına tavsiye ediyor. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya sağladığı bir kurtuluş bu. Ve 27. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale inni uridu en un ki hake ih de neteyye hateyni ala en tecu reni semaniye hicec ve in etmemte aşran fe min indik ve ma uridu en eşukka aleyk sete ciduni inşa Allahu minez salihin. Kale dedi, inni muhakkak ki ben, uridu ben istiyorum, en unkihake sana nikahlamak, ihdebneteyye, ihda ibneteyye, iki kızından biri, hateyni, işte bu ikisi, hala üzerine karşılık, en tecureni, bana ücretle çalışman, hizmet etmen, semaniye sekiz,
Hicac'ın seneler. Fe böylece in etmemte aşran 10 ve artık min indike senin ininden senden ve eşukka en eşukka zorluk çıkarmak ve ma uridu ben istemiyorum en eşukka zorluk çıkarmak mecbur etmek aleyke sana seni sete ciduni beni bulacaksın inşallahü inşallah eğer Allah dilerse minet salihin salihlerden. Yaşlı adam, gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden. Yani senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Böylece sürünün sahibi olan iki kızın babasından Hazreti Musa'ya teklif geliyor. Kızlardan biriyle nikahlayacak Hazreti Musa'yı evlendirecek ve bir şartla 8 yıl Hazreti Musa ona hizmet edecek. Ama eğer diyor adam 10 yıla tamamlarsan o da senden bir lütuf olur. Ve 28. ayet-i kerime Kale zalike beyni ve beyneke eyye mel eceleyni kadaytu fela udvane aleyye vallahu alama nekulu veki. Kale dedi, zalike işte bu, beyni ve beynike benimle ve senin arandadır. Beyni benim ve senin arandadır. Eyyema hangisi? El eceleyni iki ecel, iki zaman, iki süre. Kadaytu kada ettim, tamamladım. Fe artık bundan sonra la yoktur. Udvane düşmanlık. Aleyye bana vallahi ve Allah ala üzerine ma şey nekulu konuşuyoruz. Vekülün vekildir. Musa aleyhisselam bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kıda edersem yerine getirirsem artık bana bir düşmanlık oluşmasın ve Allah konuştuklarımıza vekildir dedi. Ya 8 senelik ya da 10 senelik bir beraberliğe Hazreti Musa burada adım atmış oluyor. Ve 29. ayet-i kerime Kasas suresi diyor Hazreti Musa fe lemma kada musel ecele ve sare bi ehlihi anese min canibi turi nara kale li ehli him kusu inni anestu naran le Ali ati kum minha bi haberin ev cez
vetin minen nari leallekum testalun. Ve artık böylece lemma olduğu zaman kada tamamladı Musa aleyhisselam. El ecele, ecel süre vesaire ve yürüdü gitti. Bir ile ehlihi ailesiyle annesi gözüne çarptı, fark etti, farkına vardı. Minden canibi yan taraf etturi. Tur. Naren ateş gale dedi, li için ehlihi onun ailesi imkusu durup bekledi. Dini muhakkak ki ben anestu gözüne çarptı, fark etti. Naren bir ateş. Leali umarım belki ben atikum size getireyim. Minha ondan oradan bir ile haberin bir haber ev veya cezvetin alevli kor. Minden ennari ateş. Lealekum umulur ki siz böylece testa lûn ısınasınız. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız diye. Hazreti Musa bir ateş görüyor. Bir ışık görüyor. Ve bunu normal bir ateş olarak değerlendiriyor. Ve de ateşe doğru gidiyor Hazreti Musa. Siz bekleyin diyor. Ben gidip oradan size ateş getireceğim. Ve 30. ayet-i kerime felemma etaha nudiye min şati il va dil eymeni fil buk a til mübareketi mineş şecereti en ya Musa inni ennallahu rabbül alemin. Ve böylece artık lemma olduğu zaman etaha oraya geldi, nudiye nida edildi, seslenildi. Minden şati'l vadi vadi tarafı, el eymeni sağ taraf, fi de el bukati yer, el mübareketi mübarek, mine şecerati ağaçtan, en ya Musa ey Musa, inni muhakkak ki ben, ene Allah'ı, ben Allah'ım, Rabbü Rab el alemin, alemler, alemlerin Rabbi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ yanından olan bir vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Bir ağaçtan nida ediliyor Allah Teala. Ve Kısas Suresi 31. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve en elki asak fe lemma
Re'aha tehtezu ke enneha canun vella müdbiren ve lem yuakkıb. Ya Musa akbil ve la tehaf inneke minel amini ve en elki ve at asake asanı ve o zaman böylece bunun üzerine lemma olduğu zaman reaha onu gördü tehtezzu hareket etti kenneha gibi canın cinler ve la döndü dönüp kaçtı müdbiren arkasını dönerek ve lem yuakıp ve geri dönmedi arkasına bakmadı. Ya Musa, ey Musa, akbil, geri dön. Ve la tehaf, ve korkma. İnneke muhakkak ki sen, minel aminin, emniyette olanlardansın. Hazreti Musa ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca, onun, yani asasının, yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ey Musa, dön, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Şüphesiz ki sen

tahruç beydae min gayri su, yani suin. Vadmum ileyke cenahake miner rehvi fe zanike burhanani min rabbike ila firavne ve melaih. İnnehum kanu kamen fasıkîn. Usluk, sok. Yedeke senin elin, fi içinde ceybike senin koynun, tahrüt çıkar, beydae beyaz. Min gayri suyin kusursuz olarak, vadmüm çek. İleyke sana senin üzerine, cenahake senin kanatların, kolların, miner rehbi korkudan korkmadan, fe zanike işte bu ikisi. Burhanani, iki burhan, iki mucize, iki delil. Min Rabbike senin Rabbinden, ila firavne, firavuna. Ve melaihi ve onun halkının ileri girenleri, innehum muhakkak onlar, kânı oldular, kâmen kavim, fasıkîn, fasıklar kavmi oldular. Şöyle söylüyor Allah-u Teala, elini koynuna sok, onu kusursuz, beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol, kanatlarını yani kollarını kendine çek. Kanatlarını yani kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden, Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak onlar fasık bir kavimdir. Korkudan emin ol. Kanatlarını yani kollarını kendine doğru çek. Bu ikisi senin Rabbinden ileri gelenlerine yani Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir. Kavmen fasıkîn. Elbette Hazreti Musa'nın kanatları yoktu. Kolları vardı. Allah Teala kanat kelimesini kullanıyor. Kanatlarını kendine doğru çek diyor. İki tane mucize. Kusursuz beyaz olarak çıkar. Kollarını kendine çek ama kanat kullanmış Allah-u Teala. Hazreti Musa'nın belki bir ispat vasıtası olarak Allah-u Teala istediği zaman kendisinde kanatların oluşması söz konusu olabilir. Allah-u Teala gene Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne de kanatlarını onların üzerine ger diyor. Sahabenin üzerine ger diyor. Da Allah-u Teala'nın söylemek istediği fizikleri bir olay söz konusu. Onun için Hazreti Musa'nın bir nevi Allah-u Teala dilediği zaman göstermesi üzere kollarını Allah-u Teala'nın kanat haline getirmesi de söz konusu.

Allah Teala burada Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır bunlar diyor. Yani Hazreti Musa'yı onlara Resul olarak göndereceğini ifade etmiş oluyor Allah Teala. Bunun üzerine 33. ayet-i kerimede Hazreti Musa diyor ki: "Kale Rabbi inni kateltu minhum nefsen fe ehafu en yaktulun." Kale dedi: "Rabbi Rabbim inni muhakkak ki ben kateltu öldürdüm minhum onlardan nefsen kimse fe artık bu sebeple ehafu korkuyorum."

en yaktülûni, beni öldürmelerinden. Musa aleyhisselam, Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum, dedi. Allah Teala Hazreti Musa'yı iki delille, iki burhanla, birisi elini koynuna sokup bembeyaz olarak çıkarıyor, bir de kanatlar. Bu iki burhanla onlara gitmesini istiyor Firavun ve onun kavmine. Hazreti Musa da korkusunu dile getiriyor. Beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Ve 34. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ahi harunu ve efsahu minni lisanen ve ersilhu ma'iye riden riden yusaddikuni inni ehafu en yükezibun ve ahi ve benim kardeşim Harun hüve o efsahu dili daha fasih daha düzgün minni benden lisanen dil lisan bakımından fe artık böylece ersülhu onu gönder ma'iye benimle beraber riden yardım destek yusat dikuni beni tasdik eder en iyi muhakkak ki ben ehafu korkuyorum en eğer cezibuni beni tekzip ederler yalanlarlar. Kardeşim Harun ki o lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum,

Hazreti Musa, kardeşi Harun'u da Allah-u Teala'nın kendisiyle beraber vazifeli kılmasını, oraya göndermesini istiyor. Kendisi bir cinayet işlediği için o kavmin içinde böyle bir sebeple kendisini ölümü öldürmeleri gibi bir endişesi var. Ve 35. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale se neşuddu adu deke bi ahike ahike ve nec'alu le kuma sultanen fela yasilune ileyküma bi ayatina entuma ve minittebe a kumel ka libu kale dedi. Sen neşüttü, seni kuvvetlendireceğiz, arttıracağız. Adüdeke, seni destekleyeceğiz. Bi ile ahike, senin kardeşin. Ve necalü kılacağız. Yekuma ikinize, sultanen, sultan, güç, hakimiyet. Ve bundan sonra böylece, la yasilûn, ulaşmaz, ulaşamaz. İleyküma ikinize, bi ile ayatına, bizim ayetlerimiz, mucizelerimiz, entüma ikiniz ve men ve kim, ittibâkum, sizi tabi oldu, el galibun, galip olan.

Allah-u Teala kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar galip olanlarsınız, dedi. Mucizelerimizle onlarla baş edemeyecekler. Onlara karşı koyamayacaklar. Allah Hazreti Musa'yı hem de Hazreti Harun'u vazifelendiriyor. Ama mucizeleri verdiği, ayetlerini gösterdiği Hazreti Musa. Ve 36. ayet-i kerime فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِيْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْاَوَّلِينَ Ve böylece lemma olduğu zaman câhüm onlara geldi. Musa aleyhisselam bi ile Câib'i getirdi. Ayatina ayetlerimiz. Beyinatin beyineler. Kâlu dediler ki ma değildir. Hâzâ bu. İllâden başka sihrün, sihir büyü. Muhteren uydurulmuş. Ve ma semînâ ve biz işitmedik. Bihâzâ fî bunun hakkında bunu âbâine Aba, ina, babalarımız, atalarımız, el-evelin, evvelki. Böylece Musa aleyhisselam apacık ayetlerimizi, yani tabletlerimizi getirdiği zaman bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık dedi. Böylece Musa aleyhisselam onlara apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık dediler. Ve Hazreti Musa demek ki onlara Allah-u Teala'nın kendisine verdiklerini gösterdi. Ve 37. ayet-i kerime ve kâle Musa Rabbi a'lemu bi men câe bil hüdâ min indihi ve men tekûnu lehu âki ve tüddâri innehu la yufli huz zalimun ve kale ve dedi Musa aleyhisselam Rabbim alemu daha iyi bilir bimen kimin cahe geldi bi ile el hüda hidayet minindihi onun katından ve men ve kim tekunu olur, lehu ona ait onun, akıbetu, akıbet sonuç, son, eddari diyar yurt, innehu muhakkak ki o, la yuflihu, helaha ermezler, ez zalimun, zalimler. Ve Musa aleyhisselam, Rabbim kimin kendi katından hidayet ile geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler.
dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa eremezler. Yani dünyada yapılacak olan böyle bir dizaynda dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını bilir diyor Allah Teala, çünkü iki taraftan birisi hidayetle gidiyor. Hz. Musa ve Hz. Harun hidayet üzere, ötekiler de dalalet üzere. Ve 38. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle firavnu ya eyyuhel meleu ma alimtu lekum min ilahin gayri. Fe evkıt li ya hamanu alettini fec'al li sarhan le alli attaliu ila ilahi Musa ve inni le ezunnuhu minel kazibin. Ve kale dedi, fe dedi firavunu firavun ya eyyuha ey el meleu, önde girenler, ma alimtu, ben bilmiyorum. Hüküm sizin için min ilahin, bir ilah gayri, başka. Fe böylece o zaman evkıt, ateş yak fi li, bana, benim için. Ya hamanu ey haman, ala üzerine ettiğini, nemli ıslak toprak, fecal, öyleyse böylece yap li, bana, benim için. Sarhan, bir kule, leali, umarım, belki ben attaliyu, mutteli olurum, karşılaşırım. İla, ilahi, ilahına, Musa, Musa'nın. Ve inni, ve muhakkak ki ben, le, elbette, gerçekten, mutlaka, ezünnuhu, onu zannediyorum, minel kazibin, yalancılardan. Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Benim için ıslak toprak üzerine ateş yap, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Umarım ki Musa'nın ilahına mutteli olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum. Hazreti Musa ile Firavun arasında bir başlangıç noktası, bir araya geliyorlar ve ondan sonra gösteri başlayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، استعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Dinler var mıdır? Yoksa Allah'ın sadece bir tek dini mi var olmuştur? İşte bu sualin cevabı için buradayız. Tek bir din söz konusudur sevgili kardeşlerim. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber. Sadece bir tek din olmuştur. Allah'ın tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif, teslim demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Allah'a teslim dinidir. O dinin dışında başka hiçbir din olmamıştır. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar aynı din hüküm sürmüştür. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi gerektiren, dört teslim içeren bir teslimler dini. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam'dır. İslam, yani Allah'a teslim olma. Selam kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten gelmiştir, silm kökü. Ve hepsi de aynı manayı ifade eder. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Allah Teala Rum Suresi'nin 33. 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Habibim, veçhini hanif olarak dine ikame et." Dini ayakta tutmak için dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Allah'ın ne dinleri yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala
Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin dediği zaman, ne insanları hani fıtratını yaratmasında bir değişiklik görebilirsin, ne de dini Hanif dini olarak yaratmasında bir değişiklik görebilirsin. Ezelden ebede kadar aynı din, o tek din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını verdiği Allah-u Teala'nın kainatın tek dini ezelden ebede devam edecektir. Kayyum, ezelden ebede devam eden demek. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neymiş? Hanifmiş. Hanifmiş yani İslam'mış. Hanif dinin özelliği nedir? Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti İbrahim'den evvel başka bir din mi vardı? Hayır, yoktu. Aynı din vardı. Hazreti İbrahim bu teslim kelimesini kendisinden sonraki bütün peygamberlere de atfetmiştir. Ve bu sebeple Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Hazreti İbrahim hep dini öğreten evvelki peygamber olarak geçer. Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder Allah-u Teala, İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder ve Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Hepsi aynı şeriatı ifade eder. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz ve verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık.

dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Ne demek istiyor Allah Teala? Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala dini ayakta tutmak üzere sen kendini kıyamda tut diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dini ayakta tutması için. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 31 Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi bettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Böylece bir insanın takva sahibi olması, birinci takva, ilk takva ancak Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz takdirde mümkün ve geçerli. Dilemiyoruz, dilemiyorsak takva sahibi de olamayız. O kadar da bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Allah Teala devam ediyor ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu Allah'a ulaşma talebine böyle bir talebin sahibi mutlaka namaz kılan birisidir. Namaz kılma vasfı ekleniyor ve o kişinin takva sahibi olduğu kesinleşiyor ve müşriklerden olmadığı da kesinleşiyor. O zaman yeni bir müşrik tabiri. Biliyorsunuz müşrik, müşrik kelimesi şirk içinde olan yani Allah'a Allah'tan başkasına da ibadet etmek suretiyle ihanet eden insanlar grubunu ifade eder. Kim putlara taparsa veya bir puta taparsa o putperesttir. Yani şirktedir, o müşriktir. Ve bu putlara tapan açık şirkin içindeki kişidir. Ama ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemediği süreç içerisinde o kişi müşriktir. Yalnız bu açık şirk değildir, gizli şirktir. İşte Allah Teala Rum 32'de onu ifade ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi nüzul ediyor. Diyor ki orada Allah Teala şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bütün fırkalar. O zaman soruyor sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Kaç tanesi cennete gidecek? Sadece bir tanesi. İsmi ne ey Allah'ın Resulü? Fırka-i Naciye. Ne diyor Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte dinler var mıdır sualinin cevabı Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Gizli şirktedir, yani müşriktir. Ve takva sahibi değildir.
Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki tek din o dindir. Allah-u Teala'nın söylediği dininizde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve sana aynı şeriatı verdik diyor. Tek bir şeriattan bahsediyor Allah Teala. Sebebi de tek bir dinin oluşu, o dinin ayakta tutulması için. Bunun esası ise fırkalara ayrılmamak. Yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen herkes fırkalara ayrılmış durumdadır ve şirktedir. Öyleyse tek bir şeriat söz konusu. Bütün dinler tek bir dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. İnsanlar dinler üretmişlerdir kendi standartlarında. Böylece Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed'in dini diye bugün üç tane din söz konusu Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik diye üç din. Halbuki üç din yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve ayet-i kerimenin devamına bakıyoruz. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye bir tek din var. O dini hepimiz ayakta tutmakla mükellefiz. İşte yakın gelecekte dinlerin o tek din üzerinde birleşmesi söz konusu olacaktır. Bütün dünya aslında Allah-u Teala'nın sadece bir tek dininin var olduğunu, bu dinin 7 safha, 4 tane de teslimden oluştuğunu anlayacaklardır. Herkes öğrenecektir. Birinci safha, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ona ulaştırmayı dilemek. İkinci safha, bu dileğin sahibi olan kişinin Allah'tan mürşidini sorup öğrenmesi ve tabiyeti. 14. basamak. Üçüncü safha, ruhu Allah'a ulaştırmak. Hayattayken Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Ruhun teslimi. İlk teslim. 4. safha, fizik vücudun teslimi. 25. basamak. 5. safha, nefsin teslimi. 27. basamak. 6. safha, muhlis olmak.

14 kademe kişinin, nefsinin, kalbinin müzeyyen kılınması. Nihayet 7. safhada iradenin de Allah'a teslimi, teslimlerin tamamlanması, Allah'ın zatının kalp gözüyle görülmesi.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatı görülebilir mi? Görülebilir. Görülemez mi? Görülemez. Nasıl oluyor hem görülebilir hem de görülemez? Bu gözlerle, baş gözleriyle Allah görülemez. Şu gözle, kalp gözüyle görülebilir. İnsanların anlayamadığı nokta, konunun burası. Allah görülmez dedikleri zaman, baş gözüyle görülmez diyorlarsa, bu doğrudur. Baş gözüyle Allah-u Teala'yı görmeyi kimse başaramaz. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başarmıştır. Ama o da ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. Fizik vücudunun baş gözüyle değil. Miraç olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın katına yükselmesi, uruç etmesi, Allah'ın zatına ulaşması, karşılıklı bir konuşma, sonra da aşağı iniş söz konusudur Miraç olayında. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Neyin, kimin gördükleri? Fizik vücudunun gördüğünü mü? Hayır. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ruhunun baş gözüyle Allah'ı gördü. O gördüklerini de evvelce kalp gözüyle Allah'ı gören kalbi inkar etmedi. Çünkü aynı Allah'ı gördüler. Baş gözü de Allah'ı gördü. Kalp gözü de Allah'ı gördü. Ruhunun baş gözü nefsinin kalp gözü. Öyleyse Allah'ın zatının görülmesi işlemi bütün evrelerde mümkündür. Allah'ın zatı Allah, o kademeye ulaşan herkese mutlaka bu hedefe ulaşmasını mümkün kılar. Herkesin ulaşmasını herkese mümkün kılar. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini, muhtevaya baktığımız zaman bu din Allah'a teslim dinidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hüviyetini içerir. Bu noktadan sonra Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dedikten sonra ne söylüyor? Müşriklere yaptığın talep ağır geldi diyor. Kim bu müşrikler? Putlara tapanlar mı? Hayır, gizli şirkin sahipleri. Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar. Gördük ki fırkalara ayrılan 72 fırka şirkte, sadece bir tek fırka Allah'a mülaki olmayı dileyenler, o şirkten kurtulmuş olanlar. Onlara ağır geldi. Onlar, sen mi bize dinimizi öğreteceksin diyenlerdir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi son nebiydi, son peygamberdi. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyin diyor, nebilerin
sonuncusudur diyor. Peygamberlik müessesesi nübüvvet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir sevgili kardeşlerim. Ama Risalet ebediyete kadar devam edecektir. Bütün kavimlerde şu anda da bir Resul yaşamaktadır. Allah Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor Kur'an-ı Kerim'inde. Müminin suresi 44. ayet-i kerimede diyor ki biz bütün kavimlere Resuller gönderdik ve ard arda gönderdik. Bütün kavimlere gönderdik, Resuller gönderdik, ard arda gönderdik. Hangi kavme Resulleri geldiyse o kavimdekiler o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala.

Ne demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün etrafındaki insanlara? Allah'a mülaki olmayı dileyin demiş. Yoksa demiş, şirkten kurtulamazsınız. Onun için Allah Teala müşriklere diyor. O muhtevanın sahiplerine. Şura suresinin bu 13. ayet-i kerimesi bize çok şey söylüyor. İnsanların şirkte olduklarını, Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe insanların şirkte olduklarını söylüyor. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman orada üç esas görürüz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini tek Allah'a dayanır. İkincisi tevhid, Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyenler o tek fırkanın dışında kalanlardır. Kurtuluşları da mümkün olmaz. Sadece onlar, tek fırkanın mensupları, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, onlar tevhid dininin sahipleridir. Bu tevhid sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Onun dışındakiler tevhidin dışında kalanlardır. Üçüncü esası Hazreti İbrahim'in Hanif dininin teslimdir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta. Nefsin teslimi 26. basamakta, iradenin teslimi 28. basamakta gerçekleşir. Böylece 4 teslim söz konusudur. Ve kişinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesiyle son bulur. Görülüyor ki Allah-u Teala açık bir şekilde bunları Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara bildirmiş. Bu durumda muhtevaya baktığımız zaman tek bir şeriat görüyoruz. Bu söylediğimiz standartlardan oluşan tek bir şeriat. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslimde ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İşte bu minval üzere devam eden bir dünya hayatı söz konusu. İnsanlar Allah'ın dinini unutmuş durumdalar sevgili kardeşlerim. Dinlerin var olduğunu zannediyorlar.
Hem de senin dinin başka, benim dinim başka, diyorlar. Aslında ikinci bir din Allah-u Teala tarafından asla vaz edilmemiştir. Bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın vaz ettiği, koyduğu, emrettiği din o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İnsanlar yakın gelecekte kendi dinlerinin farklı bir din olduğunu zannetmeleri sona erecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevrat ne diyor? İncil ne diyor? Bunlara baktığımız zaman açık ve kesin bir şekilde görüyoruz ki bir tek şeriat söz konusu olmuş Allah-u Teala tarafından. İkinci bir şeriat asla vücut bulmamış. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatıdır. Ve dinler yoktur. Bu sebeple yakın gelecekte dinlerin birleştirildiğine şahit olacağız. Bütün dinlerden, toplanan insanlardan kurulan bir müşterek heyet incelemelerini yaptığı zaman görecekler ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 7 safayı muhtevasına almıştır. 3 kitapta da 7 safanın 7'si de farzdır. Ve 3 kitapta o peygambere tabi olan kişilerin 7 safanın 7'sinde yaşadığını ifade etmektedir. Tevrat'ı incelediğimiz zaman Tevrat'ta 7 safanın 7'sinin de farz kılındığını görüyoruz. Hazreti Musa ve onun beraberindekilerin bu 7 safanın 7'sinde yaşadıklarını görüyoruz. İncil'de de 7 safanın farz kılındığını görüyoruz. Ve Hazreti İsa ile ona tabi olanların 7 safanın 7'sinde yaşadıklarını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, onların da hepsinin 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de farz. 3 kitaplı din yok. Bir tek din var. O din Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan da daha evvel yaşamış olan Allah'ın peygamberi Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dinidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a açık bir şekilde sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak kendini dine ikame et diyor. O din ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın ne dininde, yani Hanif dininin dışında bir din yaratmasının da ne de dinin muhtevasında değişiklik göremezsin diyor. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. Bir tek dini vardır Hanif dini. Ve bütün insanlar sadece o dini yaşamakla Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, söz konusu olan
Hazreti İbrahim'in hanifliğinidir. Allah'ın dizaynında bu din önem kazanan bir dindir.

Böyle bir dizaynda Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu dini öğretmiş. Ve gerçek dinin Kur'an'daki İslam'ın ne olduğunu öğretmiş. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Ve yakın gelecekte dünya üzerindeki son harflerden sonra sulh ve sükunun oluşmasını bu esas temin edecektir. Dinlerin mevcut olmaması sadece bir tek dinin mevcudiyeti ve o dini yaşamanın gereği. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Musa'nın dini, hepsinin tek bir şeriatı söz konusu. Hepsinin şeriatı aynı şeriat, tek bir şeriat. Yedi safa ve dört tane teslimden oluşan bir kainatın tek dini, yegane dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Kainatın tek dinini size bir defa daha anlatmayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Rabbinize abd olun, kul olun. Vefa lül hayre. Hayır ve hayır ifa edin. Hayır yapın. Leallekum böylece sizler tüflühun, kurtulursunuz. Kurtuluşa ulaşın. Buradaki muhtevayı şöyle elimizdeki metin tercüme etmiş. Rabbinize ibadet edin, hayır yapın ki kurtulabilirsiniz. Allah Teala vaabüdü diyor. İbadet edin demiyor. Abd olun diyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa li ya'budun. İnsanları ve cinleri Allah başka bir sebeple değil, sadece abd olsunlar diye, kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattı. Başka bir sebeple halk etmedi. Yaratmadı. Allah'a abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bir konu ki konumuz bu, ibadet ve abid olmak ve abd olmak. Abid olmak ibadet etmek demek. Abd olmak, kul olmak demek. Birisi sebeptir, ikincisi sonuçtur. Abd olmak sonuçtur. İbadet etmekse sebeptir. Bir insan İslam'ın 5 tane şartının standartlarında namaz kılacaktır, oruç tutacaktır, zekat verecektir, hacca gidecektir ve kelime-i şehadet getirecektir. Bu İslam'ın 5 şartıdır. Mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bunlar bizi hedeflere ulaştıracak olan ibadetlerdir. Ama bu ibadetlerin ötesi, ibadetler vesilesiyle ulaşılacak olan yer abd olmaktır, Allah'a kul olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kulluk var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kulluktadır. Kul olmanın başlangıç noktasındadır ama Allah'ın kulu olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Nereden biliyoruz? Allah'a kul olmak o kadar kolay bir şey mi? İnsan hemen Allah-u Teala kul oluyor diyorsun diyecekler olacak bize. Bunları biliyoruz. Bizim ilmimiz hiçbir zaman onların ilmine uymaz. Onlar kendilerine din öğretenlerden aldıkları ilmi konuşabilirler sadece. Bizse Allah'tan aldığımız ilmi konuşuruz. Onlar abd olmakla abid olmanın arasındaki farkı bilemezler. Abid olmak ibadet etmektir. Namaz kılar kişi, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların ötesinde ibadet eden kişi

en büyük ibadeti zikirdir. Ve zikir bugünün şartlarında ne kadar hazin bir tecellidir ki ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Hem zikir farz, hem çok zikir farz, yani günün yarısından daha çok zikretmek, hem de daimi zikir farz. Zikir farz mıdır? Allah Teala diyor ki Müzzemmil 8'de "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Günün yarısından daha az zikretmek üzerimize farz. Burada böyle bir zikirden bahsediliyor. Ama Allah Teala çok zikirde farz kılmış. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'ı zikren kesira, çok zikirle zikredin. Yeskürullâhe, öyleyse Allah'ı zikredin. Zikren, öyle bir zikirle ki kesira, çok. Çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Peki daimi zikir farz mı? Evet, daimi zikir de farz. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul elbabın tarifini vermiş Allah Teala burada ve daimi zikrin farz olduğunu ifade ediyor Allah Teala Nisa 103'te. Diyor ki feskurunallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Daimi zikir Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunları yapanların adı ulul elbab ve üzerimize farz. Bakıyoruz bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: "Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar." Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Bütün insanların üzerine farz ve İslam'ın 5 şartının ötesinde zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. Ve zikir ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları cehenneme götürebilmek için bütün hünerini kullanmış, din adamlarını birbiriyle tartışmaya götürmüş. Aralarında anlaşma yaptıkları hususları bir araya getirdiğimiz zaman hiç kimsenin cennete gitmesine imkan hazırlamayan bir sefalet tablosu çıkıyor ortaya. Din zenginliğinden, muhtevasından hayati unsurları kaybetmiş birer birer. İşte bunlardan biri de zikir. Bir başkası Allah'a ulaşmayı dilemek. Yok. İkisi de yok. Yoksa daha Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın
bırakınız zikir yapmayı. Eğer bir dileği yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. İfade gayet açık şekilde geliyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. İşte burada Allah Teala diyor ki Hac suresinin 77. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminur ke'u, ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, rükû edin ve secde ve secde edin va'budu ve abd olun, kul olun Allah'a, Rabbiküm Rabbinize. Vef alül hayre lâleküm tuflûn. Ve böylece hayır yapın. Bunları işleyerek derecat kazanın ki, hayır yapın ki, hayırlı fiil işleyin ki, ki bunun arkasında hayır oluşturan fiilin başında en çok hayır ulaştıran fiil zikirdir. لَعَلَكُمْ تُفْلِهُونَ, umulur ki felaha erersiniz. Dedik ki en çok hayır kazandıran fiil zikirdir. Nereden biliyoruz? Zikir kadar hayır kazandıran başka bir fiil mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Şuradan biliyoruz. Allah-u Teala'nın bir ölçüsü var. Bir insan normal standartlarda İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsa, o kişi her yaptığı ibadet sebebiyle o ibadetin 10 katını kazanır. Şer işlediği zaman bir derecat kaybetmişse bir derecat yazılır amel defterine. Zikir yaptığı zaman, zikir yaptığı her saniye amel defterine bir derece değil 10 derece yazılır. Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında Allah'a doğru yolculuk yaparken, bu kişinin kazandığı dereceler 1'e 100'den başlar. 1. katta 1'e 100 kazanır. Ruhu henüz 1. katta 1'e 100 kazanır her saniye. Zikir yap, ne kadar zikir yaparsa zikir yaptığın sürece. 2. katta 1'e 200, 3. katta 1'e 300, 4. katta 1'e 400, 5. katta 1'e 500, 6. katta 1'e 600, 7. gök katında ve ömrü boyunca yoldan sapmadıkça 1'e 700 derece kazanır bu kişi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşanları, Allah'ın evliyalarını alimler olarak kullanmış hadislerinde. Alimin diyor uykusu cahilin ibadetinden daha çok kazandırır diyor, evladır diyor. Belli değil mi sevgili kardeşlerim? O kişi namaz kılıyor. İkisinin de zikir yaptığını düşünelim, aynı ibadeti yapsınlar. Birisi her saniye 10 derece kazanıyor yaptığı zikirden. Allah, Allah, Allah, Allah diyor ikisi de. Ama ikincisi her saniye 700 kat kazanıyor. Daimi zikirde olduğu cihetle bu kişinin uyuduğunu kabul edelim. Bu kişi uyuyor. Ama uykuda da kalp zikri devam ediyor.